imanımı Allah'ın fizik vücuduna teslim alacağı konusunda tahakkuk ettirebilirsem, yani kalbimde Allah'a fizik vücudumu teslim etme talebi oluşursa, bu dua oluşursa, kalpten yapacağım bir dua, bir talep, Allah-u Teala'nın mutlaka fizik vücudunu kendisine teslim almasını sağlayacaktır. İşte bu Allah'a tevekküldür. Allah'a tevekkül etmek budur. Kalbi bir talebin sahibi olmak. Yani kişinin kalben Allah ile o bağı kurması. Unutmayın, Allah Teala diyor ki Allah sizin kalbinize bakar. Kalbinizde bir talep oluşup oluşmadığı Allah için önemlidir. Öyleyse duanızı eğer kalbiniz Allah'a açıksa, kalbiniz fizik vücudunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bunu kelimelerle Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman o kalbi talebinizin Allah'a ulaşmasıdır. Aslında Allah için önemli olan kelimeler değildir. Allah için önemli olan kalbinizin Allah'a yönelmesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Böyle bir talebin arkasından, vuslattan sonra o kişi eğer kalben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi dilemişse, kalbinde bu talep yeşermişse, oluşmuşsa, Allah Teala bunu da o dua, o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Sözünüze değil, kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a fizik vücudunuzu ulaştırma talebi yeşermişse, olgunlaşmışsa, bu sizin o inancın sahibi olduğunuzu gösterir. Allah Teala benim fizik vücudumu da mutlaka teslim alacaktır. Bu duanın sahibi olan kişilerin özelliği nedir? Bunların özelliği zikirlerini arttırarak yollarına devam etmeleridir. Vuslattan sonra zikrin paralel olması, eski zikir kademesine, yani 33 gün zikirde hep kişinin kalması devam ederse bu sonsuz değildir. Bir süre devam eder. Eğer kişi yükselemiyorsa aşağı doğru inme başlar. Bu ise o kişinin felaketine yol açar. Yoldan düşmesine. Ama eğer zayıf da olsa bir yükselme söz konusuysa, yavaş yavaş 2 ayda bir, 3 ayda bir yükselme olsa netice değişmez. O netice fizik vücudun Allah'a teslimiyle neticelenir, sonuçlanır. Öyleyse talebinizin kalbinizde var olması Allah'ın temel dikkate alacağı husustur. Dua odur. Kalbinizden Allah-u Teala'da Allah-u Teala'dan kalbinizden bir dilekte bulunmak. Kalbinizle bir dilekte bulunmanız. Hep oraya bakar, kalbinize bakar. Ki şükredenlerden olmanız kademe kademe devam etsin. İşte cennete girecek olan insanlara sait diyor Allah Teala. Cennete girecek olan insanlara şakir diyor. Sait, mesut olan insanlar, cennete girecek olan insanlar. Şakir de şükredenler. Şükürleri Allah Teala tarafından kabul edilenler demek. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada talebiniz eğer fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından
teslim alınmışsa, bundan sonra kalbi talebiniz daimi zikir olmalı, için olmalıdır. Ne zaman kalbinizden daimi zikir talebi geçer ve oraya yerleşirse kalbinize, fizik vücudunuzu Allah'a teslim olduktan sonra, o zaman Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Bu sizin talebinizin ileriye dönük gerçekleşmesinin işaretçisidir. Gerçekleşebilmesi için mutlaka bu talebin kalbinizde var olması lazım. İşte sevgili kardeşlerim, dua, ondan sonra duaya icabet, sonra yeniden dua, ikinci duaya icabet, yeniden dua, üçüncü duaya icabet. Dua, Allah'ı davettir. Allah'ı ruhu kendisine ulaştırmaya davettir. Allah'ı fizik vücudu teslim almaya davettir. Allah'ı nefsi teslim almaya davettir. Allah'ı irşada ulaştırmaya davettir. Allah'ın kişiyi irşada ulaştırmasına Allah'a davettir. Allah'ın iradeyi teslim almasına davettir. Hepsi duadır. Bu dualarla her şey adım adım gerçekleşecektir. Duanın kalbinizde yer etmesi demek, ona kesin şekilde kalben inanmanız demektir. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Duanız. Dua konusuna dikkatle bakın. Hani bu konuda bir fıkra anlatılır. Renklendirmek için konuyu söylüyorum. Yağmur duasına çıkmış köylüler, bilmem ne kadar zamandan beri yağmur yok. Çıkmışlar, uzun uzun dualarda bulunmuşlar. Ama bütün dualarına rağmen fıkra bu ya, bir damla yağmur yağmamış. Perişan bir vaziyette saatlerini orada harcadıktan sonra geriye dönerlerken bakmışlar baba erenler köprünün başına bir pınarın başına oturmuş. Oturuyor. Yağmurun yağması yağmaması umurunda bile değil. Ama ötekilerin canı burnunda. O kadar dualarına cevap alamayınca hepsi öfkeli. Gelmişler bu pınarın başında oturup rahat rahat çubuğunu tutturan baba erenlere demişler ki, ya demişler senin hiç umurunda değil. Biz demişler saatlerce orada dua ettik. Bir damla yağmur yağması mümkün olmadı. Sen demişler utanmıyor musun böyle bu kadar fütursuz olmaya? O da demiş ki, ya demiş kardeşim demiş siz yanlış yere müracaat etmişsiniz. Bana söyleyecektiniz. Demişler ne? Sana söyleyecekler ne olacak? Ne olacağını görürsünüz demiş. Hele söyleyin. Peki demişler biz yağmur yağdırmasını istiyoruz Allah-u Teala'nın sana da söyledik. O zaman demiş kolay. Bakın demiş şimdi ne olacak? Çıkarmış çalvarını, ıslatmış pınarda, asmış oraya. 5 dakika sonra şakır şakır bir yağmur. Gözleri fal taşı gibi açılmış bizim duacıların. Demişler ki yahu sen nasıl yaptın bu işi? Çok basit demiş, aramız açık. Ne zaman demiş ben demiş bu çalvarımı çıkarıp da yıkarsam, mutlaka demiş, yağmur yağdır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tabii ara sıra böyle fırkalar da söylemek lazım. Sizi biraz neşelendirmek sadedinde. Aslında tabii bu sadece bir fıkra. Ama burada bir inanca dikkat etmenizi istiyorum. Yani
baba erenlerin kalbinde olan inanç ne? Ben şalvarımı çıkarıp astım mı Allah Teala mutlaka yağmur yağdırır. O da yağdırmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse inanç sahipleriyle inanç sahibi olmayanlara dikkat edin. Allah kalbinde inanç bulunanlara, o talebin sahibi olanlara gerekeni yapar. Fıkrayı realiteyle birbirine karıştırmayın. Biz onu bir espri açısından değerli bulduğumuz için fıkrayı söyledik size. Elbette ötekiler de inancın sahibiydi. Avanların muhtevasından Allah-u Teala'ya layık veçile yalvaramadıkları neticesi çıkıyor fıkrada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizi sağlayan müessesenin adı duadır. Sizin fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama sizin duanız Allah'a ulaşır. Allah da duaları kabul edicidir. Talebiniz Allah'a ulaşır. Ona olan duanız. Ama kalbinizle dua etmediyseniz, sadece söz olarak dua ettiyseniz, bu Allah'ın katında bir değer ifade etmez. Allah söze bakmaz, kalbe bakar. Kalbinizde ne var? İşte Allah'a ulaşmayı dileme talebi de eğer kalbinizde varsa, Allah hep kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür kalbinizdeki talebi. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'a yaptığınız dualarda inanarak dua edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembih ediyor sahabeye. İnanarak dua edin diyor. Allah'ın duanızı yerine getireceğine inanarak, bundan emin olarak dua edin diyor. O zaman diyor mutlaka Allah Teala duanızı yerine getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duanın temelinde kalbinizdeki inanç söz konusudur. O kalbinizin inancı. Kalbinizde ne varsa kalbiniz aynadır. Onu Allah'a aksettirir. Diliniz aksettirmeye yeterli değildir. Diliniz sadece kalbinizdekini söylediği takdirde Allah Teala tarafından dua hüviyetine girer konuşmanız. Öyleyse Allah Teala sizin kalbinizde olan inanç seviyesiyle ilişkilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelenler ne diyor? Şu ay var ya diyorlar, sen o ayı ikiye bölebildiğin takdirde biz sana gelip tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben diyor ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım, ben de sizin gibi bir insanım. Ama diyor Allah'tan, Yüce Rabbimizden talepte bulunurum. Kalbi talepte bulunurum. Eğer Allah Teala bu duayı kabul eder de ayı ikiye bölerse tabi olacak mısınız? Siz de İslam dairesi içine girecek misiniz? Hepsi birlikte söz veriyorlar. Mutlaka sen ayı ikiye böl, biz mutlaka sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Allah-u Teala da talebi kabul buyuruyor. Ne oluyor? Ay ikiye ayrılıyor. Fekhediliyor ay. Ayın fekhedeniyor bu olaya. Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara diyor ki ay ikiye bölündü, hadi bakalım diyor. Şimdi teslim olun. Ama teslim olmuyorlar.
Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden kalbi bir imanla Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Her talebi kabul görüyor, ay ikiye ayrılıyor. Orada mağarada Hazreti Ebu Bekir'le beraberken de Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki, ya Ebu Bekir korkma diyor. Allah kelimesini kalbinden zikrederek sen Allah demeye başla diyor. Ben de dua edeceğim diyor. Ve dua ediyor onların içeri girmemeleri konusunda. Kapının önüne gelmişler ama Allah Teala kapıyı bir örümceğe ördürmüş mağaranın, yani kapısı dediğimiz mağaranın girişi. Girişini bir örümcek örmüş, orasını yuva yapmış. Ve adamlar girip de örümceğin örülü olduğunu görünce buna rağmen tartışmışlar. Bir kısmı demiş, örümcek mi örümcek demişler. Biz girelim içeri bakalım, emin olalım. Ötekiler demişler, yahu demişler bu örümceğin burasını örmesi bir gün iki gün diye aylar sürer. O zaman demiş, biz şimdi onu iki saat evvelden beri takip ediyoruz. Başka bir yere gitmiş olmaları lazım. Çünkü örümcek eğer burasını örmemiş olsaydı ya da örmüş olsaydı onlar girseydi mutlaka örümceğin bu ağı zedelenecekti. Ama görüyorsunuz ki örümceğin ağı bütün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi talebi onların gitmelerine sebebiyet veriyor. Allah-u Teala onların kalplerine oradan ayrılmaları konusunda bir talep veriyor ve terk ediyorlar mağarayı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin kalbi talebine dikkatle bakın. Allah'ın zatına ulaşmayı, onunla konuşmayı diliyor. Allah-u Teala onu hayattayken kendine ulaştırıyor bir gece ve tekrar geri gönderiyor aynı gece. Sonsuz mesafeyi bir gece içinde alıyor, konuşuyor, emirleri alıyor ve aşağı iniyor. Hiçbir peygamber aynı gece Allah-u Teala'ya ulaşıp da tekrar yeryüzüne dönmemiştir. Böyle bir şey sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyi yer yerine oturtun. İman edin. İman duanın temelini teşkil eder. Talep ettiğiniz şeyin Allah-u Teala tarafından yerine getirileceğine inanın. İnanıyorsanız, bu inancın kalben sahibiyseniz Allah-u Teala o talebinizi mutlaka yerine getirir. İşte yer çekimi kuvveti var. Siz yerinizden havalanamazsınız, yükselemezsiniz fizik vücudunuzdan. Ama eğer kalben buna inanmış olsaydınız, o iman kalbinize gelip yerleşebilseydi, o zaman bunun gerçekleşeceğini görecektiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbinde bırakınız yerden ayrılmak, ayrıldıktan sonra Allah'a ulaşma talebi de kalben yerleşmiş ve ulaşmış. Ruhu vücuduna örtü olarak sonsuz hızla oraya ulaşmış. Allah'ın katına konuşma, arkasından da geri dönüş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, imanınız Allah katındaki miyarınızdır. Allah'ın size değer verme ölçüsü imanınızdır. Neye inanıyorsunuz? Allah yolunda hangi güçlükler olursa olsun hepsine katlanmaya hazır mısınız? Bu imanı kalbinize yerleştirdiniz mi? O zaman korkmayın. Güçlüklerin mahiyeti ne olursa olsun hepsinin üstesinden gelirsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İhtina sıratı. İstakim sıratı. Gayrı makdubi aleyhi ve Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirin dersinde. Ve inşallah İbrahim Suresinin birinci ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Kitabın enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratı sıratıl azizil hamid. Kelimelere geçiyoruz. Elif, Lam, Ra. Üç harf. Mukatta harfleri. Bu harflerle Allah Teala 19 rakamını esas alarak bir bütün oluşturmuş. Bu suredeki Elif, Lam ve Ra harflerinin toplam sayısı mutlaka 19'un katı olmalı diyordu Reşat Halife. Bazı surelerde bu neticeye ulaşılamadı. Ama büyük ölçüde, hatta çok büyük ölçüde bir netice alındı. Kitabın bir kitaptır. Kitap. Enzelnahu. Onu indirdik. İleyke sana. Lituhrice ennase. İnsanları ihraç etmen için, çıkarman için. Mine zulümati. Zulmetten, karanlıklardan. İlen nuri. Nura. Bi izni. İzni ile Rabbihim. Rablerinin. İlâ sıratı yola el azizi, aziz olan, izzet sahibi olan el hamidi, kendisine hamd edilen. Elif, Lam, Ra cümleciklere geçiyoruz. Kitabın Elif, Lam, Ra aynen. Kitabın enzelnahu ileyke sana indirdiğimiz kitaptır. لِتُّهْرِيْجَنْ نَاسَ insanları çıkarman için, ihraç etmen için. مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ zulmetten, karanlıktan, karanlıklardan اِلَى النُّورِ nura. بِيِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izni ile. اِلَى صِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ aziz, hamid olanın yoluna.

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanları karanlıklardan nura ulaştırması için kitap indiriyor. O kitap Kur'an-ı Kerim. Ve acaba ne demek istiyor Allah Teala? Minez zulümati ilen nuri. İnsanları zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırmak için Allah Teala kitabı indiriyor. Bütün kainatı saran karanlık insanlar için cehalet adını alıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için karanlıktalar. Her öğrenen eğer tatbik sahasına sokabilirse öğrendiklerini mutlaka zulmetten nura çıkar. Acaba Allah Teala zulmetten nura çıkarmak deyince neyi anlatıyor? İlimle ışıldamayı mı? Onun daha ötesinde bir şeyler mi? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim de faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmayacaksa, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramayacaksa, o ilim sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde veya faydasız ilim sayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bir bütün. Ve pek çok sayıda ilim adamı bu Kur'an-ı Kerim'i bildiğini iddia ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle olmadığı için dağın ötesindeki işlevleri gerçekleştiremiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olamıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemiyorlar. İrşada ulaşamıyorlar. O zaman bilmelerini, bildiklerini iddia etmeleri neye yarar ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman o bir faydasız ilim oluyor. Allah'ın dini 7 tane safa üzerine oturmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve İradenin tesliminden evvel irşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepsi de farz. Öyleyse bakıyoruz, İslam alemi bugün bu 7 tane safhanın hiçbirini gerçekleştirmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmişler. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hüviyetini korumasına rağmen, hiç kimse onun üzerinde bir değişiklik yapamamasına rağmen, ilmin gerçek kaynağı pırıl pırıl nurlar içinde ortada durmasına rağmen, insanlar karanlıktalar. İşte o karanlıkta olan insanları nuru ulaştırsın diye Allah Kur'an-ı Kerim'i indiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarıyor. Dünyanın şu andaki durumu bu feci durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten çıkarmak üzere Allah'ın izni ile indirilmiş

ve insanları Allah'ın yoluna ulaştırmak için, sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş. Nedir sırat-ı müstakim? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yol. Nedir sırat-ı müstakim? Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemal derecelerinde olgunlaşmanın yolu. Fizik vücut için. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerinden kurtulmasını temin edecek olan kemal derecelerinde olgunlaşma yolu. İradenin sırat-ı müstakimi, nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesini ve neticede iradi yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunun için inmiş Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıktan nura ulaştırmak için. Unutmayın, nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlık. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbine faziletleri iman kelimesinin etrafında topladıkça karanlıklar nura çevrilir. Gelen fazilet nurları nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Öyle bir gün gelir ki batmayan bir güneş nefsinizin kalbini ışıl ışıl tamamen aydınlatır. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması hali. İşte karanlıklar, işte aydınlıklar. Öyleyse görüyorsunuz ki karanlıklardan aydınlıklara ulaşmak birçok açıdan geçerli. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. İç dünyanızda nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını, nefsinizin kalbini %100 dolduracak hüviyete sokmak, karanlıktan full aydınlığa ulaşmak. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu da karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Ama yarımdır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de budur. Allah razı olsun. Ve ikinci ayet-i kerimesi İbrahim suresinin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahillezî lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve veylün lil kafirine min azabin şedîd. Allah'ı, Allah kelimelere geldik. Ellezî, o ki, lehu, onundur. Ma, şeyler, fis semavati, göklerde, semalarda, ve ma, ve şeyler, fil ardı, yerde. Ve veylün, vay haline, yazıklar olsun. Lil kafirine, inkar edenler, kafirler için, kafirlere, min azabin, azap şiddetin şiddetli. Cümleciklere geliyoruz. Allahillezî, o Allah ki, lehü mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler onundur. Ne varsa onundur. Ve veylün lil kafirine, kafirlerin vay haline, yazıklar olsun kafirlere. Min azabin şiddet, şiddetli azaptan dolayı. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O Allah ki semalarda ve yeryüzünde ne varsa onundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline.

Allah Teala'nın kafirlere yazıklar olsun dediği bir ayet. Şiddetli azap geleceği için onlara. Kimdir kafir? Bir, Allah'a inanmayan. O mutlaka kafir. İki, Allah'a inanmasına rağmen kalbinde küfür yazısı henüz Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine iman yazılmamış olan kişi. Onların dudakları mümin olduklarını söyler diyor Allah-u Teala. Ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Öyleyse Allah'a göre mümin olmak sözle ve kalple birlikte olması lazım gelen bir müessese. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size 10 tane ihsan verecektir. Bu 10 ihsanla irşat makamına ulaşabilirseniz, tabi olabilirseniz o gün kalbinizin içindeki kalbinizin mührü açılır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınır ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. O zaman mümin olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. O zaman ebediyen kafir olarak kalmak söz konusudur. Öyleyse kim mümin olamazsa Allah-u Teala onları için şiddetli bir azaptan bahsediyor ayet-i kerimede. Her ne kadar insanlara göre Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir sözünü şeytan onlara kabul ettirmişse de realite bu değildir. Allah razı olsun. Ve üçüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yeste hib bunel hayate dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yep guneha iveca ulaike fi dalalin ba'id. Kelimeler ellezine, o kimseler, onlar yestehibbune, istihab ederler, seçerler, tercih ederler. Ya burada hub söz konusu, muhabbet söz konusu, tercih ederler, severler. El hayat et dünya, dünya hayatını. Ala el ahireti, ahirete. Ahirete karşı dünya hayatını tercih ederler. Ve yasuddune ve alıkoyarlar an sebilillahi. Allah'ın yolundan, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebguneha ve onu isterler. İvecen, eğrilik. Ülaike, işte bunlar, işte onlar fi içinde dalalin, dalalet, baidin, uzak bir dalalet içinde. Cümleciklere giriyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَهِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatını tercih ederler. Seçerler. Tercih ederler. اَلَى الْاَحْرَةِ ahiret hayatına.

ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah Teala bir husustan bahsediyor. Bir takım insanlar var. O karanlıkta olanlar, cahiller, mümin olmayanlar. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler olarak vasıflandırılıyor Allah Teala tarafından. Ve ikinci vasıfları insan kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşitlerine ulaşmaları da söz konusu değil. Ve daha ötesi ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmaları da söz konusu değil. Allah'ın yolunda değiller. Yetmez. Kendileri Allah'ın yolunda değildirler. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Ve onu yani onu Allah'ın yolunu eğritmek isterler. Yani ne derler? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru yoldur. Bu yol nereden gelir? Nereye gider? Cevap yok. Doğru yoldur. Eğritmenin öbür tarafında hidayet nedir dersiniz? Gene doğru yoldur derler. Nasıl bir doğru yol? Tarif yok. Oysa ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a doğru istikamet üzere olan bir yoldur ve ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Öyleyse birbirinden farklı kavramların yer aldığı bir dizayn görüyoruz. Neden doğuyor bu? Eğriltme talebinden doğuyor. Eğriltiyorlar. Asıl yolundan, mecrasından saptırıyorlar kavramları. İddiaları mı? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiaları. Tabii iddia bu olunca Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize, 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunları nasıl devre dışı bırakacaklar? O zaman her ayeti eğriltmek yoluna gidecekler. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Onların Allah-u Teala uzak bir dalalet olduğunu, içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَالًا بَعِدًا. Aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Bu ayet İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi Nisa 167 ile kardeş ayetler. İlliyet rabıtası içindeler. Her ikisinde de Allah'ın yolundan saptırmak var. Diyor ki Allah Teala Nisa 167'de onlar muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki kafirdirler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Burada ne diyor Allah Teala? Bir evvelki ayette bunların kafirler olduğunu söylüyordu. Uzak bir bu insanların şiddetli bir azaba muhatap olacaklarını söylüyordu. Bu ayette de vasıf veriyor Allah Teala. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Sırat-ı müstakimden insanları alıkoyarlar ve o yolu bir takım kavramlarla eğritmek isterler. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan bir yolu olduğunu saklayıp onun Allah'a ulaştırmakla alakası olmayan bir yol olduğunu, bir kavram olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Nisa 167'deki müessese iki anlamı itibariyle, üç anlamı itibariyle de aynı. Bir, onlar kafirdirler.
İki, Allah'ın yolundan men ederler. Üç, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah razı olsun. Dördüncü ayet-i kerime, İbrahim suresinin dördüncü ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum fe yu dil lillahu men yeşa'u ve yehdi men yeşa ve huvel azizül hakim. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde, ve ma erselna, ve biz göndermedik min resulün

Resul'den Resul olarak illa ancak dışında bir lisanı ile kavmihi onun kavmi lil lübeyyine anlatması için beyan etsin diye lehum onlara ve artık bundan sonra yudillullahü Allah saptırır, dalalete düşürür men yeşayı dilediği kişiyi.

Allah delalette bırakır. Allah delalette bırakır men yeşâ'ı, dilediği kişiyi, kimseyi. Ve yehdi, ve hidayete erdirir men yeşâ'ı, dilediği kimseyi. Ve hüve, ve o el azizü, izzet sahibidir, azizdir, el hakimi, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve cümlecikler: ve ma erselna min resulin, ve biz bir resul göndermedik, illa bi lisani kavmihi, kavminin lisanından başka bir lisanla. Yani gönderdiğimiz bütün resuller sadece kendi lisanlarıyladır. Li lübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Fe yudillullahi men yeşâ'yı, bundan sonra Allah dilediğini dalalete bırakır. Yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ, ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakimü, o azizdir, hakimdir. Şimdi cümleyi tamamlayalım, cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlara beyan etsin diye, beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye.

açıklasın ve onlara beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye biz kavminin lisanından başka bir lisanla Resul göndermedik. Bundan sonra Allah dilediğini, yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni delalette bırakır. Ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. O aziz ve hakimdir.

Netice itibariyle şu çıkıyor ortaya. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Resullere tabi olmayanları dalalette bırakır. Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni

dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir.

Ve o azizdir, hikmet sahibidir. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Unutmayın, başlangıçta herkes dalalettedir. Ne zaman Allah Teala o kişi hidayete ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tabi olacaktır. Tabiyetten sonra mümin olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İlk hidayete erecektir. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar uzak bir dalalet içindedirler. Herkes dalalettedir. Yani insanlar hidayetteymiş de Allah-u Teala onları yolundan saptırıyormuş olayı söz konusu değil. Bütün insanlar dalalette doğuşlarından itibaren ve Allah onları dalalette bırakıyor. Peki Allah-u Teala'nın hidayetten sonra dalalete ulaştırdığı insanlar var mı? Evet, var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şeytan o insanı dalalete düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. O zaman o kişi dalalete düşebilir. Gerçi sayıları çok azdır. Hidayete erdikten sonra dalalete düşenlerin sayıları 2-3 filandır. Hiçbir zaman 1/100'e ulaşmaz. Yani 10%'a ulaşmaz. Ama bu insanları da hidayetten dalalete düştükleri için Allah Teala onların hidayetten dalalete düşmesine müsaade eder. Bir başka ifadeyle Allah uygun gördüğü cihetle onların dizaynı öyle olduğu için, onu talep ettikleri için sanki Allah onları hidayetten dalalete düşürüyormuş gibi bir sonuç çıkar ortaya. Allah Teala dilediğini hidayette ulaştırır, dilediğini dalalete ulaştırır. Ama kim dalalete Allah Teala tarafından ulaştırılmışsa o realitede kendi iradesiyle dalalete düşmüştür. Dalaleti ön aldığı cihetle, dalalete düşmeyi istediği cihetle, Allah'ın kendisine verdiklerini reddettiği cihetle. Allah razı olsun. Ve İbrahim Suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa. Bi ayatina en sevgili kardeşlerim, 4. ayet-i kerimede önemli bir konu daha var. Onu da söyleyerek geçmemiz lazım. Bütün kavimlerde her zaman Allah'ın Resulü vardır. Allah Teala külli kavmin minhat diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır. Allah Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Bu ayeti kerime Allah Teala'nın her kavme resul gönderdiğinin bir başka ispatıdır. Burada Allah Teala o kavme o resulün gönderildiğinin en kesin delilini veriyor. Her kavme resul göndeririz. Onların içinden birini resul seçeriz diyor. Onların diliyle konuşan birisini resul olarak tayin ederiz diyor. Onlara, kendi kavmine onların lisanıyla
açıklama yapsın diye diyor Allah Teala. Kendi kavmine, kendi kavminin lisanıyla beyan etsin, açıkça söylesin, öğretsin diye onların içinden birisi söz konusu, onların dilini konuştuğuna göre mutlaka onların içinden. Ama ayetlerde, diğer ayetlerde Allah Teala o kavmin içinden resul beas ederiz diyor, hayata getiririz, vazifeni kılarız. O kavimde doğan birisi, o kavmin resulü. Bu ayet bütün kavimlerde resul bulunduğunun bir başka ispatıdır ve bütün kavimlerdeki resullere Allah Teala'nın onların kendi lisanlarıyla onları öğretsinler diye işlerinden bir resul gözünde gönderdiğini ifade ediyor. Şimdi İbrahim Suresi'nin 5. ayet-i kerimesine gelelim. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa bi ayatina en ahric kavmeke minez zulümati ilen nuri ve zekkirhum bi eyyamillahi eyyamillah inne fi zalike le ayatin li kulli sabbarin şekur. Allah Teala kelimelerle şöyle söylemiş oluyor. Ve lekat ve andolsun ki erselna biz gönderdik Musa aleyhisselamı bi ayatina ayetlerimizle, mucizelerimizle, delillerimizle en ahriç çıkarmak kavmeke senin kavmin mine zulümati karanlıklardan ilan nuri nura ve zekkirhum ve onlara hatırlat onları zikrettir. Bi eyyamillahi Allah'ın bi eyyamillahi Allah'ın günleri ile inne muhakkak ki fi zalike bunda le ayatin elbette ayetler vardır li kulli hepsi için sabarin sabredenler şekurin şükredenler. Şimdi cümlecikler ve lekad erselna Musa andolsun ki biz Musa aleyhisselamı gönderdik bi ayatina ayetlerimizle delillerimizle mucizelerimizle en ahriç kavmeke mine zulümati ilen nuri kavmini karanlıklardan nura çıkar ve zekkirhum bi eyyamillahi ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Burada Allah'ın günlerini hatırlatmak bir lügat manası olarak bu daha yakın bir dizayn olarak görünüyor. Öbür taraftan da Allah'ın günleri boyunca onlara zikrettir gibi de bir ilave mana çıkıyor buradan.

onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir.

İnne fî zâlike le âyâtin, muhakkak ki bunda ayetler, deliller vardır. Li külli sabbârin şekürin, şükredip sabredenlerin hepsi için. Şimdi burada cümlecikleri toparlayalım, cümleler haline getirelim. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Veya onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler, deliller vardır. Bakınız burada Allah-u Teala günler boyunca zikretmeye daha yakın bir sonuçla karşılaştırıyor bizi. Çünkü şükredip sabredenlerin diyor Allah-u Teala, zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Ama Hazreti Musa kavmine zikri emrettiği zaman onlar zikretmiyorlardı. Öyleyse zikretmek onlar için bir sabır işi olacaktı. Ve burada Allah-u Teala buna ışık tutmuş. Allah'ın günlerini hatırlat anlamı da mutlak olarak var. Ama Allah'ın günlerinde günleri ile her Allah'ın günü onlara zikrettir manası da var. Allah'ın günleri ile onları zikrettir. Ve zekkürhüm ve onlara zikrettir. Aynı zamanda onlara hatırlat. Her iki manayı da ihata ediyor. Ve unutmayın, zikir Kur'an'ın en büyük görevidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. Öyleyse sabrı gerektiren bir olayda bu muhteva var. İbrahim suresinin 6. ayet-i kerimesine giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Musa li kavmi his kuru ni metallahi aleykum iz enca kum min ali firavne yesumunekum su el azabi ve yüzebihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Kelimeler ve iskale ve demişti Musa aleyhisselam likamihi kavmine, uzkuru hatırlayın, zikredin nimet Allah'ı, Allah'ın nimetlerini, aleyküm size, iz incaküm sizi necat ettirdiği zaman, kurtardığı zaman, min ali firavun, firavunun ailesinden, kavminden. Yesumunekum sizi zorluyorlar, maruz bırakıyorlar, su'el azabi, kötü azaba, ve yüzebbihune ve boğazlıyorlar, öldürüyorlar ebnaekum sizin oğullarınızı ve yestahyune ve canlı bırakıyorlarsa
nisaikum, hanımlarınızı, kadınlarınızı. Fî zâlikum, ve bunlarda vardır belâün, bir imtihan. Min rabbikum, Rabbinizden. Azîmün, azim, büyük. Ve iskâle Musa li kavmihi, ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Üskürü nimetallâhi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz encâküm min âli firavun, sizi firavun ailesinden, hanedanından, kavminden kurtarmıştı.

يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ Size azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar. Ve yüzebihune ebnaküm ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar. Ve yestahyune nisaüküm ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve fî zâliküm belâün min rabbiküm azîmün. Bunlar da Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve cümleler. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Firavun kavmi Hazreti Musa'ya ve Yahud kavmine büyük azaplar etmişti. Ve onlar kaçınca da arkalarına takılıp yok etmek için yola çıkmışlardı. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya denizin içine girin, karşıya geçin dedi. Denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve kavmi geçtiler. Firavun da onları takip edince Allah Teala denizi kapattı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şey bu olay. Allah Teala'ya hamd etmeleri, şükretmeleri için büyük bir sebep. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhakkak ki Allah Teala'nın Yahud kavmi üzerine büyük bir ihsanı, nimeti. Ve ayrıca Yahud kavminden kim Hazreti Musa'ya tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde Hazreti Musa'nın ruhu bulunuyordu. Bu da ayrıca Allah'ın üzerindeki, onların üzerindeki, kavmin üzerindeki nimetiydi. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir arada olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İnşallah konumuz burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a mesela. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi biz insanların hudutlu mahluklar olan, sadece mahluk olan biz insanların ilim sahasını da, irfan sahasını da Allah'ın ilmi kaplar ve Allah'ın ilmi onun daha ötesini de kaplar. İlmin de, irfanın da daha ötesini de kaplar. Ve adına Allah Teala sadece ilim der. Allah'ın ilmi bir sonsuzluktur. Diyor ki, bütün kalemler, bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular da mürekkep olsa, yine bir müminimin çok küçük bir kısmının sahibi olurdunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibiysek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir ilerleme söz konusu hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah-u Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor. %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor. İlmimizle kabili kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır, irfanın sahibi gene Allah'tır. İlmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahibi olabiliriz ancak. O her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir, irfan nedir, bu ilmin kademeleri nelerdir?
bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm il kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnu tâlemûn. Diyor ki Allah Teala, tıpkı o nimetim gibi, yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi, size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört ve daha bilmediğiniz şeyleri hikmetin ötesinde olanları da öğretsin diye beş. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda acaba ilmin yeri neresidir? İrfanın yeri neresidir? Hangi kademelerden geçer? Böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah-u Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah-u Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor. Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç.

Daha azı. Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken Allah-u Teala tarafından hayata geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet vardır. Görme hastaların yüzleri perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Bu insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dünyaya dönüktürler. Dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de ilimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakfanın alınması, kalpteki ekinetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu? Cehaletten ilme o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine

ispat kurulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor, Allah'a inanıyor, ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor, Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an rahim esmasıyla tecelli başlıyor ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve bundan sonra Allah Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra kalbinizdeki ekinneti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbapla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır. Ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Ve kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, size şükür sahibi kıldıktan sonra tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor. Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Enam 125. Femen yuridullahi en yehdihu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur.
kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yol olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ekinleti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

0: göğsünüzden kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah-u Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. İki, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Üç, kalbinizin mührünü açıyor. Dört, küfür kelimesini alıyor. Beş, ekinleti alıyor. Altı, ihbat koyuyor kalbinize. Yedi, kalbinize ulaşıyor. Sekiz, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dokuz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. On, sizi huşuya ulaştırıyor. 11, mürşidinizi gösteriyor. 12, 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar irşat makamının söylediklerini artık yerli yerine oturtmaya başladınız. Kalbinizde ihbat var. Artık küfür sahibi değil, şükür sahibisiniz. Ama kalbinize henüz iman yazılmamış. Ama küfür alındığı için mümin hüviyetine girmişsiniz ve tilavete muhatapsınız. Öyleyse mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabiiyet. Tabiiyetten sonra Allah Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Üç tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Dört, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Beş, nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. Altı, ve İradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizi teçhiz ediyor, irşat makamına ulaştırıyor, irşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir tatbikatına muhatap olacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişide tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır. İlim verilen kişinin irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna dair olan inancı yerlerine oturdukça kişi ilmi gerçek anlamda bünyesinde yerleştirecektir. Çünkü ihbat sahibi olmuştur. İdraki önleyen ekinet alınmıştır. kişiden idraki sağlayan ihbat konmuştur. Bu noktaya kadar kişi kendisine ilim verilen kişidir. Ama ihbat konduktan sonra artık o ilim sahibi olmanın başlangıcındadır. İlim sahibi olmak ihbattan sonra başlar. Ondan evvel kişinin idraki, idrak edebilecek kapasitesi yoktur. İdrak yedinci basamakta başlar. Yedinci basamağa kadar kişi kendisine önce tebliğ yapılan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihbat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası ilmel yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun Allah'ın evliyasına bir oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse İlm vel yakinin başlangıç kademesi üçüncü basamaktır. İlm vel yakin üçüncü basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır. Vasfını da arttırır. Daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur. Nefsinin afetlerinden kurtulukça kişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kademesinde ilim sahibi olur. İlm el yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sala yok olduğu, velayete adım attığı, 7 velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. 7 velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbap makamı, ihlas makamı ve salah makamıdır. Bu 7 tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı ilmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı 4 tane kademe içeriyor. Velayetin ilk 4 kademesi ilm el yakinle aynı el yakin arasında bir köprüdür. İlm el yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. Aynı el yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin. Aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ruhun ulaştığı noktada Allah'ın zatında yok olması söz konusu ve kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Ruh sığınağa sığınıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz etmiştir. O yolun sonunda ruh sığınağa, sığınak olan Allah'a, meab olan Allah'a sığınır. Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek, nimet, onu altın tahtla nimetlendirerek La mekana, mekansızlığa kavim yapıyor. Beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nurlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunda Allah teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu dört makam, fena, beka, züht ve muhsinler makamları, fizik vücudun teslimini de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişi. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp gözünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman basar hassasının üzerindeki gıca ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden imana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözüyle hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynel yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur. İrfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Sena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, müsinler makamında da Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açabilir. Kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından irfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İşte böylece kişi irfan sahibi olur. Diyelim ki bu kişi fena makamında, beka makamında, züht makamında, musinler makamında kalp gözünü açmadı Allah'a. Mümkün müdür? Mümkündür. Açmayabilir. Ama eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalp gözü açılacaktır. O kişi hikmet sahibi olacaktır. İrfanın da 7 tane özelliğin sahibi olarak vukuf sahasına girecektir. Ne olacaktır daimi zikre ulaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Lüplerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi lüplerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün, kalp kulağının sahibidir kişi ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulul elbab olması şarttır. Ulul elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz, hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne züht makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman 4 vasıf sahibi olur. Kişi, vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, 3 tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. 1, ehli tezekkürdür kişi. Allah-u Teala ile her an konuşabilir. 2, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. 3.'sü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. 5 duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu mukteseb bir hak olarak alınır Allah Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulul elbab olur. Velayetin 5. makamı. Muhsinler makamından sonraki 5. makamı kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynel yakinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. 7 gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının 4. kademesindedir. aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte Allah Teala'nın söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri hakkul yakinin sahipleridir. Hakka da rüyet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde hakkı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mevzin kılındın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşadla görevlendirilenlerdir. Bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlm el yakinin bittiği yerde o kişiye Allah Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu dört makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp gözü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor. Kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini açtığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır. O zaman aynel yakinin sahibi olacaktır. Hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve Ullelbab makamı, İhlas makamı ve Selam makamının ilk dört mertebesi hikmeti ifade eder. Beşinci mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde kişi hikmetin ötesini Allah-u Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta hakkul yakini ifade eder. Yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka irfanı elde ettiği nokta, ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması, hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin, irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta, iradesini de Allah'a teslim edip de son bilmecenin çözüldüğü, Allah'ın zatını gördüğü hakkül yakin noktasıdır. Bütün insanlar için ulaşılacak son nokta budur. Hakkül yakin. Bu kademede evvela Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Bütün kavimlerdeki resuller vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Ve devrin imamları vardır. Her devirde o devrin imamı vardır. O da hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta. Tevbi aleyhim ve lallim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef iddia edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç bu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse İsyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin.

afetleri bütünüyle yok olduğu için Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerine %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah-u Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da, kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz vahiy. Nedir vahiy?

vahiy Allah'ın kişiyle tekellüm etmesidir. Konuşmasıdır. Karşılıklı bir muhaverenin oluşması halidir. Vahide Allah-u Teala'nın söyledikleri asıldır. Allah'ın kişiyle konuşmasına bir karşılıklı konuşma ortamının doğması müessesesine kişinin Allah'a müracaatı, onun üzerine Allah'ın o kişiye cevap vermesi haline vahiy denir. Böyle kişiler ulul elbab adını alır. Böyle kişiler ehli tezekkürdür. Allah ile Allah'ın uygun gördüğü konuları tezekkür etme, karşılıklı konuşma imkanının sahibi olan kişiler. Halise vahiy nerede başlar? Vahiy daimi zikre ulaşan kişide başlar. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi için artık ehliyet-i zikir olmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi 7 tane vasıf sahibi olur. 7 vasıf. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 3. Bu kişinin kalp gözü açılmıştır. 4. Bu kişinin kalp kulağı açılmıştır. Kişi, daimi zikre ulaşan bu kişi, kalp gözü açılan birisidir. Yani Allah'ın kendisine gösterdiklerinin hepsini görür. Allah neyi gösterdiyse, onun kalp gözü neyi gösterdiyse, bu kişi onları mutlaka görür. Kalp kulağına neyi söylemişse onu işitir. İşte Allah'ın o kişiye söylediklerinin hepsi vahidir. Mutlaka karşılıklı bir konuşma ortamı doğar. Bu kişi bu konuşma ortamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan kişi olarak ehli tezekkürdür. Yani Allah ile konuları müzakere eden, konuşabilen bir özelliğin sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an Allah-u Teala'dan devamlı derecat kazanan birisidir. O sırada herhangi bir yanlışlık yapsa, derecat kaybetse, kaybettiği derecenin kazandığı dereceden derece kadar olması mümkün değildir. Her an kazançlıdır kişi. Bu sebeple ehli hayırdır. Aynı zamanda da hikmet sahibidir. Allah ona Kur'an'ın birçok sırrını öğretir ve öğrettikleriyle konuyu bütünleştirir. O kişi herhangi bir ayete baktığı zaman bu ayetin 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini, hangisini temsil ettiğini bilir. Öyleyse hikmetin başladığı seviye, ayna yakinin başladığı seviye kişinin ehli tezekkür olması halidir. Bilmiyorsanız zikir ehline, yani tezekkür ehline sorun diyor Allah-u Teala. Onlar bize sorarlar, biz de onlarla konuşuruz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, vahyin dışında Allah-u Teala insana bir şeyler ulaştırır mı? Ulaştırır. Bu Allah-u Teala'nın o kişiye başka bir
ulaşma tarzıdır. Adı ilhamdır. Bir kişi bir şiir yazıyor. Bir farz. Ve bir kelimeyi bir türlü oturtamıyor yerlerine. Arayış içerisinde o kelimeyi düşünüyor. Bakıyorsunuz Allah-u Teala o kişinin kalbine ilham vermiş. O kelimeyi ona Allah-u Teala ulaştırmış. Burada karşılıklı konuşma yoktur. Burada Allah'a sual sorulup da cevap alma söz konusu değildir. Allah'ın dilediği zaman o kişiye bir ihsanı olarak birkaç kelime söylemesi, bir kelime söylemesi, karşılıklı bir konuşmanın oluşmadığı, sadece Allah'ın bir belli noktada o kişiye yardım ettiği bir veya birkaç kelimelik bir ulaşma. Bu ilhamdır. İlhamla vahyi sakın birbirine karıştırmayın. İlham erkenden vücuda gelebilen bir husustur. Allah Teala ilhamdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki ve nefsi ve ma sevaha. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve o nefsi seva edene, dizayn edene, şekillendirene. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Takvası da fücurda ilham edilir. Fücur şeytandandır. Takva da Allah'tandır. Onun için Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyoruz. Kat eflaha men zekkaha. Kim o kişi ki nefsini tezkiye etti, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erdi. Cenneti sağladı diyor Allah Teala. Öyleyse insanla Allah arasında bir müessese kurulmuş. Vahiy müessesesi. Bu karşılıklı konuşmadır. Allah Teala Zümer suresinde diyor ki Allah'ın hiç kimseyle karşılıklı konuşması olmamıştır illa vahiy ile. Yani karşılıklı bir konuşma söz konusuysa, tekellüm söz konusuysa, o zaman bunun adı mutlaka vahiydir. Allah konuşur kuluyla ve konuştuğu zaman bunun adı vahiydir. Şimdi bir inanış var. Vahiy peygamberleridir. Peygamberlerin dışında kimse vahiy alamaz. Son peygamberde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre vahiy onunla kesilmiştir deniyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir vaka, yanlış. Allah Teala hiç de böyle söylemiyor. Bu insanların Kur'an-ı Kerim'i incelemek yerine sadece kafalarındaki yanlış şeyleri bir iddia konusu yapmaları ve de herkese bunu zorla kabul ettirmeye kalkmaları, bu baştan aşağı yanlış bir husus. Allah Teala vahiy müessesesinin bir defa devamlı olduğunu, Allah Teala dilediği zaman peygamber olmayanlara da, bırakınız peygamber olmayı yani nebi olmayı, resul olmayanlara da Allah Teala'nın vahiyde bulunacağı, vahyedeceği Kur'an'da kesinlik kazanmıştır. Öyleyse
da bizim sevgili kardeşlerimiz, din adamlarımız Resul ile Nebi arasındaki farklılığın dahi farkında değiller. Akaidin temel kaideleri bu yüzden yara almıştır ve yanlıştır. Diyorlar ki bütün nebiler Resuldür. Bütünüyle doğru bir ifade. Akaidin birinci kaidesi yerlerine oturuyor. Bütün nebiler yani peygamberler Resuldür. Aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Aynen Kur'an hakikatlerine uygun. Ama ya ikincisi bütün Resuller de nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Üçüncü kaide gene yanlış. Resuller kendilerine verilen şeriatla dünyayı idare eden peygamberlerdir. Kendilerine kitap verilen ve o kitaptaki şeriatla hükmeden peygamberlerdir diyorlar Resuller için. Yanlış. Hem Resuller peygamber değildir, hem de kitaplar Resullere değil, nebilere verir. Şeriat kitapları Resullere değil, nebilere verilir. İki açıdan da üçüncü ana inanış, o da yanlış. Dördüncüsü de yanlış. Çünkü diyorlar ki nebiler de kendilerine kitap verilmeyen Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir. Bu sözde doğru olan bir tek şey vardır. Nebilerin peygamber oluşu. Gerçekten öyle. Ama kendilerine şeriat kitabı verilmeyen demeleri bütünüyle yanlış. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet kelimesinde Allah-u Teala bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor ve hikmet verdiğini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Resullere verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir diyorlar. Hayır. Kendilerine verilen kitaplarla hükmeden peygamberlerdir nebiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki her şey yanlış. Bu kadar çok yanlışın içerisinde bu insanlarla neyi konuşacağımızı da doğru dürüst tayin etmek pek mümkün olmuyor. Çünkü her şey asırlardan beri gelen bir birikimin karanlığı altında hep yanlış bina edilmiş. Ve o yanlışlıkları insanlara doğru diye öğretiyorlar. Ve orada her şey değerini kaybediyor. Şimdi iddialar. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Cevap, vahyeder. İşte Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesi. Kelime kelime bakalım. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesine. Ve evha rabbuke ilen nahli. Rabbin arıya vahyetti. En ittehizi minel cibali buyuten ve mineş şeceri ve mimma ya'işun. Dağlardan, ağaçlardan ve onların yani insanların kurdukları çardaklardan evler yani kovanlar edinmelerini senin Rabbin arıya bal arısına vahyetti diyor. İnsana vahyetmeyeceğini zanneden bu iddianın sahipleri burada acaba biraz utanç duymazlar mı dersiniz? Allah-u Teala bırakınız bir insana vahyetmeyi, arıya bile vahyediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i hacir altına almak, kontrol altına almak, Kur'an-ı Kerim'i adeta sorgulamak, bu
aslında bir cürümdür, bir suçtur. Kur'an-ı Kerim yargılanmaz. Kur'an-ı Kerim'e sadece itaat edilir. Başka kitaplar Kur'an'la yargılanır. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Öyleyse eğer Allah Teala arıya vahyediyorsa peygamber olmayan insanlara da haydi haydi vahyeder. Peki Maide 111'de ne diyor Allah Teala? Gene beraberce bakalım. Evvela söyleyeyim ben ayetin muhtevasını. Hazreti İsa diyor Allah Teala onlarda şüphe görünce sordu. Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler dediler ki Allah yolunda yardımcıların biziz. Allah Teala diyor ki biz bunun söylemelerini vahyettik diyor. Onlara vahyettik. Öyleyse

Maide suresinin 111. ayet kelimesi. Ve iz evhaytu ilel havariyine en aminu bi ve bi resulü. Havarilere, Resulüme ve bana iman edin diye vahyettiğim zaman kâlû dediler ki âmennâ, inandık, iman ettik. Ve eşhed bi ennenâ müslimûn, şahit ol ki biz teslimiz. Teslim olanlar olduğumuza şahit ol. Demin söylediğim bir ayet-i kerime başka bir konudaki bir ayet-i kerimeydi. Maide 111. Bu Allah-u Teala açık bir şekilde havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman diyor. Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiği kesin. Hiç kimse de havarilerin peygamber olduğunu, nebi olduğunu iddia edemez. Söylediğimiz gibi zaten her şey yanlış. Nebi kavramıyla Resul kavramı tamamen birbirine karıştırılmış. Hepsi peygamber zannediliyor. Öbür taraftan da vahiy müessesesi. Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakan insanlar tarafından peygamberlerle beraber, son peygamber, peygamber Efendimiz Hazretleri'yle beraber vahiy meclisesi sona ermiştir diyorlar. Hangi ayeti sen söylüyorsun diyoruz. Hiçbir ayet göstermeleri söz konusu değil. Ama bu ayetler vahyin peygamberlerin dışındaki insanlara da yapıldığını Kur'an ayetleriyle kesin şekilde açıklıyor. Öyleyse Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyetmez, peygamberlerin dışındakileri de vahyeder. İşte Hazreti İsa'nın havarileri, insanları da bırakın, hayvanları da, arıları da Allah-u Teala vahyeder. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesi. Sonra Allah-u Teala'nın biz yerlere ve dağlara vahyettik diyor Allah-u Teala. Zilzal suresi 5. ayet-i kerime. Biz yerlere ve dağlara vahyettik. Allah-u Teala bırakınız insanı, cansız şeylere dahi vahyettiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın demek ki vahiy müessesesi hiç de peygamberlerle hudutlu gibi görünmüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanlar kendi aralarında kararlaştırmışlar. Hadi biz herkese söyleyelim ki peygamberlerden başka Allah-u Teala kimseye vahyetmez. Asırlardan beri bu konu böyle kitaplarda yazıla yazıla bugüne gelmiş. Ve de bu zavallı insanlar zannediyorlar ki Allah peygamberlerden başka kimseye vahyetmez. Görüyorsunuz ki vahyeder. Ve

Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyedeceğimiz şeyi vahyetmiştik. Demiştik ki sen çocuğunu bir beşeğe koy ve Nil Nehri'ne bırak. Geri kalanını biz hallederiz. Hazreti Musa'nın annesi bir peygamberin annesidir. Ama peygamber falan değildir. Hazreti Meryem de Hazreti İsa'nın annesi her zaman Allah ile konuşurdu. Allah Teala diyor ki Hazreti İsa doğup da doğacağı zaman ben ne yapmam lazım? Bana bir işaret ver. Allah'la konuşuyor. Allah Teala diyor ki senin işaretin 3 gün hiç konuşmamandır. Doğumdan itibaren 3 gün konuşmayacaksın. Çocuğu göstereceksin. Allah Teala Hazreti İsa bir peygamber olarak doğuyor. Ama annesi peygamber falan değil. Sadece Hazreti İsa'nın annesi. Ama Allah Teala ona vahy ediyor. Sonra Allah Teala'nın Hazreti Musa'nın da annesine vahyettiği Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, peki Allah Teala Araf suresinin 63. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Diyor ki eve acibtum en ca'ukum zikrun min rabbikum ala raculin minkum li yunzirekum ve li tetteku ve lealekum turhamun. Sizi uyarması için ve takva sahibi olmanız için içinizden bir adama Rabbinizin zikretmesi, vahyetmesi size acayip mi geldi? Her devirde Allah-u Teala herkese canın istediği kişiye vahyeder. Hiçbir en küçük kabile bile yoktur ki diyor Allah-u Teala. Orada bizim söylediklerimizi söyleyecek kimse kalmadıysa biz o kabileden başka birisine bu sizlere söylediğimiz hakikatleri anlatmamış olalım. Allah Teala hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmaz. Resul olamayacak yerlerde, küçük kabilelerde mutlaka birisine Allah ilmini ulaştırır. Ve vahiy yoluyla ulaştırır. Başka bir yol kullanmaz. İşte insanlardan bir adam. O adama Allah-u Teala'nın zikrinin gelmesine, Allah-u Teala'nın ona vahyetmesine şaşırdınız mı diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde de aynı ifadeye rastlıyoruz. Çok benzer bir ifade. Diyor ki Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim اَكَانَ لِلنَّاسِ اَجَبًا اَنْ اَوْخَيْنَا اِلَى رَجُولٍ مِنْهُمْ. Allah'ın bizim diyor Allah-u Teala nakullanmış bizim onlardan bir adama vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? En enzirin nase, nası inzar etsin diye, uyarsın diye, insanları uyarsın diye ve beşirillezine amenu ve amenu olanları
müjdelesin diye. Kavim hep böyle. Amini olmayanların uyarılması, amini olanların müjdelenmesi. İki tane müessesesi var. Bütün Resullerin, bütün Nebilerin insanları uyarmak, herkesi, ama amini olunca, Allah'a ulaşmayı dileyince kişi, amini olanları müjdelemek. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Onların Rablerinin indinde sıdk makamı vardır diyor. Sıdk kademesine sahiptirler diyor o insanlar. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kâfirlerse şöyle der, bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala içinizden birine diyor, onlardan herhangi bir adama, Allah Teala'nın seçtiği bir kişiye vahyetmesi, insanlara acayip mi geldi diyor. Öyleyse gördüğümüz açık ve kesin bir müessese Allah-u Teala'nın hep insanlara bir şeyler söylediğini görüyoruz. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, söylediğimiz şey açık ve kesin. Her devirde Allah-u Teala insanlara vahyetmiştir. Asıl vahyinin muhatabı elbette nebilerdir, peygamberlerdir. Onlardan sonra da Resuller gelir. Her kavimdeki Resuller, peygamberler de nebilerdir. Ve nebilerin bulunmadığı zamanlarda da nebilerin yaptıkları huzur namazının imamlığı görevini her kavimdeki Resullerden birisi üstlenmiştir. Allah-u Teala mutlaka huzur namazının imamlığına yaşayanlardan birisini mutlak olarak tayin eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yanlışlıklar insanları Allah'tan uzaklaştıracak sonuçlara götürüyor. Kur'an hepimize dinimizi öğretecek olan bütün kainata Allah'ın kainattaki tek dinini öğretecek olan bir harfi bile değişmeyen bir kitaptır. Diğer mukaddes kitaplarda değişikliklerin olduğunu herkes biliyor. 4 tane İncil olması zaten çok açık bir hüviyette. Kitapların değiştirildiği konusundaki kanaati kesinleştiriyor. Öyleyse doğrular, doğrular Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği bütün kavimlerdeki Resuller vazifelidir. Her devirde, bütün devirlerde, bütün milletlerde onların diliyle konuşan Resuller bu görevi hep yapmışlardır. Bugün de dünyada ne kadar kavim varsa bu görev yapmaya devam etmektedir. Öyleyse Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Kesintisiz bir şekilde göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz. Şimdiye kadar
hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Burada Allah-u Teala'nın bütün kavimler demekten muradı elbette o kavimlerin çoğunluğu. Her kavimde az bir kesim insan o devrin Resulüne ki Resullerin bir kısmı sadece Nebidir. İnandılar ve tabi oldular. Yalnız onlar kurtuluşa ulaşabildiler. Ötekilerin hep gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse Allah'ın dizaynı içerisinde Allah'ın istediği şeye dikkatle bakalım. Ne istiyor bizden? Kurtuluşumuzu istiyor. Cennete girmemizi istiyor. Dünyada mutlu olmamızı istiyor. Ve bunun için de her şeyi hazırlamış. Yolu göstermiş. Ve herkesin o mutluluğu yakalamasını, dünya mutluluğunu da, cennet saadetini de yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe ulaşmak için her zaman vahye ihtiyaç yok mu? İnsanlar öyle devirler geçiriyorlar ki din unutuluyor. İblis dini gene insanlar eliyle, insan şeytanlar tağut eliyle dinlerin hepsini yok etmiş. Zaten dinlerin hepsi dediğimiz zaman aslında bir tek dinin çeşitli varyasyonlarını kastediyoruz. Varyasyon da olmaması lazım. Sadece Allah'a teslim olmak söz konusu. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Son Nebi'ye indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kıyamete kadar dünyayı ve kainatı idare edecek olan son şeriat kitabı. Bu kitap aynen duruyor. Hiç kimse onu değiştirmeye güç yetiremez. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bu kitabı, bu zikri, bu kitabı biz indirdik ve biz onun muhafızıyız. Biz, diyor Allah-u Teala. 3 defa biz kelimesini kullanmış. Ve Kur'an'ı indirmiş ve muhafaza ediyor. Öyleyse şeytan ne yapıyor? Şeytan da Allah'ın muhafaza ettiği Kur'an'dan insanları ayırmaya çalışıyor. Başarmış mı? Çok büyük ölçüde başarmış. Bugün İslam aleminin %90'dan fazlası Kur'an'ı yaşamıyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler aslında Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'daki İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 12 ihsanla tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, tam 7 tane safha. Bu 7 safhanın 7'si de unutulmuş sevgili kardeşlerim. Öyleyse bunların hepsi unutulunca Allah-u Teala'nın bu zamanki insanlara zulmetmesi mümkün olabilir mi? Unutturan gene insanlardır. Öyleyse ne halleri varsa görsünler mi diyecek Allah-u Teala? Öyle demeyeceği için vahiy müessesesini bitirmiyor.
öyle demediği için kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul bulunduracak. Nitekim bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Kendi dilleriyle, o kavmin lisanıyla o kavimdekilere hitap ediyor. Vahiy olmazsa Allah Teala o Resulleriyle nasıl konuşacak? Sadece Resulleriyle değil, velilerle de Allah Teala konuşur. Sadece konuşmakla kalsa kitap yazdırır. İşte İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesi Allah yazdırdı diyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin o meşhur kitabı. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Ne önünden ne arkasından batıl arız olamaz diyor. Eşref Rumi Hazretleri kendisine divanının Allah-u Teala tarafından yazdırıldığını söylüyor. Hacamet Yesevi Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Onun yazdırdıklarını dediğini söylüyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Yunus da dostu gördüğünü, dostundan çok şeyler işittiğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, din adamlarımız ne diyor? Vahiy mi? O son peygamberle beraber bitmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahiy etmez, ilham eder. Efendim onlar öyle uygun görmüşler. Allah vahiy ederim diyor. Onlar diyor ki hayır Allah vahiy etmez. Allah ilham eder. Allah vahiy edersin sadece peygamberlerine vahiy eder. Sözümüzün başında hepsini söyledik. Allah Teala'nın sadece nebilere, peygamberlere değil, resullere, havarilere, Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Meryem'e, vahyettiğini biliyoruz. Bakınız ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde, sana kitabı indiren o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o kitabın ayetlerini kendi istikametlerinde tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki inandık ki bu müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesi ulul elbabın bir vasfını veriyor. Ehli tezekkür olma vasfını. Ulul elbab tezekkür edebilir, Allah ile müzakere edebilir, sorabilir, cevap alabilir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala senden evvel de biz sadece kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor, erkekler gönderdik. Arkasından da diyor ki feselü ehle zikri en küntüm talemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kimdir zikir ehli? Daim zikrin sahipleri. Ne olur bir insan daim zikre ulaşırsa? Daim zikre ulaşırsa o kişinin kalbindeki mühür
hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılmayacaktır. Ayrılmayacaksa hiçbir zaman o kişinin kalbine yeniden karanlıkların dolması mümkün değildir. Çünkü zulmani kapı o kişinin ömrü boyunca kilitli olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda o kişinin kalbi sadece faziletlerle dolu olacaktır ömrü boyunca. Ne ifade eder bu? Bu çok şey ifade eder. Faziletlerle dolu olan bir nefs kalbinin sahibi olan kişi, o söylediğimiz 7 tane vasfın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hikmettir. Öyleyse kim ulüler bak olmuşsa, lüklerin sahipleri olmuşsa, 5 duygunun ötesindeki Allah-u Teala'nın hissetmesini, uygun gördüğü şeyleri hissedebiliyorsa, onlara ulaşabiliyorsa, Allah-u Teala kalp gözünü, kalp kulağını açmışsa, o zaman bu konu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O zaman burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakalım. Hangi devir olursa olsun kıyamete kadar Allah-u Teala insanlara vahyini göndermeye devam edecek. Hangi sebeple devam edecek? Çünkü insanlar Allah'ın indirdiği kitaplar ne yazarsa yazsın, şeytanın tesiri altında o kitapları yok sayabiliyorlar. İnsanların eliyle yazılmış olan kitapları onun yerine geçiriyorlar ve o zaman dinlerinden uzaklaşmıyorlar. Bütün dünyadaki bütün kavimlerde aynı şey olmuş sevgili kardeşlerim. Din birçok kavimlerde artık yok olmuş. Kitaplı olan 3 dinin 3'ü de birbirinden farklı bir görüntüde, sanki 3 tane din varmış gibi ve onun dışında daha bir sürü farklı inanış, 73 tane din tespit edilmiş durumda. Dinlerin birleştirilmesi konusunda çalışanların yayınladıkları bilgisayardaki o nokta böyle diyordu araştırmayı yapanlar. 73 tane fırka, 73 tane din tespit etmişler. Din veya din zannedilen husus Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sayı 73 fırkanın oluşacağını söylüyor. 73 fırka nasıl oluşuyor? Bir tek din 73 tane dine dönüşmüş. İşte bunu gerçekleştiren iblistir. İblis söylediklerinden insanların caymaması için, Allah'ın yolundan saptırdığı insanların tekrar Allah'ın yoluna girmemesi için ne yapabilir? Bir, kitapları değiştirir. Tevrat'ı değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş, Zebur'u değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesine Allah-u Teala müsaade etmemiş. Öyleyse değiştiremezse ne yapabilir? Onu insanlara unutturmaya çalışır. Unutturursa ne olur? O zaman dinle, Allah'ın koyduğu kanunlarla kimse ilgilenmez. İnsanların öğrettiği din öğretisine insanlar tatbik eder. Sevgili kardeşlerim, şu puta tapan insanlar var ya, onlar ilk insanlar değil. İlk insan Adem Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'ın oğulları, torunları, torunların oğulları, torunları, torunların torunları, hepsine Adem Aleyhisselam din öğretmeye çalıştı.
bir kısmı dinlerinin gereğini tatbik ettiler, bir kısmı tatbik etmedi. Ama neyle karşı karşıyayız? Tatbik etmeyenler Allah'ın yolundan uzaklaştılar. İlk cinayet Adem Aleyhisselam zamanında işlendi. Kabil kardeşi Habil'i öldürdü. Öyleyse ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam devrinde din bütün boyutlarla insanları en üstün takvaya kadar ulaştıran bir seyirde insanlar tarafından tatbik ediliyordu. Öldürülen Habil bir hakkın takvanın sahibiydi. Kardeşi kendisini öldürürken o diyordu ki ben sana el kaldırma. Sen beni öldürebilirsin ama benim sana seni öldürmek üzere elimi uzatacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Ben böyle bir şey yapmam diyor. Ölürken bunu söyleyebilen bir hakkın takvanın sahibi biri var karşımızda. Zaten söylüyordu, Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder diyor. Ama sonra mağara devri adamlarını görüyoruz. Sonra kimidir? Adem Aleyhisselam'dan kaç bin sene sonra insanlar putlara tapmaya başlıyorlar. Bedava mı olmuş bu iş? Hayır, iblis yememiş, içmemiş. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için gene insanları kullanarak oyunlar icat etmiş. İnsanların bir kısmı puta tapmaya başladığına göre çok açık bir şekilde şeytan devreye girmiş demektir. Ve nesiller boyunca insanları putlara tapmaya devam etmişler. Allah Teala her devirde bütün kavimlere Resulü bunun için gönderiyor. Vahiy müessesesi bunun için vardır ve kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İblisin insanlara ördüğü en büyük tuzak onlara dinlerini, kitaplarını unutturarak unutturmaktır. Başarmış mı? Kesin. Din adına artık insanlar Allah'ın bütün emirlerini insanları kurtuluşa ulaştıracak olan, felaha ulaştıracak olan, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirlerini unutmuşlar. Ulaştırmasına imkan olmayanları iblis bırakmış, bırakmış ki insanlar onlarla meşgul olsunlar ve dinlerini, yaşadıklarını zannetsinler. İşte tuzağın en korkuncu bu. Hem insanlar ibadet yapacaklar, hem de bu ibadetleri onları kurtaramayacak. Ve iblis insanları insanlarla karşı karşıya getiriyor. İnsanların çoğu buna inanmışlar. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırılmış. Ve sevgili kardeşlerim, insanlar İslam'ın 5 tane şartının tatbikiyle kendilerinin cehenneme değil de cennete gireceğini zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah da diyorlar, kelime-i şehadet de getiriyorlar. Zannediyorlar ki bunları yaptıkları için cennete gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. 7 safhadan hiçbirini yaşayamaz. İslam, Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim etmek demektir. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse İlk teslim olan ruhunu dahi Allah'a teslim edemez. Hiçbir teslimi gerçekleştirmesi mümkün değildir.
Öyleyse İblis ne yapmış? İnsanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Peki biz nasıl oluyor da bunun bir tuzak olduğunu, aslında Kur'an'ın 7 tane safa, 4 tane teslim içerdiğini söylüyoruz? Çünkü Allah bize bunları öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz. Ve Kur'an'ı açtığınız zaman Kur'an'da Allah'ın bütün delillerini buluyorsunuz ve hayret ediyorsunuz. Bu alimler acaba nasıl Kur'an'ı böylesine unutmuşlar? Kur'an tamamen unutulmamış. İnsanların dünyaya müteallik işlerini halledebilecekleri, onunla alakalı olan Kur'an'ın fıkıh kesimi en büyük boyutlarda öğretiliyor. Fıkhın A'dan Z'ye her tarafını bilen insanlar, fıkhın dışındaki temel Kur'an kavramlarından haberdar olmadıkları için kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onun için Allah vahyini kıyamete kadar sürdürecektir. İblisin bu tuzağını önlemek için. Ve Allah'ın dostlarının karşısına hep bir takım insanları çıkaracaktır. Ellerindeki kitaplara dayalı olarak Allah'ın yaşamakta olan Resullerinin sözlerini yalanlasınlar diye. Ama unuttukları bir şey var. Allah'ın Resulleri Allah'ın kitabıyla konuşurlar. Ve galip gelecek olan hangi şartların

hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz şükrederiz, hamd ederiz ki İslam konusundaki açıklamalar için bizleri bir defa daha bir araya getirdi. 100 soruda İslam nedir? Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, sünnetullah nedir?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sünnetullah, Allah'ın tatbikatıdır. Allah-u Teala sonsuz bir kompütür sistemiyle kainatı kontrol altında tutuyor. Aslında kainatı kontrolü altında tutan bu sonsuz kompütür sistemidir. Allah Teala ise o sistemin sahibidir, kurucusudur. Ol demiştir, sistem oluşmuştur. Bütün kainat sonsuz bir kontrol altındadır. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Burada sünnetullahın kesin bir işaretini görüyorsunuz. Allah-u Teala kainatı yaratırken biliyorsunuz ki evvela enerjiyi yarattı. Sonra bu enerjiyi hünnes ve künnes kanunlarına uygun hale getirdi. Fela uksumu bil künnes el cevarü künnes diyor Allah-u Teala. O merkezi çekim gücüne kasem ederim ve onun etrafında dönene diyor, cevelan edene, hareket halindeki alana. İşte birincisi merkezi çekim gücü, ikincisi merkez kaç kuvvetiyle onun etrafında hareket halinde olan, eliptik bir yörünge halinde hareket halinde olan bir sistem. Mikrosisteme baktığınız zaman atomu görüyorsunuz. Makro sisteme baktığınız zaman yüreği sistemlerini görüyorsunuz. Hep aynı dizayn. İlle merkezde bir çekim gücü ve onun çekim gücüne tabi olan çevredeki daha küçük sistemler eliptik bir yörünge üzerinde devamlı hareket halindeler. Dikkat edin, yörünge dairesel değil, daima eliptiktir. İşte böyle bir dizaynda sonsuz bir hareket görürsünüz. Eliptik olmasının arkasındaki temel maksadı da Allah-u Teala açıklayınca anlarsınız. Diyor ki bir elektronun bir proton etrafındaki seyri seferi daima eliptik bir yörünge üzerinde cereyan eder. Eliptik yörüngenin merkeze en yakın olan kesiminde en yüksek hız ve en düşük manyetik alan vardır. Merkeze en uzak olan kesiminde ise en yüksek manyetik alan, en düşük hız vardır. Bir elektronun eliptik yörüngesi üzerindeki her noktasında hızla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Bu eşitlik hiç değişmez. İşte Allah-u Teala bu sonsuz dizaynı yapan elektronik sistemi kurmuş.

Ve bu sonsuz büyüklükteki elektronik sistem her elektronla ayrı ayrı ilgilenir. Her protonla ayrı ayrı ilgilenir. Hepsine sonsuz bir mükemmellikte muntazaman enerji gönderir. Bu enerjiyle muhteşem bir dizayn sergiler. Sadece bir hidrojen atomundan bahsettiğimiz zaman bir büyük problem görünmüyor. Ne oluyor? Merkezde bir tane proton var. Bu protonun çevresinde dönen sadece bir tane elektron var. İşte bir tek protonla bir tek elektron bütün kainatın oluşum noktasıdır. Allah-u Teala iki elektronu, iki hidrojen atomunu, üç hidrojen atomunu, dört, beş, altı, yedi birçok hidrojen atomlarını tutarlı bir noktada bir araya getirdiği her vasatta mutlaka bir element oluşur. Ve bu vasatlara dikkat edin. Eğer sistem oluşmuyorsa o zaman yanma söz konusudur. Yok olma söz konusudur. Ve bir elektrik enerjisinin boşalması söz konusudur. İşte bu boşalma sistemine, yani tutarsızlık sistemine, tutarsızlık sebebiyle bir araya gelememe sistemine radyasyon deniyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir elektron, bir protonun etrafındaki bir dönüşünde iki defa Allah-u Teala'dan enerji alır. İki defa da bu enerjiyi tekrar Allah-u Teala'ya gönderir. Bu sebeple elektronların proton etrafındaki hareketleri hiçbir zaman bitmez. Yetmez. Bir protonun içindeki bütün elektronlar aynı anda Allah-u Teala'dan enerji alırlar ve kendi etraflarında dönmelerini bu enerjiyle temin ederler. Onların dönüşündeki hız hangi tarafaysa, proton da kendi içindeki iki kuark ve iki karşıt kuarkla aynı istikamete döner. Ve bu yavaş bir döngüdür. Öyleyse bir proton, bir elektrondan oluşan sistemde bir problem yok. Her şey normal. Bir tane merkezde bir çekim var. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Peki ya Allah-u Teala iki tane hidrojen atomunu bir araya getirirse ne olur? İki tane hidrojen atomunun birleşmesinden merkezde iki tane başlangıçta proton oluşur. Bilindiği gibi bir hidrojen atomunun bir protonu var. Çevrede bir elektron dönüyor. İkinci hidrojen atomunun merkezinde bir tane proton var. Çevrede de bir tane elektron dönüyor. Ama bunlar birleştiği zaman ne olur? Çevrede sadece bir tane elektron döner. İkinci elektron merkez elektronu olur. Bütün bu sistemleri kontrol eden mekanizma sünnetullah'tır. Sonsuz bir kontrol mekanizması, her zerreyle ayrı ayrı ilgilenen bir sistem. İşte bu Allah'ın sünnetullah'ı. Ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya geldiğinde çevrede dönen iki tane proton, iki tane elektrondan bir tanesi merkez elektronu olur, bir tanesi çevrede dönmeye devam eder. Şimdi buradaki olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Allah-u Teala'nın ne kadar muhteşem bir dağıtım, enerji dağıtım sistemini simgelemek için söylüyorum bunu. Merkezde iki tane proton var. İki tane protonla beraber de bir tane elektron var. Allah-u Teala bu protonlardan bir tanesine enerji veriyor ve merkez elektronuna da aynı anda enerji veriyor. Bu enerji aynı zamanda çevre elektronuna da gelir. Merkez elektronu enerjilendiği zaman, enerjiyi aldığı zaman manyetik alanı artar. Protonun da aynı anda enerji almasıyla protonlardan bir tanesinin, mesela soldaki protonun enerjisi artar. Artan çekim güçleri sebebiyle artı ve eksi kutupları birbirini çeker ve proton nötron haline dönüşür. Neden nötron haline dönüşür? Çünkü bir protonun merkezinde 3675 tane elektron var. 3676 tane de karşıt elektron var. Yani birinci grup negatif enerjiyi, ikinci grup pozitif enerjiyi temsil ederler. İşte bir eksik olan elektron, karşı elektron, 3675 elektron dedik. Karşıt elektron sayısı bir fazla, 3676.
3675 elektrona bir tane daha elektron geldiği zaman 3676. elektronla merkezdeki proton eşit sayıda elektron ve nötronun sahibi olur. Bunun manası negatif güçlerin pozitif güçleri dengelemesi ve sıfırlamasıdır. Nöt olur. Bu sebeple bunun adına nötron denir. İkinci devrede Allah Teala o protonun içine onun nötron yapacak şekilde gelen, ona yapışan elektrona sadece ona enerji verir ve onunla birlikte ikinci protona enerji verir. Ne oldu? Birinci protona enerji gelmediği için o çekim gücünü kaybetmiştir. İkinci proton kendisine gelen enerji sebebiyle elektrona da aynı zamanda elektrik enerjisi gelip onun manyetik alanını arttırdığı için hem elektronun manyetik alanı gücü yükseliyor hem de ikinci protonun manyetik gücü yükseliyor. Bu sebeple ikinci proton elektronu oradan alıyor, kendisine çekiyor. Ne oldu? İkinci proton bir elektron ilavesiyle eşitlendi. 3676 elektrona mukabil 3676 karşıt elektron oldu. Fakat buna mukabil biraz evvel nötron olan, yani 3676 elektron ve 3676 karşıt elektrondan oluşan nötronun bir elektronu eksildi karşı tarafa gittiği için. Ne oldu? Tekrar proton haline dönüştü. Bundan sonra ne oluyor? O sonsuz sistem, muhteşem sistem bu sefer gene aynı elektrona enerji veriyor ama birinci proton enerji veriyor bu sefer yeniden. Ve tekrar elektron birinci proton tarafından çekiliyor. İkinci proton nötron hüviyetindeydi. Tekrar proton oluyor. Birinci proton hüviyetindeydi. Nötrona dönüşüyor. Böylece sonsuz bir nötron ve proton değişikliği her şeyi muhteşem bir dizayn içine sokuyor. Hiçbir atom sisteminin içinde devamlı protonlar ve devamlı nötronlar yoktur. Bir elektronun şu kadar nötronu vardır, bu kadar protonu vardır demek sadece bir matematik hesaptır. Realitede sonsuz bir değişkenlik söz konusu. İşte bu değişkenliği dizayn eden sistemin adına sünnetullah diyoruz. Yaratılıştaki sistem. Kainatta ne varsa her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşan atomlardan vücuda gelmiştir. Eğer canlı ise sistem, atomlar hücreleri oluşturuyor. Hücreler de yaşayan mekanizmaları oluşturuyor. Öyleyse sistemlere dikkatle bakın. Her şey Allah'ın yüce yaratış kudretini ve sünnetullahı ifade ediyor. İşte mikro alemden bu misali veriyoruz. Sonra geçiyoruz makro aleme ve sistemi görüyoruz. Allah-u Teala yaratıyor güneşi. Güneş bir kızıl ateş halinde. Parçalar kopuyor. O parçalardan birisi dünyadır. Dünya da kızıl ateş halinde. Parça kopuyor, ayı oluşturuyor. Güneşin etrafındaki bütün gezegenler güneşten kopan parçalar. Bir tanesi dünya, ay dünyanın gezegeni, o da dünyadan kopan bir parça. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim kıyamet günü zamanın tersine çalışmasını anlatırken sünnetullahın gereği olarak diyor ki ay dünyayla birleştiği zaman ve gene buyuruyor Allah-u Teala dünya güneşle birleştiği zaman zamanın tersine döndüğünün kesin işaretini görüyoruz. Nasıl başlangıçta dünya güneşten koparak oluşmuşsa, ay da dünyadan koparak oluşmuşsa, güneşten kopan dünya, güneşin etrafında bir gezegense, güneşte, dünyadan kopan ay da dünyanın etrafında bir gezegense, kıyamet günü onların tekrar birleşmeleri söz konusu. Çünkü zaman ondan da daha geriye gidecektir. Bunların ayrılmasından daha geriye gidecektir. Öyleyse sünnetullah'a dikkatle bakın. Her yerde, her zaman bir muhteşem sistem sizinle alakalıdır.
Şu anda biliyor musunuz ki vücudumuzdaki trilyon kere trilyonlarca elektronlara sonsuz bir şekilde Allah'ın enerjisi gelmektedir. Nötron adı verilen bu enerji elektronunuza gelir. Bütün elektronlarınıza. Bu elektronlar her hidrojen atomunda iki tane kuark teşkil ederler. Ama bir de karşıt elektronlar var. Onlara da karşıt nötronlar gelir. Ve sonsuz bir şekilde dönerek gelirler. Aynı istikamette dönmekte olan fakat yavaşlamak üzere olan elektronu tekrar hızlandırırlar. Böylece sonsuz bir enerji gelişi, sonsuz bir döndürüş ve döndürüş zayıflamak üzereyken yeniden gelen enerji, birbiri ardından sonsuz bir enerji akımı. Şimdi anladık mı ne demek istiyor Allah Teala? Allah gökten ineni, yere gireni, gökten inen yere ulaşıyor, yerdeki elektronlara veya insanlara ulaşıyor. Her bir elektrona bir tane nötrona ulaşıyor, dönerek. Sağ spinli elektrona, sağ spinli bir nötrona ve hızla yapışıyor ona, onu döndürüyor. Zayıflamak üzere, hızı yavaşlamak üzere olan elektron yeniden hız kazanıyor. İşte böylece sonsuz bir dizi halinde birbirinin ardından gelen nötrinolar, nötrinolar, nötrinolar. Bunlar da gökten inenler. Ne yapıyorlar? Yere giriyorlar. Yani vazife yaptıkları yere giriyorlar. Orada elektronları döndürüyorlar. Sonra vazifeleri bitiyor. Oradan ayrılıyorlar. Allah'a tekrar dönüyorlar. Oradan enerji alıp Allah'ın katından yeniden geliyorlar. Yeniden aynı elektrona, aynı nötrona ulaşıyor. Sistem muhteşem. İşte Allah'tan gelen bütün nötronlar gökten inenleri. Elektronları döndüren bütün nötronlar ikinci safhada yerde görev yapanları. Tekrar Allah'a dönen nötronlar göğe yükselenleri temsil ediyor. Sonsuz bir enerji alışı ve bişi. Allah'ın katından enerji almıyor. Kompütür sistemi, Allah'ın sünnetullahı bunu muhteşem bir şekilde dizayn ediyor. Bu dizaynın bir muhteşem parçası da Allah-u Teala'nın sünnetullahının vücuda getirdiği muhteşem bir eşitlik, bir ihtiyaç olayı. İşte Allah-u Teala diyor ki size yeşil ağacı verdik. Ondan yakarsınız diyor. Kur'an-ı Kerim'deki ifade böyle. Ne demek istiyor? Yeşil yapraktan bahsediyor Allah-u Teala. Yeşil yapraklara dikkat edin. Klorofil özümlemesi yaparlar. Ne ifade eder bu? Ağaçlar yerlerinden kımıldamazlar. Öyleyse Allah-u Teala onların ihtiyacı olan karbonhidratları onlara verecek olan bir sistemi hazırlamış. Bunu hazırlayan da Allah'ın sonsuz kompütür sistemi. Topraktan kökleri vasıtasıyla su alıyor ağaçlar. Havadan karbondioksit alıyor ağaçlar. Ve topraktan aldıkları suyla havadan aldıkları karbondioksitten karbonhidratları oluşturuyorlar. Mutlaka bir oksijen açığa çıkıyor. Bütün ağaçlar gündüz boyunca devamlı oksijen havaya bırakırlar. Bu dengenin bir bölümü. Şimdi ikinci bölümüne geliyoruz. İnsanlardan bahsediyoruz. O bitkilerin çıkarıp havaya attığı artık madde var ya, oksijen, insanlar için hayati bir madde. İnsanlar da o oksijeni alıyorlar. İç dünyalarında onu kullanıyorlar ve karbondioksit çıkartıyorlar dışarıya. Öyleyse insanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijen ve bu sebeple dışarıya çıkardıkları artık madde olan karbondioksit bütün bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmazsa hiçbir bitki yaşayamaz. Öbür taraftan bitkilerin çıkardığı oksijen olmazsa hiçbir insan ve hiçbir hayvan yaşayamaz. Sünnetullah'ı görüyor musunuz? Allah'ın sonsuz kompütür sistemini görüyor musunuz? Nasıl bir denge yaratmış ki bitkilerle hayvanlar ve insanlar birbirine muhtaç. Muhtaç olmayan, o kompütür sistemini yapan, onu vücuda getiren, o emriyle onu oluşturan Yüce Allah. Öyleyse bir büyük dengeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ozon dengesi.
Dikkat edin, dünya üzerinde bugün trilyonlarca iğne yapraklı ağaç var. Bu iğne yapraklı ağaçların asıl özelliği yapraklarını dökmemeleri. Dökmezlerse ne olur? Allah Teala kar yağdırdığı zaman o mevsimde bu iğne yapraklı ağaçların üzerleri karla dolar. Bu dengenin sağlanması için son derece önemli bir olaydır. Ozon dengesinin. Ne zaman Allah Teala bu karları eritirse, eriyen karlar sebebiyle yeşil yapraklar açığa çıkar. Açığa çıkarsa ne olur? Açığa çıkarsa oksijen havaya bırakmaya başlarlar. İşte ne zaman ozon yapısında bir azalma tahakkuk ederse Allah Teala iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karları eritiyor. Allah Teala'nın koyduğu o sonsuz kokusuz sistemi ne oluyor? Ağaçlar oksijen bırakıyorlar tabiata. Bıraktıkları oksijen yükseliyor, ozon tabakasını tedavi ediyor. Ve devam ediyor bu. Devam ediyor, devam ediyor. Öyle bir nokta giriyor ki ozon normalin ötesine geçiyor. O zaman Allah-u Teala'nın sistemi, sonsuz kompütür sistemi sünnetullah yeniden kar yağdırıyor iğne yapraklı ağaçların üzerine. Bu karlar iğne yapraklı ağaçların iğnelerini, yapraklarını örttüğü zaman klorofil özümlenmesine mani oluyor. O zaman havaya bu trilyonlarca ağacın bıraktığı oksijen yavaş yavaş azalıyor. Azaldıkça ozon tabakasında bir eksilme söz konusu oluyor. Ve sistem öyle bir kontrol altında tutuyor ki her şeyi, denge negatif olarak bozulduğu zaman, yani ozon tabakası bir yerden artık çatlayacakmış gibi azaldığı zaman sünnetullah yeniden karları eritmeye başlıyor. Ve iğne yapraklı ağaçlar serbest kalınca tekrar yeşil yapraklar klorofil özümlenmesine başlıyorlar. Yeniden havaya sonsuz bir oksijen salgısı. Yine tedavi, ozon tabakasının tedavisi. Böylece Allah Teala'nın koyduğu sünnetullah sonsuz bir düzeyini ifade ediyor. Bu Allah Teala'nın yarattığı canlılar ve cansızlar arasındaki muhteşem denge. Ya insan, insan için tabiat ötesi şartlar söz konusu. Evvela ruhunuz var, sonra nefsiniz var, sonra fizik vücudunuz var. Her birinin Allah-u Teala ile ayrı bir alışverişi var. Ne zaman zikir yaparsanız Allah'ın katında rahmet fazla salavat gelir. Göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Nefsinizin kalbinde bir işlem oluşturur. Tabi bu işlem her şeyi en güzele çevirecektir. Öyleyse Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat Allah'ın birer enerjisidir. Allah-u Teala bu enerjilere emir adını veriyor. İşte böylece bütün sistemleri oluşturan Allah-u Teala onlardaki en güzeli ortaya koyuyor. Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı ve Allah'ın salavatı gene emirleri temsil eder. Allah-u Teala emir deyince Allah'tan gelip bir görev yapan ve yeniden dönüşleri Allah olan sonsuz ya da o sonsuz kompütür sisteminin dönüşünü sağladığı bir muhteşem gidiş ve geliş. Bunların adına Allah-u Teala emir diyor. Unutmayın, ruhunuz da bir emirdir. Allah'tan gelmiştir. Size emanettir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Bütün nesneler, bütün rahmetler, fazlar, salavatlar hepsi emirdir. Ve bunlar hepsi bir görev yapmak üzere gelirler. Ve bu emirlerden bir kısmı nefsimizin kalbine gelir. Orada yerleşik kalır. Vakti gelince tekrar geriye döneceklerdir. Öyleyse nefs tezkiyesini sağlayan, nefsin tasfiyesini sağlayan sistemlerin hepsi Allah'tan gelen, görev yapan, en sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olanlardır. Öyleyse sistem bir bütündür. Gelenler, görev yapanlar ve tekrar geriye dönenler. Unutmayın, biz şimdi bunları anlatırken Allah-u Teala'nın bize gönderdiği
başka bir grup nur bizim üzerimizden şu anda fizik olarak bizi dinleyenlerin hepsine ulaşır. O da Allah-u Teala'nın bir emridir. Had sırasında veya sıkıntılı bir devrede Allah-u Teala sekinet indirir. Bu sizi bir uyku haline getirir. Tekrar normal halinize getirir. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Uyuklarsınız, tekrar kendinize gelirsiniz. Hepsi Allah'ın o sonsuz kompütür sisteminin, yani sünnetullahın sizinle olan ilişkisidir. Öyleyse her şey muhteşem öyle değil mi? Allah hepinizden razı olsun. Allah'a salli aleyhi ve sellem.

0: sualler ve cevaplara inşallah devam ediyoruz. Evet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vakit saatlerinde biz de ibadete başladık deniliyor. Doğru mu? Vakit ve saat gelince ibadeti aslında neyin ifadesidir?
0: Allah razı olsun. Vakit saat gelince ibadete başlarız sözü tamamen şeytanın bir sahtekarlığı. Yani insanlar şunu demek istiyorlar. Biz aslında ibadet etmeyi istiyoruz. Ama Allah Teala bize ibadet etmek için müsaade etmiyor. Nasip kılmıyor bize. Eğer nasip kılsa biz mutlaka bunu yaparız. Bu bize bağlı değil, Allah'a bağlı. Baştan aşağı yanlış bir mesele. Allah Teala diyor ki sizin dileğiniz bizim yerine getirmemiz gereken bir vecibedir. İşte bir söz talebena ve cebena. Siz talep edin, biz de icabet edelim. Bu konunun kısa söylenmiş olucu. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ucibu davet et da'i izâ dehani. Diyor ki biz kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Yani onun talebinin istediği şey her neyse onu yerine getiririz. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey Allah'ın bir talep üzerine hareket edişidir daima. Talep yoksa Allah'tan yardım beklemeyin. Allah Teala yardımı sebepsiz kılmaz. Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifade bulunuyor. Allah abesle iştigal etmez. Eğer Allah Teala hiç layık olmayanlara onların layık olmadıkları şeyleri verecek olsaydı o zaman adalet meselesinin sahibi olmazdı. O zaman hakkın da sahibi olmazdı Allah Teala. Eğer Allah Teala birilerine bir şeyler ikram ediyorsa, ihsan ediyorsa ihsanları ve ikramları onların liyakatine göredir. Dikkat edin sözüme. Liyakat pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Bu istikamette geçerli olan şey Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan talepte bulunursa hangi istikamette talepte bulunuyorsa o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Çünkü Allah Teala demin söylediğimiz gibi kim bize dua ederse bizden bir şey talep ederse anlamına kullanıyor bunu. Biz onun dua edinin davetine icabet ederiz. Neyi istiyorsa bizden onu vücuda getiririz. Şimdi burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Tamam. Ama kul ona layık değil. Allah Teala vücuda getirir mi? Getirmek için kulu hazırlar. Onu liyakatinin talep ettiği şeyi isteyebileceği, talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktaya Allah Teala götürür. Götürmesi için de kulun talebinde ısrarlı olması, o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Bütün taleplerin Allah'a karşı yapılan taleplerin faturasında yüzde çok büyük bir değer üzerinden, çok büyük bir nüshet üzerinden zikir meselesi vardır. Kişinin liyakatinin artışı demek, kişinin nefsinin temizlenmesi istikametinde bir hedefe gitmesi demektir. Nefsinin temizlenmesi istikametinde. Öyleyse nefs hangi ölçüde temizlenirse kişinin liyakati o kadar artacaktır. Unutmayın, liyakati arttıran şey iştiyaktır. Eğer siz başkalarından daha üst seviyede bir hizmet etmek ihtiyacını duyuyorsanız, bu hizmetin sahibi olacaksınız eğer, bu hizmetlerin muhtevasını oraya götürün. O hizmetin bulunacağı yere götürün. Hizmetler sizin işaretinizi taşır. Hizmetin aynası yaptığınız işlerdir. Sizin iç dünyadaki talebiniz hangi seviyede arzuluysa Allah konusundaki muhtevayı dizayn etmeye Allah Teala size yalnız o istikamette yardım eder. Sadece o istikamette. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin muhtevası Allah ile olan ilişkilerinizin talep seviyesiyle ilişkisini tanzim eder. Siz sahip olmadığınız bir üst seviyede Dilekte bulunuruz Allah-u Teala'dan. Son derece normaldir. Allah-u Teala bunu hiç yadırgamaz. Mehmet milyonlarca talep almıştır kullarından. Ne yapar? Kulunu o seviye için hazırlamaya çalışır. Ama bunun için kulun duyarlı olması gerekir. Daha üst seviyedeki taleplere ulaşabilmek için daha çok emek sarf etmesi gerekir. Daha çok namaz kılması, özellikle daha çok zikir yapması gerekir. İşte böyle bir dizaynı tahakkuk ettirebilmek okul için mutlak surette geçerli arz eder. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın istediği seviyeye ulaşabilmek için gereken faturayı ödemektir. Bunun anlamı zekatını vermektir. Bunun anlamı, en büyük anlamı daha çok zikir yapmaktır. Öyleyse kişi zikrini arttırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Ve zikrini arttırabilmek için de mutlaka Allah-u Teala'dan talepte bulunmalı kişi. Allah-u Teala mutlaka talepleri kabul edicidir. Daha üst seviye zikir, daha üst seviye iştiyakı oluşturur. Daha üst seviye iştiyak yerine getirildikçe daha üst seviye liyakati oluşturur. Daha üst seviye liyakat ise mutlaka daha üst seviyede mükafatı getirir. Görüyorsunuz ki birbirine bağımlı olarak sistem bir spiral halinde devamlı yükseliyor. Yükselen bir spiral söz konusu. İşte bu yükselen spiralin başında Allah'tan o konuda talepte bulunmak gelir. Bir adam kulü kulüye talep ediyor. Ya Rabbi bana daimi zikri ihsan et. Bunun için hiçbir fatura ödemeye niyetli değil. Ama diyor madem ki Allah Teala her şeyi kabul ediyormuş bütün talepleri, benimkini de kabul etsin bakalım. Ben daimi zikri ulaşmak istiyorum. Bu bir talep sayılmıyor Allah Teala'nın indinde. Allah Teala kalbinize bakar. Gerçekten onu istiyor musunuz? O hedefe ulaşmayı istiyor musunuz? İstediğinizi nereden çıkartır? Onun faturasını ödemeye hazır oluşunuzdan. Ödemiyorsunuz faturayı ödemeye. Ehil değilsiniz, layık değilsiniz, talepli değilsiniz. Her şeyden evvel talebinizin sözle Ya Rabbi ben daimi zikir sahibi olmak istiyorum demekle yakın bir ilişkisi söz konusu değildir. Hatta daha açık konuşayım, hiç ilişkisi söz konusu değildir. Önemli olan kuru kuruya sizin talep savunmanız değil. Bu talebi kalben yapmanız, Allah-u Teala'nın onu işitmesi, görmesi, bilmesi neye bağlıdır? O talebin yerine gelmesi için sizin onun ücretini ödemeye hazır olduğunuzun Allah-u Teala tarafından bilinmesine bağlıdır. İşte o zaman bütün hedeflere ulaşırsınız. Gecelerinizi daha çok uykusuz geçirirsiniz. Hatta Allah-u Teala yataklarına yatmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor gecelerinde yataklarına yatmazlar. Sabaha kadar diyor Allah'a ibadet ederler. Şimdi yıllar, yüz yıllar öncesine gidelim. Ebu Hanifi İmam-ı Azam Hazretleri bir arkadaşını anlatıyor. Vallahi diyor benim diyor akşam aldığım abdestle sabah namazını kılmam bir çocuk yüzünden olmuştur diyor. Arkadaşları bakıyor ya diyorlar sen ne diyorsun? Son derece basit bir şey söylüyorum diyor. Bir akşam diyor eve gidiyordum diyor yorgun argın. Kenarda çocuklar konuşuyorlardı. Çocuklardan biri dedi ki diyor bu giden var ya diyor bu meşhur İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu adam akşam aldığı abdestle sabah namazı kılar dedi benim için diyor. İçimden diyor bir ses geldi. Madem ki benim için böyle düşünüyor ama ben böyle olmalıyım. Ve talep ettim Allah-u Teala'ndan diyor. Allah-u Teala benim talebime uygun olarak uykularımı azalttı. Ve akşam aldığım abdestle sabah namazını gerçekten kılmaya başladım. Şu anda o durumdayım. Tabii bu hedefe ulaşmak için evvela müşriklerin ulaştığını söylemeye gerek yok diyor. Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Yani biz talep ediyoruz da Allah-u Teala bize bunu vermiyor. Biz aslında ibadet etmeyi çok istiyoruz ama nasip etmiyor Allah-u Teala. Bu sadece bir masaldır. Ve bu masalı kimseye yutturamazsınız. Yani bu işi bilenin, bunu yaşayanın hiçbirisine böyle bir masalı yutturamazsınız. Öyleyse gerçekten istiyorsanız onun bedelini ödemeye hazır olun. Daha az uyumaya, daha az uyumaya, daha az uyumaya veya uykusuz geçen bütün namazlarınızı zikirle geçirmeye, namazla geçirmeye, ibadetle geçirmeye hazır olun. Bu bedeli ödemeye hazırsanız göreceksiniz Allah-u Teala'nın sizi nerelere taşıyacağını, ne kadar muhteşem hediyeler ihsan edeceğini. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, İslamiyet insanı temiz bir ahlaka davet eder. Ben zaten kalbim böyleyim. Buna herkes şahit. Fazlasına lüzum yok. Demek doğru mu?
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne hikmetse herkes kalbinin çok temiz olduğunu ifade ediyor. Aslında hiçbirinin kalbi de temiz değil. Hayır, insanlara iftira atmıyorum. Söylediğim bir kanun. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmek istikametinde gerekli 7 tane kalp şartının sahibi değilse, zikirde yapmıyorsa, onun kalbinin temiz olması mümkün değil. Çünkü söz konusu olan şey şu devamlı atan fizik kalbimiz değil. Vücudumuzdaki kanı toplayıp temizledikten sonra vücudumuza tekrar gönderen o kalpten bahsetmiyoruz. Nefsin kalbinden bahsediyoruz. Ve kalbin temizledikleri zaman da bu fizik vücudumuzun kalbini değil, nefsin kalbini ifade ediyorlar. Hiç kimsenin kalbi o kişi başkalarına kötülük yapmıyor iddiası gereğince sırf böyle bir iddianın sahibi olur diye temiz olmaz. Kalbin temizliği evvela 7 tane kalp şartına bağlıdır. Allah-u Teala kalbimizdeki ikindeti alacak. 1. Yerine ifat adlı bir müessese koyacak. 2. Allah kalbinize bir kompütür sistemiyle ulaşacak. 3. Kalbinizin şeytana dönük konumdaki Allah'a ait olan kapısını Allah'a dönük konuma getirecek. Yani kalbinizi Allah'a döndürecek. 4 şart. 5. şart, Allah göğsünüzden nefsinizin kalbine bir tünel, bir yol açacak. Bundan sonraki 2 şart mürşide ulaşmanıza bağlı. Mürşide ulaşamayan bir kişide bu 2 şartın oluşması mümkün değildir. 1. şart, yani 6. şart oluyor. Birden 5 tane şart söylediğimize göre 7'ye ulaşmak için 2 şarta daha ihtiyacımız var. 1. şart, Allah kalbinizin mührünü açar. Bu 6. kalp şartıdır. Kalbinizin içine imanı yazar. 7. kalp şartı. Son ikisi mürşide ulaşmadan vücuda gelmez. Öyleyse daha konunun başındayız ama bir hatırlatmakta fayda var. Bir insan mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesine başlayamazsa kalbinin temiz olması hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bize ne kadar masal anlatırsa anlatsın, inanmayız. Hiç kimse de inanmaz. Çünkü kişinin söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e uygun değil. Yaşayanların yaşadıkları ve hissettiklerine de uygun değil. Öyleyse bu kişinin bu kalp şartlarına sahip olması nefsini temizlediğine zarar eder mi? Hayır, etmez. Bundan sonra zikir yapmaya başlayacak kişi. O zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinin açılmış olan bir hareketli hale geldiği için onu kalbin en alt boyutuna kadar 3 tane nur itecek. Mühür, zulmani kapıyı kapayacak. Zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine asla bir karanlık, şeytanın karanlığı giremeyecek. Buna karşılık mühür, Rabbani kapıdan ayrıldığı için Allah'ın Rabbani kapıdan gönderdiği rahmet ve salavat o kişinin kalbinden içeri girip nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacak. İşte bu amelü salihattır. Nefsi ıslah edici ameldir. İşte bu amel kişiyi ıslaha götürecektir. Ve her kademede %7 nur birikimiyle bu kişi 7 defa %7 nur birikimiyle ruhunu Allah'a kadar ulaştıracaktır. Öyleyse kalbini Allah'ın zikrine açık tutan bu kişinin söylediğimiz 7 tane kalp şartına sahip olan bu kişinin başka bir ifadeyle mürşidine ulaşıp hidayete adım atmış olan bu kişinin hidayete ermesi 7 kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, marmiye ve teskiye kademelerinde nefsini temizlemesine bağlıdır. Bu işlemlerden hiçbirini yapmamış olan bir kişinin benim kalbim temizlemesi Allah'ın karşısında açık bir yalanın ifadesidir. Çünkü kalbi o anda, bunu söyleyen kişinin kalbi o anda %100 afetlerle doludur. Bu afetleri temizlenmedikçe kimsenin kalbi temizlenmiş olamaz. Yani temiz olamaz. Temizlenme müessesesinin ise 7 tane kalp şartına bağlı olarak mutlaka zikri tatbik etmekle gerçekleştiğini görüyoruz. Öyleyse bir insan benim kalbimi temizlemekle nefsinin kalbi temiz olmaz. Kaldı ki söz konusu olan şeyi gerçekleştirdiğini düşünelim. 7 kademede bu kişi nefsini temizlesin, %49 der. 2'de huşuda kazandığı nur, %51. Yani sadece Allah'ın nurları nefsindeki %100 afetin %50'den daha fazlasını temizleyebilmiştir. Daha kalbin öbür yarısı kapkaranlıktır. Bu noktada bile kalbin diğer yarısı kapkaranlık. Ama kişi bu olaylardan hiçbirini yaşamamış. Nefsinde en ufak bir nur aydınlığı yok. Ve kişi diyor ki benim kalbim benim temiz. İsterseniz sorun etrafındaki kişilere. Benim kimseye evvelallah bir zararım dokunmaz. Bu bir safsatıdır. Kişinin Allah'ın bildirisinden ve yaşantı stilinden hiç haberi olmayan zavallı insanların uyduruğudur. Kaldı ki bu noktada daha onların söylediği seviyeye kişi ulaşmamıştır. Bundan sonra kişi zikrini daha çok arttıracak, Allah'ına bir taat verecek, daha sonra zikrini daha çok arttıracak, günün yarısını aşacak zikri, o zaman zahit olacak, daha sonra zikrini daha çok arttıracak ve fizik vücuduna Allah'a teslim edecek, daha sonra daimi zikri ulaşacak, daimi zikri ulaştıktan sonra nefsindeki bütün afetler temizlenecek ve kişi halis olacak. 27. basamakta ihlas makamının sahibi olacak. İşte bu makamdaki bir insan bunu söyleyebilir ancak benim kalbim temizleyebilir. Onlar da hiçbir zaman onu söylemeye tenezzül etmezler. Çünkü öyledirler. Bunu söylemeye de hiçbir zaman ihtiyaçları yoktur. Hareketlerinden her şey bellidir. Öyleyse bir insanın benim kalbim temizlemesi, biliyorsunuz ki Allah'ın kanunları karşısında hiçbir şey ifade etmiyor gerçekten. Nefsinin kalbini temizlemedikçe. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz vahiy ile ilhamın farkındadır.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vahiy ve ilham gerçekten birbirinden farklı iki tane olaydır. Evvela eski bir hurafeden bahsedelim. Diyorlar ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara da ilham eder. Külliyen yanlış bir olay. Allah Teala bütün insanlarla olan konuşmalarına vahiy diyor. Dikkat edin konuşmalarına diyorum. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın hiçbir beşerle, hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Öyleyse Allah Teala kuluyla konuşuyorsa, bu konuşma muhabere şeklindeyse, sual ve cevap da söz konusu olan şey, kul Allah'tan soruyor, Allah da ona cevaplar veriyorsa, karşılıklı bir muhabere, bir konuşma söz konusuysa, bunun adı vahiydir. Peki ilham nedir? İlham da bir insanın bir problemi çözemediği anda Allah-u Teala'nın ona verdiği aydınlatıcı bir anlık bir bilgi. Veya bir güzel sanatlar mezunu, mesela şiir yazan bir kişinin aklına Allah-u Teala'nın güzel bir mısrağı, beklenmedik güzellikte bir mısrağı, o kişinin kalbine ansızın fısıldaması hali. Veya resim yapan birisinin belli olmayan bir noktada en güzel renkleri bir araya getirebilmesi Allah'ın ona verdiği İlhamla gerçekleşir. İlham geçici ve Allah'ın bir an için o kişinin kalbine ulaştırdığı bir ihsandır. Sözle ulaştırılır ve kişi onu belki de çoğu zaman kendi düşünceleri zannederek hemen tatbik sahasına koyar. Ama aslında Allah'ın bir hediyesidir. Bir anlık bir hediyedir. Kişi ondan sonra Allah-u Teala'dan sualler sorar, yeniden ister. Ama bir şey gelmez. Allah-u Teala'nın dilediği an, dilediği standartta bir bilgiyi o anda gerçekten onun ihtiyacında olan birisine ulaştırması hali ilhamı ifade eder. İlhamda karşılıklı konuşma diye bir şey yoktur. Kişinin Allah-u Teala'ya devamlı sualler sorması, Allah'ın ona cevaplar vermesi hiçbir zaman ilhamda geçerli değildir. İşte geçmiş asırlardan beri yazılan kitaplar kötü bir niyetle değil, mutlaka Allah'ın peygamberlerine olan derin saygı sebebiyle Allah peygamberlerine vahyeder ama onların dışındakilere vahyetmez, onlara ilham eder diye peygamberlere olan saygılarını dile getirmişlerdir diye düşünüyoruz. Ama böyle bir ifadenin doğru olmadığını kesin olarak söylemek mecburiyetindeyiz. Ve şunu unutmamanızı istiyoruz. Bizim vazifemiz Allah'ın bütün doğrularını Kur'an'daki esaslara uygun olarak sizlere bildirmektir. Öyleyse Allah-u Teala başka insanlara vahyetmezmiş. Şimdi bakınız. İnsan adı verilen bu Allah'ın mahluku kainatta Allah'a göre en değerli mahluktur. Neden? Çünkü dünyayı insan için yaratmış. Dünyada neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Canlı ve cansız her şeyi. Öyleyse Allah-u Teala'nın insan için yarattığı şeylere dikkatle bakın. Evvela bu dünya her şeyi de insanlar için yaratılmış. Sonra da bütün kainat sadece insanlar için yaratılmamış. Sadece insanlar için yaratıldıktan sonra insanın emrine musahhar kılınmış. Hem yaratılıyor hem de emrine veriliyor bütün kainat. O kadar Allah-u Teala'nın sevdiği bir mahluk ve Allah-u Teala o mahlukuna vahyedemiyor. Onlara ilham veriyor peygamber değiller diye. Ama gidiyor Allah-u Teala insan olmayan bir mahlukuna, mesela bir bal arısına vahyediyor. Nahl Suresi 68. ayet-i kerime Allah'ın bal arısına arıya vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Gidin en uzak yerlerden balınızı toplayın da insan için bir şifa olan balı üretin. Yetmez. Allah-u Teala Zilzal Suresi'nde Allah yerleri ve göklere vahyetti diyor. Allah yerleri ve göklere vahyediyor ama en sevgili, en kıymetli mahluk olan insana vahyedemiyor. Böyle bir saçmalık olur mu? Allah-u Teala Allah'ın hiçbir dışarıyla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile ifadesine rağmen Allah'ın bal arısına, bütün arılara diyelim, Allah-u Teala'nın arıya ve yerleri göklere vahyetmesi söz konusu da insana vahyetmesi söz konusu değil. Peki Allah-u Teala'nın insana, peygamber olmayan insanlara vahyettiği kesin mi? Elbette kesin. Allah-u Teala buyuruyor, Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Meryem'e vahyetti diyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyetti diyor. Yoksa bunların peygamber olduğunu mu iddia edeceksiniz? Öyleyse bir bilgi verirken, din hakkında bir bilgi verirken çok dikkatli olmanızı ben şahsen istirham ediyorum. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e bakın. Görüyorsunuz ki eğer Allah-u Teala yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez, onlara sadece ilham eder diyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. Ve yaptığınız yanlış yalnız sizi ilzam etse gene bir problem değil. Çünkü bunun vebalini siz çekersiniz, gidersiniz cehenneme. Ama bunu insanlara açıklıyorsunuz ve insanları yanlış bilgilerle donatıyorsunuz. Onların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorsunuz. Ve de yanlış bilgileri doğru denetmekte de devam ediyorsunuz. Şimdi bu söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den incelediğiniz zaman ne cevap vereceksiniz bize? Hala Allah yalnız peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahyetmez diyebilir misiniz? Allah razı olsun. Evet, yeniden Serdar hocamız suali okuyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Resul ve Nebi farkı nedir?
0: Allah-u Teala ve Tekas Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Nebi ve Resul kavramını çok kesin bir şekilde birbirinden ayırmış. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala ne zaman Kur'an-ı Kerim'de Nebi adı verilen birilerinden bahsetmişse bunların mutlaka peygamber olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar Nebi kavramı nerede kullanılmışsa Allah-u Teala onun yanında mutlaka bir peygamberin adını veriyor. Bunlar Nebiler, hepsi peygamberlerdir. Şimdi Resuller kimlerdir? Bu tarzdaki bir sualin cevabına geliyoruz. Resuller peygamber de olabilirler, peygamber olmayabilirler de. Diye ilahiyat fakültelerinde okutulan derslerde ne yazık ki Nebi ve Resul kavramı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığının tamamen tersi bir hüviyete bürünmüş. Bu konudaki derslerde söylenenler şöyle. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resuller de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Kendilerine kitap verilen peygamberler olan Resullerin kitaplarını kendilerine peygamber, kendilerine kitap verilmeyen nebiler de tatbik etmek mecburidir. Her şey yanlış. Diyorlar ki bütün nebiler Resuldür, bütün Resuller de nebidir. Yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Yanlış. Her şey yanlış. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman nebilerden başlayalım. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Evet, ilahiyat fakültesinde böyle öğretiliyor. Ortaokullarda, liselerde böyle öğretiliyor. Açın din kitaplarını. Bakın din dersi konusunda ne diyorlar? Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorlar. Yanlış. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey nebiler ben size kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Allah Teala diyor ki ey nebiler bütün nebileri huzurunda toplamış ve bütün nebilere sesleniyor. Ey nebiler ben sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Kimmiş nebi? Allah'ın kendisine, kendilerine kitap verdiği peygamberler. Ve bu adamlar derslerinde nebilerin kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olduğunu söylüyorlar. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'e ters bir iddia olabilir mi? Şimdi imtihana girdiğinizi düşünün. Nihayet fakültesiniz. Fakültesindesiniz. İmtihana girdiğiniz sual bu. Eğer derseniz ki Ali İmran Suresinin 81. ayeti kerimesi diyor ki nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Sınıfta kaldınız. Kur'an-ı Kerim'deki doğruyu söylediğiniz halde sınıfta kaldınız. Çünkü onların müfredat programı böyle yazıyor. Peki şimdi geçelim ikinci bölümüne. Bütün nebiler Resuldür. Aynen geçerli. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler. Ama bunun tersi iddia da var. Aynı derslerde bütün Resuller nebidir. Hayır, değildir. Bütün Resuller peygamber değildir. Nebi değildir. Problem buradan başlıyor. Tekrar ediyorum. Bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda Resuldürler. Tamam. Ama bütün nebiler, bütün Resuller de nebidir sözü, peygamberdir sözü bütünüyle yanlış. Neden yanlış? Birçok açıdan yanlış. Evvela kendilerine Allah'ın din öğrettiği ve bu dinle vazifeli olan Resuller var. Bir de Allah'la, dinle uzaktan yakından alakası olmayan insanlara da Kur'an-ı Kerim'de Resul dendiğini görüyoruz. Gerçek mi? Gerçekten Allah-u Teala Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Firavun haberciye dedi ki, sen git Yusuf'a emrimi tebliğ et. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah-u Teala. Resul diyor, bir kafire, kafir olan Firavun'un habercisi olan bir kafire, Allah-u Teala Resul diyor. Resul dedi diye peygamber mi olacak bu insan? Kim böyle bir insanın peygamber olduğunu iddia edebilir? Birinci sakatlık buradan başlıyor. Demek ki Allah'ın hiçbir şekilde hiçbir yetki vermediği, hiçbir bilgiyi kendisine ulaştırmadığı herhangi bir insan, hatta küfür sahibi olan bir insan, bu insan bile Resul adını alıyor. Öyleyse akaidin temel kaidesi buymuş. Bütün nebiler Resulmüş, aynen tamam. Ama ya bütün Resuller nebidir sözü, aynen yanlış. Resullerden bir kısmı nebi midir? Elbette. Ama bütün Resuller nebidir sözü mutlaka büyük bir yanlışı ifade ediyor. Öyleyse peygamber olmayan, nebi olmayan birçok açıdan Resullerin mevcut olduğunu söylememiz ve ispat etmemiz lazım. Evvela birincisini söyledik. Allah ile olan ilişkiler açısından. Bir kısım Resuller peygamber değildir ama tebliğ görevini görevlendirilmişlerdir. Peygamber değillerdir ama Allah'la ilişkileri vardır. Tebliğ göreviyle görevlendirilmişlerdir. Ama demin söylediğimiz misal, yani Hazreti Yusuf'a giden alelade haberci, kafir olan bir haberci Resul adını alıyor. Bunun Allah'la uzaktan yakından alakası yok. Tebliğiyle hiçbir görevli değil. Ama bu insan da Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi tebliğ göreviyle görevli olup da peygamber olmayan Resullerden bahsetmemiz lazım. Bunlar birkaç açıdan Kur'an-ı Kerim'de şekillendirilmiş. Bunlardan bir kısmı melek Resuller. Allah-u Teala diyor ki biz iki meleği vazifelendirdik ama onlardan sonra bir üçüncüsünü daha gönderdik diyor. Bunlar diyor biz Allah'ın Resulleri izlediler. Allah'ın Resulü olan bu melekler insan değil. İnsan olmadıklarına göre peygamber olmaları, yani nebi olmaları mümkün değil. Ama Resul. Aynı zamanda iki tane peygamberi birden Allah-u Teala bir yere gönderecek. Bir üçüncüsünü daha gönderecek aynı yere. Üç peygamber birden bir tek karyaya, bir tek köye vazifeli gidiyor. Böyle bir saçmalık işittiniz mi hiç? Allah-u Teala diyor ki Allah meleklerden de cinlerden de meleklerden de insanlardan da Resuller seçer. İşte bu seçtiği Resullere dikkat edin. Bunlar peygamber olmayan Resullerdir. Çünkü meleklerden peygamber olması mümkün değildir. Yetmez. Allah-u Teala buyuruyor ki ey insan ve cin topluluğu sizlere sizlerin içinden emrimizi tebliğ eden, size cehenneme gideceğinizi haber veren Resuller gelmedi mi diyor. Cinlere cinlerden olan Resuller, insanlara insanlardan olan Resuller. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cinlerden peygamber olabilir mi? Meleklerden peygamber olabilir mi? Öyleyse Allah-u Teala'nın Resulleri olduğu kesin bunların. Hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Meleklerden de peygamber vardır, cinlerden de peygamber vardır diyemez.

Biz Resullerimizi Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesi ard arda göndeririz. Bir. Ve bütün kavimlere göndeririz. İki. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o kavme gelen Resulleri yalanladılar diyor. Zaten. Teklif ettiler diyor. Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde benzer şeyleri söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resuller göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resuller tabii bütün kavimlere geldiği için ve sizlere hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Resuller, peygamber olmayan Resullerden bahsediyoruz. Peygamber olmayan Resuller bütün kavimlere ayrı ayrı gönderilir. Yani her kavmin belli bir zaman parçasında her zaman içinde bir Resul yaşamaktadır. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadır. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. Yetmez. Bundan evvelki devirlerde de hep yaşadılar. İşte burada zaman kavramını devreye soktuğumuz zaman peygamberlerle Resuller arasında, peygamber olmayan Resuller arasında kesin bir ayrılık yakalıyoruz. Kesin bir farklılık yakalıyoruz. Çünkü peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Yani Hazreti İsa'dan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti Davut geliyor. Ondan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da 1400 yıl geçiyor. Bu arada söylediğimiz zaman parçaları ne? Fetret devirleri. O devirlerde peygamberler hiç olmamış. Yok peygamber. Peygamberler bütün dünya için ve kainat için gönderilir. Ama bunlar hangi kavimden çıkarlarsa çıksınlar ama kendi kavimleri için değil bütün kavimler için gönderilirler. Resuller ise yalnız kendi kavimleri için görevlidir. Yani peygamber olmayan Resuller, kendi göreviyle görevli olan fakat peygamber olmayan Resuller kendi kavimleri için gönderilirler. Bunlardan sadece bir tanesi, her devirde sadece bir tanesi halife mevkiindedir. O peygamberlerin görevinin varisidir ama asla peygamber değildir. Öyleyse demek ki peygamber olmayan Resullerin peygamberlerden iki ayrı cepheden farklılığı var. Birincisi zaman itibariyle farklılık. Peygamberler arasında fetret devirleri var. Peygamberlerin olmadığı, peygamberlerin yaşamadığı devreler var. Son 1400 yıl gibi. Ama Resullerin arasında, peygamber olmayan Resuller arasında hangi kavme bakarsanız bakın, orada fetret devri bulamazsınız. Bütün kavimlerde devamlı Allah'ın Resulleri yaşarlar. Bunlar peygamber olmayan Resullerdir. Hangi kavimlerde olursa olsun, bu peygamber olmayan Resuller ölünce yerlerine muhakkak aynı anda Allah Teala yenisini tayin eder. O kavme asla Resulsüz bırakmaz. Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Allah diyor bütün kavimlerde Resuller vaat eder diyor. Ali İmran Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde yine aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde Resuller vaat eder diyor. Hayata getirir vazifeli kılar diyor. Öyleyse bütün kavimlerde aynı anda yüzlerce Resul yaşıyor. Bunların peygamber olması mümkün olabilir mi? Peygamber daima bir tek kişidir. Nebi adını verdiğimiz kişiler sadece bir tek kişidir. Hangi devirlere gönderilmişlerse, hangi kavme mensup olurlarsa olsun, bütün dünya için hatta bütün kainat için gönderilmişlerdir. Bir tek kişidirler. Yaşadıkları sürece bir tek kişidirler. Öyleyse görülüyor ki her açıdan farklılıkların oluştuğunu görüyoruz. Ya Resuller kendilerine peygamber, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözüne ne buyurulur? Bir defa bir kısmının Allah'la ilişkisi bile olmadığını gördük Resullerin. Öyleyse bütün Resuller
kendine

0: kitap verilen Resuller midir, peygamberler midir? İşte Allah Teala buyuruyor Hazreti Musa ile Hazreti Harun'a, hadi siz ikiniz gidin o kafir olan kişiye, Firavun'a deyin ki biz ikimiz de Allah'ın Resulleriyiz. Allah Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti Harun'a da Resulüm diyor. Ama bir tanesine kitap vermiş. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ama Hazreti Harun'a kitap vermemiş. Eğer ise bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü, o da geçerli değil. Nesi kaldı akaid ismi verilen ilmin? Her tarafı yanlış. Hiçbir noktası Kur'an-ı Kerim'e uymuyor ve insanlar bilmedikleri halde iddia ediyorlar ki bütün Resuller peygamberdir. Bütün peygamberler de Resuldür. Gerçekten ikincisi %100 doğrudur. Bütün peygamberler yani bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler. Tamam. Bu kadar sözden yalnız bu kadarı, yalnız bir tanesi Kur'an-ı Kerim hükümlerine uygun. Geri kalanlar hep insanların uydurması. Kur'an-ı Kerim mefhumlarına baktığınız zaman bunların %90'dan daha fazlasını zaman içerisinde yanlışlara dönüştüğünü görüyoruz. Ve insanlara din adına hep yanlış şeyler öğretilerek o insanların yoldan çıkması, Allah'ın cenneti yerine cehenneme gitmesi söz konusu oluyor. Bunun vebali bu yanlışları öğreten ilimden habersiz din adamlarındır. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabelerin gökteki yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız doğru yola erişirsiniz. Ümmetimin evliyası Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hangisine tabi olursanız kurtuluşa erersiniz.
0: Allah Teala peygamberine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle söyletiyor. Tabii oradaki ifadeye de dikkat etmek lazım. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediği hadis şöyle. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Şimdi bu doğru yolu bulmak aslında bu dini mahveden insanların uydurdukları yalanlardan bir tanesi. Doğru yol diyorlar. Doğru yolun ne olduğunu soruyoruz. İslam'ın beş tane şartına kim riayet ederse diyorlar, o doğru yoldadır. Hayır değildir. Yetmez. Bir insanın doğru yolda olması demek, onun ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması demek. Kimin ruhu mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı anda o kişi ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük adı verilen bir yolculuğa başlar. İşte bu yolculuk sırat-ı müstakim üzerinde yapılan bir yolculuktur. Onun için sırat-ı müstakime doğru yol demek yetmez. Bu ifadeyi bu sebeple buradan değiştirmek lazım. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi mutlak bir gerçeği ifade ediyor. Kim sahabeye tabi olmuşsa mutlaka hidayete ermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. O zaman bütün sahabenin mürşitler olduğunu görüyoruz. Doğru mu? %100 doğru. Çünkü Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak bu hususu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir kısmı ensardanmış, Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı macirinden, Mekke'den Medine'ye göç edenler, ya ötekiler, ensara ve macirine tabi olanlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in indirilişi boyunca tabiyet müessesesi sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 23 yıl sürmüştür. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sahabe tabi oluyor. Sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Sonra Hazreti Ali'ye tabi oldular. Bu dört halife Hulefai Raşidin'den oluyor. Ondan sonra tabi olanlar mutlaka hidayete erer. Yani mutlaka ruhunu Allah'a sırat-ı müstakimlerinden ulaştırır. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın söylediğiyle Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğiyle Kur'an-ı Kerim %100 birbirinin aynıdır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın benim mürşitlerim, benim evliyalarım, beni İsrail kavminin peygamberleri gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer demesi aynı standartları ifade ediyor. Çünkü Allah Teala açıkça söylüyor. Kim mürşidine ulaşırsa, önünde çöküp tövbe ederse, ruhu mutlaka o kişinin vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru seyrisini katlı bir yolculuğa başlar. Yine Allah Teala'nın sözü, kim ruhen yola çıkarsa onun Allah'a ulaşmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Çünkü neticeyi kendisi de söylüyor, ispat ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar doğru söylediğini nerede ispat ediyor? Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde. Ne diyor? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânu bi ayatina yukinun. Biz insanlardan, daha evvel beni İsrail kavminden bahsediyor. Şimdi bir an için onlardan olduğunu kabul edelim. Onlardan imamlar kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu ifadesine dikkatle bakın. Bunlar veli mürşitler, evliya mürşitler, peygamber olan mürşitler değil. Onlar için Allah-u Teala, onlardan imamlar seçtik diyor. Arkasında diyor ki onlara biz vahiy ediyorduk ve onlar en üst seviyedeydiler diyor. Salah makamının sahipleriydiler diyor. Öyleyse peygamberlerden de bahsediyor, müşriklerden de bahsediyor Allah-u Teala. Ve Allah'a ulaştırdıkları kesin bu insanların nefs tezkiyesini gerçekleştirdikleri için. İşte Ali İmran Suresi 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlerde resimler vaaz ederiz. O kavimlerde yaşayan insanların başlarında bir nimet olsunlar diye. Başları üzerine onların ruhu ulaşsın da bu nimet onların başının üzerinde yerini alsın diye. Sonra diyor ki Allah-u Teala vazifeleri şunlardır diyor. Onlara kitap öğretirler. Onlara Allah'ın ayetlerini okurlar, anlatırlar. Onların nefslerini tezkiye ederler. Manası ruhlarında Allah'a ulaştırırlar demek. Bir başka açıdan onları hidayete erdirirler demek. Sonra onlara kitap öğretirler ve hikmet öğretirler. Hidayete öğretmekle kalmazlar. Yalnız ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmazlar. Fizik vücutlarını da nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ettirirler. Öyleyse görünüyor ki Allah-u Teala'nın indinde peygamberler vardır. Allah-u Teala'nın indinde peygamber olmayan mürşitler vardır. Ve bu mürşitlerden, peygamber olmayanlardan bir tanesi halifedir. Aynı zamanda huzur namazının imamıdır. O Allah'a ulaştırmakla görevlidir. Ötekilerin hepsinin görevi, bütün mürşitlerin görevi, bu mürşidin bulunduğu dergaha, kendi mürşitlerini, her sabah namazı, kendi müritlerini, yükselecek forma gelmiş olan müritlerini her sabah namazından sonra göndermektir onların ruhlarını. Allah'a doğru seyrisin katlı bir yolculuğu yaptırmaktır. O zaman görüyorsunuz ki irşat müessesesi ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. Kıyamete kadar da devam edecektir. Şu anda devam ettiği gibi. Ey şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sualler ve cevaplara devam ediyoruz. Evet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, Allah'a kavuşmak sadece ölmekle mi olur? Bize gelmek isteyene elbette ki yolumuzu gösterinizin manası nedir?
0: Allah razı olsun. Allah'a insan ruhunun ulaşması iki defa gerçekleşen bir yoldur. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edeceklerdir. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döneceklerdir. Yani Azrail Aleyhisselam tarafından döndürüleceklerdir. Öyleyse bir insanın ruhunun ölümden sonra Allah-u Teala'ya ulaşması hiçbir özelliği olmayan normal bir işlemdir. Kim ölürse ölsün, onun ruhu mutlaka Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve bu hiç kimseyi ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması hidayet sahibi yapmaz. Hiç kimse böyle oldu diye ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştı diye hidayete eremez. Çünkü o zaman cehenneme gidecek olanların da hepsi hidayete ermiş olurlardı. Çünkü hepsinin ruhu kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun, bütün insanların ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Sonra hepiniz Allah'a döndüreceksiniz diyor Allah-u Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Sümme merci hüküm remiyan. Kim olursanız olun, bir insan düşünün, aklınıza gelmeyecek kadar kötü bir insan olsun, 100.000 tane insanı fırınlarda yaksın. Bu insanın da ruhu Allah'a mutlaka geri dönecektir. Düşünebileceğiniz en kötü insanın ruhu mutlaka Allah'a geri dönecektir. Ne zaman? Ölümünden sonra o kişinin. Öyleyse Allah'ın zatında o da ifna olmayacak mıdır? Evet, olacaktır. Ama ölümden sonra Allah'ın zatında bir ruhun ifna olması o kişiye hiçbir şey kazandırmaz. Gördük ki Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde insan ruhu bir dünyadayken Allah-u Teala'ya ulaşır. Bu hidayete ermektir. Bir de ölümden sonra Allah-u Teala'ya ulaşır. Bu da sadece ölmektir. İnsanların ne yazık ki çok büyük bir kısmı sadece ölümler. Hidayete eremezler. Onlara göre insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir olay yoktur. Bu olay olmadığı için de onlar normal hayatlarını yaşarlar ve sonunda bir ot gibi yaşadıkları bu dünyadan ölerek ayrılıp giderler. Öyleyse insan ruhunun ölmeden evvel ayrılması meselesine, ulaşması meselesine dikkatle bakalım. Bu İslam'ın birinci safhasının tamamlanmasıdır. Biliyorsunuz ki dinimizde İslam'dan başka bir din olmadığı kesin olarak açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinin 19. ayet-i kerimesinde اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللّٰهِ İslam diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır diyor. Yani teslimden başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun ve nefsimizin Allah'a teslimi söz konusu. İşte bu teslimleri dikkate alın. Eğer ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp da Allah'a teslim ederseniz, o zaman İslam olmanın birinci şartını yerine getirirsiniz, birinci safhasını. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, birincisini 21. basamakta, ikincisini de 25. basamakta Allah'a teslim edersiniz. Böyle bir teslim, fizik vücudunuzun teslimi, sizin İslam olmanın ikinci safhasını gerçekleştirdiğinizi gösterir. Ve bir de üçüncü safhadan bahsediyoruz. İslam olmanın üçüncü safhası. İşte İslam olmanın üçüncü safhası nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Böylece ruhunuz bir, fizik vücudunuz iki, nefsiniz üç. Üç tane teslimi şu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirdiğiniz takdirde İslam olursunuz. Konumuz bunlardan birincisi ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ölmeden evvel ulaşması. Üzerimize Allah-u Teala tarafından tam 9 defa farz kılınmış. Öyleyse bununla ölümden sonra insan ruhunun Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılması bir olabilir mi? Allah-u Teala 9 defa niçin farz kılıyor? Allah'ın cennetine mutlaka ulaşalım diye. Çünkü kim ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi mutlaka takva sahibi olur. Yetmez, o kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaştığı için, Allah'ın zatına ruhunu teslim ettiği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'ın muradı ne? Bizi mutlaka cennet saadetine ulaştırmak. Ne olur ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırırsak? Takva sahibi oluruz. Takva sahibi olursak ne olur? Allah'ın cennetine gireriz. İkisinin de ispatı Kur'an-ı Kerim'de. İşte Allah-u Teala buyuruyor Rum Suresi 31. ayet-i kerime, Yunibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa o takva sahibi olur. Dikkat edin, burada Allah-u Teala'nın açık bir hükmü var. Bir iradi yapıya bir emir veriyor Allah-u Teala. Ruhunu Allah'a ulaştır. Bu emri verdiği kişinin sağ olduğunu gösterir, hayatta olduğunu gösterir. Bir serbest iradenin varlığını ve o iradeyle o kişinin bunu yapabilecek olan vasıfta olduğunu ifade eder. İşte Allah-u Teala'nın bu seslenişi üzerine, ruhunu Allah'a ulaştır seslenişi üzerine, farzı üzerine ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah-u Teala bu emri veriyor bize ve biz takva sahibi oluyoruz eğer ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsek. Takva sahibi olursak ne olur? İşte Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Bütün takva sahipleri altlarından envaklar akan cennetlere ulaştırılacaktır. Öyleyse altlarından ırmaklar açan cennetler takva sahipleri içindir. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, yani misakini yerine getirirse, o kişi mutlaka takva sahibi olur. İşte gene Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi, kim Allah'a verdiği misakini yerine getirirse, o kişi takva sahibi olur. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran Suresinin 198. ayet-i kerimesi de takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini ifade ediyor. Öyleyse bariz bir olguyla karşı karşıyayız. Takva sahibiyseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Takva sahibi olabilirse ruhunuzun Allah'a ulaşmasına bağlı, ne zaman ölmeden evvel. Öyleyse Allah'ın 9 defa farz kıldığını söylemiştik bu hususu. Evet mi? Evet. İşte birinci farz Câsiye suresinin, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik demiştiniz o zaman diyor. Biz de sizin üzerinize misakinizi farz kılmıştık diyor. Üzerinize yüklemiştik. Yerine getirmenizi emretmiştik. Nasıl cereyan etmiş olay? Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki biz ezelde bütün Adem oğlunun Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, her birinin sırtından da onların zürriyetini çıkartarak kıyamet gününden evvel ezelde bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor. Onların hepsine birden dedik ki diyor, Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap verdiler diyor. Bela. Evet. Kalu dediler ki bela evet. Bir söz var. Hep dolaşıyor ortalıkta. Ne zamandan beri Müslümansın? Cevap. Kalu beladan beri. Kalu beladan beri İnsanlar Müslüman mı? Ne yazık ki unutmuşlar Müslüman olmayı. Ama kalü belada Allah'a teslim olacaklara dair yemin verdikleri kesin. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için kalü bela günü Allah-u Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dedikleri kesin. Bundan sonra ne oluyor? Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizden yemin istiyorum. Tezkiye olacaksınız. Yani nefsinizin o kapkaranlık dünyasına benim nurlarımı yarıdan daha fazla ulaştıracaksınız. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Fizik vücudunuz canlıyken, hayattayken ölmeden evvel bana geri döneceksiniz. Bana rücu edeceksiniz. Ey fizik vücutlar sizlerden de ahd istiyorum. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Ve soruyor Allah-u Teala sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hepimiz birden. Semina işittik. Allah-u Teala da buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin. Nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya tezkiye olacaklarına dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah-u Teala'ya. Biz hayattayken fizik vücudumuz zekimiz hayattayken ruhumuzun Allah'a geri döneceğine dair. Ve bütün fizik vücutlar Allah-u Teala'ya ahd veriyorlar. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklara dair. Ve Allah-u Teala diyor ki bu diyor misakinizi bana verdiğiniz yemin üçünü de yerine getirmeniz konusu üzerinize farz oldu diyor. Üzerinize yüklendi. Bununla yükümlendiniz. Hepiniz bana verdiğiniz yemini misaki verdi. Yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Ne görüyoruz? Misakimiz, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, o zaman bütün insanların üzerine farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bu, üç yeminimizin farz kılındığı, bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşmasında farz kılındığı bir başlangıç noktası. Allah Teala İnan Suresinin 122. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَبِعَطُ Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizde, misakinizde, ahdinizde yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bunların arasında gördüğünüz gibi misakimiz de var. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde misakimiz var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde de, 152. ayet-i kerimesinde de misakimiz var gibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala bundan sonra daha 7 defa ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, biz ölmeden evvel geçkimiz, fizik vücudumuz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize daha 7 defa farz kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Birinci farz, Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor. وَاَنِيمُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلًا يَتِيكُمْ azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ondan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Sonra ne görüyoruz? Sonra Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndür. Allah'a ulaştır. Ve takva sahibi ol. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike Rabbine rücu et. Görüyorsunuz hep. Bir canlı iradeye hayatta olan birinin iradesine emir çıkıyor. Rabbine geri dön. Rabbinden geldin ey ruh. Rabbine geri dön diyor Allah-u Teala. Ve 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fesirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Buyuruyor Allah-u Teala. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebiyle ben edave eyleyye kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah yedi darüsselamı yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakim ulaştırır. Biliyorsunuz sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol ve verecek kişi Allah'a ulaşır. Yani Allah teslim yurduna kendi zatına davet ediyor. Emir veriyor ona oraya dönelim diye. 7. ayet-i kerime Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala vellezine yasülüne ma emerallahu bihi en yüsele diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada son derece açık olarak Allah bizim ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kıldığını, emir verdiğini söylüyor. 7 ayet-i kerime burada var. 2 ayet-i kerimede de 3 yeminimiz birden üzerimize farz kılınmıştı. 9 defa Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa onun kurtuluşu kesin. Öyleyse bir insanın ölümden sonra ruhunu Allah'a ulaştırması ona hiçbir şey sağlamaz. Eğer daha evvel ulaştırmamışsa hiçbir şey sağlamaz. O kişi Allah'ın cennetine giremez. Ama kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa işte o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz müfekkir ve mütefekkir nedir?
0: Mütefekkir düşünce standartlarının sahibi olan insandır. Düşünür, belki başkalarının düşünemediği kadar geniş bir düşünce alanının sahibidir. Ama düşünebilen insan düşüncesinin mahiyeti ne olursa olsun bir yere kadar gidebilir. Ondan sonrası onun için meçhuldür. O andan itibaren artık zamlarıyla hareket etmeye başlar. Ama mütezekkir öyle değildir. Ufku bütün boyutlarıyla açıktır. Aklının ona ulaştırabildiği yerin çıkmazı içine düştüğü zaman, davetlere geçemediğini hissettiği zaman Allah-u Teala'dan yardım diler. Ve Allah-u Teala nerede takıldıysa o kapıyı ona açar ve yeni bir ufka kavuşur mütezekkir. Orada da takılırsa bir süre sonra yine Allah-u Teala'dan yardım ister. Allah-u Teala'ya sorar ne yapması lazım geldiğini, Allah'tan mutlaka yardım gelir, o ufku da açılır. Böyle sonsuza kadar açılan bütün kapıların arkasında hep mütezekkirin zikri vardır. Mütezekkir, zikir ehli demektir. Mütezekkir, tezekkür edebilen demektir. Düşünebilen ama Allah'ın açışıyla düşünebilen bir insan. Bir, kendi düşünce standartlarına tabi olan, hududu, ufku buna kadar uzayabilen bir insan, mütefekkir. İki, hududu olmayan, nereye ulaşırsa ulaşsın düşünceleri nerede tökezlerse, Allah'ın yardımıyla mutlaka yeni ufuklara kavuşan, bu ufukları hiç bitmeyen bir insan. Niçin böyle? Çünkü Allah Teala mütezekkire vahyeder. Mütezekkire nerede takılıysa onu açan bilmediğinizden bilgileri mutlaka ulaştırır. Evvela söz olarak ulaştırır. Sonra göstererek ulaştırır. Sonra o konuda izahatını vermeye başlar. Daha sonra da o konunun Kur'an'da hangi ayetlerle ifade edildiğini mütezekkire Allah-u Teala söyler. Öyleyse farklı iki insanla karşı karşıyayız. İşte diyoruz ya insanlar emaniyeye tabiler. Bu emaniyeye tabi olan insanlar ahkam kesiyorlar. Kur'an'ı öyle herkes tezekkür edemez. Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edebilmek için Arapçayı ana dil gibi bilmek lazım. Madde 1. sarf ve nahiv bilmek lazım. Madde 2. Arapçanın gramerini bilmek lazım. Madde 3. Bilmem kaç bin tane hadis ezberlemek lazım. Madde 4. Akaidi ezber gibi çok iyi bir şekilde bilmek lazım. Madde 5. Vesaire vesaire. İsterseniz bunu el eserden mezun olmak lazım filan gibi. Ya da mutlaka Türkiye'deki ilahiyat fakültesini bitirmek lazım gibi bir şeyler daha ekleyebilirsiniz tabii. Ama gelin görün ki Allah Teala aynı şeyleri söylemiyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet kerimesinde. Kur'an-ı Kerim'i kimlerin tezekkür edebileceğine dair bakınız ne diyor. Diyor ki Allah'ın Kur'an'daki ayetleri müteşabih ayetler ve muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar bu ayetleri diledikleri şekilde yorumlayıp insanların arasına nifak sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki inandık ve emin olduk ki muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbabın kim olduğuna bakıyoruz. Ali İmran 190 ve 191. O ulul elbab kulların var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demek ki ulul elbab kimmiş? Amel açısından Allah'ı sonsuz şekilde zikreden daimi zikrin sahipleri. İşte onlar ulul elbab. Peki bu daimi zikir sahipleri niçin ulul elbab adını almışlar? Allah'ın sırlarına vakıf oldukları için. Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise Allah mutlaka onların kalp yüzünü açar, kalp sağını açar. Onlar artık Allah'ın söylediklerini bütün boyutlarıyla işitirler. Ve Allah'ın fizik üzerinden gösterdiklerini görürler. Zemin katın manevi tarafını, bütün 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını, 7. gök katın 7 tane aleminin hepsini görürler. Ve felaha davet edilen kişiler ise Allah-u Teala'nın tevbe-i nasuha davet edilmesi felaha davettir. İşte tevbe-i nasuha davet edilenler bunun ötesine geçer. Allah'ın zatını da görürler. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın sevgilisi olması demek onun üst boyutlara ulaşması demek. İşte tezekkür ehli de, ehli tezekkür de aslında ehli zikirdir. Ve bu cümleden olarak Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki Es'elo ehlel zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve bizim sayın hocalar ne zaman bunu bu ayet-i kerimeyi okusalar Arapçasını çok güzel okuyorlar. Fes'elû ehlel zikri in kuntum la ta'lemun. Ama Türkçesine gelince orada durun. Şöyle diyorlar. Bilmiyorsanız ehline sorun. Siz de gidip soruyorsunuz. Sayın ve de muhterem hocam diyorsunuz. Neden zikir ehline sorun demediniz de ehline sorun dediniz? Diyor ki ne farkı var ki diyor. Ehli diyor. Zikir ehlidir zaten diyor. Aralarında dünya kadar fark var. Sayın ve de muhterem hocam bilmiyorsunuz. Zikir ehli mütezekkir olan kişidir. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kişidir. Ama ehli deyince her konunun ehli var. İyi bir marangoz, işinin ehlidir. İyi bir sıvacı, işinin ehlidir. İyi bir öğretmen işinin ehlidir. Ama bunların hiçbirisi ehli zikir değildir. Ehli zikir demek daimi zikrin sahibi demek. İşte bu bilmediğiniz şeyleri bu zikir ehline sorduğunuz zaman ne olur? Bilmediğiniz şeyleri zikir ehline sorduğunuz zaman zikir ehlinin bunları bilmesi söz konusu değil. Bilmiyorsa mutlaka Allah-u Teala'ya soracaktır. Allah-u Teala'ya liturgik cevap verirse Allah'tan aldığı cevabı size ulaştıracaktır. Ne kadar mantıklı. İşte bu cevapları Allah'tan alabilen ve başka insanlara ulaştırabilen insanlar mütezekkirdir. Zikir ehlidir. Ve Allah-u Teala onlara başkalarının bilmediği şeyleri söyler. İşte muhtevaya baktığımız zaman zikir ehli mütezekkirle zikir ehli olmayan mütefekkiri görüyoruz. Çok iyi bir edebiyatçıdır mütefekkir. İşinin ehlidir. İyi bir edebiyatçı ama zikir ehli değildir. Her konunun ehli olabilir. Bunların hiçbirisi zikir ehli değildir. Zikir ehli olmak mutlak olarak bir ölçüye tabidir. Bu ölçüye dikkatle bakın. Zikir ehli daimi zikrin sahibidir. Kalp yüzü açılmış olan kişidir. Kalp kulağı da açılmış olan kişidir. Bütün bu muhteva zikir ehlinin işidir. Onlar Allah-u Teala'nın üst seviye evliyasıdır. Daimi zikre ulaşmadıkça zikir ehli olamazsınız. Daimi zikre ulaşırsanız ne olur? Sonsuz dünya saadetinin sahibi olursunuz. Hem iç aleminizde mutlu olursunuz, hem dış aleminizde mutlu olursunuz, hem de Allah ile olan ilişkinizde mutlu olursunuz. Ama herhangi bir konuda ehil olmanız bu olayların hiçbirisini size sağlayamaz. Öyleyse görüyorsunuz ki ehli zikir olmak, zikir ehli olmak bir insanın varacağı en yüksek hedefi oluşturur. Burası üç makam ifade eder. Hulli-i Elbap makamı en alt makamdır. Sondan üçüncü makam. İhlas makamı onun bir üzerindedir. Ve salah makamı tepedeki noktadadır. Kim salihlerdense salihlerden olan bu kişi hedefine ulaşmıştır. Rabbini de görmüştür. Öyleyse ehli zikir kimdir? Ehli zikir zikir ehli mütezekkir o kişidir ki tezekkür etme yetkisinin sahibidir. İşte tezekkürle tefekkür burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Tefekkür daima bir hududun içinde kalır. Ama tezekkür bütün hudutları aşar. Allah'ın sonsuz ilmi adım adım onlara içirilir. Ve bu ilim bütün ilimleri geride bırakır. Neyle olur? Daimi zikirle olur. Kim yardım eder? Allah yardım eder. Açıklamalar Allah'tandır. O zaman Allah-u Teala'nın dediğini anlarsınız. Ancak onlardan sorduğunuz zaman Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine dikkat edin. Onlar ihata edemedikleri bir ilme sahip oldukları halde ilim sahipleriyle ihata edebilen ilim sahipleriyle çatışırlar diyor. İddiaya girerler diyor. Ayrıca diyor ki o ilmin tevhili de onlara verilmediği halde muhtevalarını seviyelerini aşan bir ilim karşısında bu insanlar perişandırlar. İşte bunlar mütefekkirdir. Düşünürler. Ama düşünceleri onları hiçbir yere ulaştıramaz. Bir belli hududun ötesine asla taşamazlar. Ve zanlarıyla hareket etmeye başlarlar. Ama mütezekkir, mütefekkirden en büyük farklılığı zanlıyla hareket etmez. Allah'a sorar. Mutlaka cevabı alır. Ve zanlarla değil, Allah'ın kendisine öğrettiği, başkalarına verilmeyen bir ilimle mücehizdir. Öyleyse mütefekkirle mütefekkir arasındaki farklılık ne? Temel farklılık. Birisi kendisine verilmeyen fizik ötesi ilmin sahibi değildir. O mütefekkirdir. İkincisi Allah'ın kendisine ihsan ettiği fizikleri ilmin sahibidir. Allah Teala Hazreti Süleyman'dan bahsediyor. Hazreti Süleyman dedi ki diyor, hanginiz ben oraya gidip de orasını işgal etmeden evvel Belkıs'ın tahtını buraya getirebilir? İfrit dedi ki diyor Allah Teala, cinlerden İfrit, siz yerinizden kalkmadan evvel ben onu size getiririm. Şimdi sözüme dikkat edin. Kitaptan bir ilme sahip olan adam dedi ki diyor, sen gözünü açıp kapayıncaya kadar onu getiririm. Nitekim diyor Allah Teala, Hazreti Süleyman diyor döşemeye baktığı zaman yerde tahtı, Belkıs'ın tahtını gördü diyor. İşte kendisine ihata, Allah'ın ihata ettirdiği bir ilmin, fizik ötesi ilmin sahibi olmak. Bu herkese nasip olan bir metire değildir. Bütün ilim sahipleri için geçerli olan şey Allah-u Teala'nın ilmine sahip olmaktır. Ama Allah'ın irfan verdiği insanlar bu ilim sahiplerinin ötesine taşanlardır. Fiziğin ötesine Allah'ın ulaştırdığı insanlardır. Ve bu ilim bir sonsuzu ifade eder. Çünkü Allah-u Teala'nın ilmi sonsuzdur. Allah-u Teala'nın ilmini şu anda dünyamızın sahip olduğu ilimle ölçersek, diyelim ki trilyonlarca sene devam eden bir hayatı yaşıyoruz ve diyelim ki her gün ilmimiz geometrik hız olarak artıyor. Bugün 2 ise yarın 4 oluyor. Ertesi gün 8 oluyor. Daha sonraki gün 16 oluyor. Daha sonraki gün 32 oluyor. Böyle gidiyor. Trilyonlarca sene devam ettikten sonra bu ilmimiz, o zaman da Allah-u Teala'nın ilmiyle bizimkini karşılaştırdığımız zaman gene sonsuzlukta bir damla olduğunu yakalayacağız. İşte Allah-u Teala'nın ilmi böyle bir sonsuzluğu ifade eder. Ve biz insanlar her yeni öğrendiğimiz şeyde daha büyük bir ilimsizliğe ulaşıyoruz. Yani bilmediğimiz yeni şeylerin de devreye girmesiyle bilmediğimiz alan daha büyüyor. Bildiğimiz alandan çok daha fazla yeni öğrendiğimiz ilim sebebiyle bilmediğimiz saha büyüdüğü için ilimsizliğimiz büyüyor. Ama eğer ilmi Allah'tan alıyorsak o ilimsizlik büyümesi söz konusu değildir. Çünkü son sır Allah'ın zatıdır. Ve işte mütezekkim olan odur ki Allah'ın zatını görmeyi başarmıştır. Mütezekkir ne ismiyle anılır? İnsanı kamil. Kemale ermiş insan. Velayetin 7 kademesini geçmiş ve hedefe ulaşmış insan. Bu kişi eğer Allah-u Teala kendisine irşada memur ve mezun kılındın emrini verdiyse o zaman Allah'ın mürşididir. Sonsuz vasıfların sahibi olan mürşitler, işte onlar insanı kamildirler. Nedir bir mürşit, mütezekkir, mütefekirden farkı nelerdir? Madde 1, mütezekkirin kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Madde 2, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, yerine ruhunun hasretlerini faziletler adıyla gelip yerleştirmiştir. Madde 3, kim hacet namazı kılarsa Allah'ın o kişiye mürşid olarak gösterdiği kişidir. Mürşid sonsuz hazzın sahibidir. Mürşid Allah'a ruhunu da fizik vücudunu da nefsini de teslim eden kişidir. Mürşid ilmel yakinin, aylel yakinin ve hakkı yakinin de sahibidir. Mürşid Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşada tayin ettiği kişidir. Mürşidin Allah'a teslim olması, üç vücudunu birden teslim olmak, teslim etmesiyle gerçekleşir. Ve mürşidler Allah'a çağırırlar. Tefekkür kendisi Allah'a ulaşmadığı gibi Allah'a ulaşmak konusunda bir belli hedefin, ilmin sahibi değildir. Zaten Allah Teala'nın yolunda olsa o düşünce yapısıyla mutlaka tarağa o kişi ulaşabilecek olduğu halde Allah'ın yoluna girmediği için hiçbir zaman o hedefe ulaşması söz konusu değildir. İşte böylece görünen odur ki Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri mürşitlerle birliktedir. Mürşit kimdir? Başta insanları hidayete erdirmekte Allah'ın vazifeli kıldığı kişidir. Nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame etmiştir. Bu sebeple nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Üçüncü ve son teslim. Mütezekkir kimdir? İslam olmayı başarabilen insandır. İslam olmak nerede gerçekleşir? İslam olmak sonunda gerçekleşir konunun. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz İslam olmamızı sağlayamaz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz İslam olmamızı sağlayamaz. Ancak nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edersek üç safhada gerçekleşen İslam'ı yaşarız. İşte bütün mütezekkirler İslam olmak şerefine erebilmiş olanlardır. Dünyadaki tek din İslam dini ve bütün mütezekkirler o standardın sahipleridir. Böylece gördüğümüz odur ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın sonsuz saadetini yaşamaktır. İşte mütezekkir dediğimiz kişiler o sonsuz saadetin sahipleridir. İç alemlerinde de, dış alemlerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak olarak kesintisiz bir saadetin sahipleridir. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, iştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir? Bu herhalde bir soru üç karara faydası olmuş.
1: Bir tanesini şimdi söyle.
0: İştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir?
1: Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salamu aleyhi ve sellem.

Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamdle şükrederiz ki bu akşam gene beraberiz. Yine Allah'ın güzelliklerini anlatmak için, insanları mutluluğa davet etmek için, saadeti, mutluluğu bir nebzecik insanları hatırlatmak için, kısaca hepinizi mutluluğa yaklaştırmak için yeniden beraberiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bir insanın Allah ile olan beraberliğinde şüphesiz ki en önemli unsur iştiyaktır. İnsan mutluluğa dönük bir dünyanın sahibidir. Bir insanın nefsi şeytanla işbirliği yaparak onu yerden yere çarpmak için, mutsuzluğu bütün boyutları ona yaşatmak için faaliyettedir. Bir insanın ruhu da Allah'la beraber o kişiyi mutlak saadete ulaştırmak için bir gayretin içindedir. Öyleyse tarihin her devresinde, insan hayatının her safhasında bu iki grup kendi ideallerine doğru insanı sürüklemek ister. Allah-u Teala ve ruh sizin mutluluğunuz için yeterli olan bir gücü temsil ederler. Şeytan ve nefsiniz mutsuzluğunuz için yeterli olmayan bir gücü temsil ettikleri halde şeytanın yalanlarına kalan birçok insan için mutsuzluk vazgeçilmez bir hedef teşkil eder. İşte ne görüyoruz baktığımız zaman? Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ruhunuz sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve kendilerinden yardım istediğiniz takdirde bu yardımı bütün boyutlarıyla vermeye hazırlar, yetmez. O yardımı isterseniz de alırsanız şeytana ve nefsinize mutlak galip geleceğinizi de bilmenizi istiyorum. Buna rağmen insanlar hep mağlup. Hep nefs ve şeytan kullanabildikleri imkanları öyle bir şekilde insanlara sunuyorlar ki insanlar onlara inanıyorlar. Halbuki bilmiyorsunuz ki şeytan kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'deki hükme istinaden söylüyorum. Şöyle diyor insanlara. Ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. Bu sözler kıyamet günü söyleniyor. Cehennemde söyleniyor. Ne diyor şeytan? Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah sözünü tuttu, ben de tutmadım. Benim kabahatim var mı bunda diyor. Siz bana inandınız diyor. Ben size yalan söyledim, siz de bana inandınız. Öyleyse diyor, beni kabahati tutmayın. Kendinizi kabahati tutun ki bana inandınız. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Şeytan insanlara sadece yalan söyleyebilir. Kandırabilir, kandırdığı takdirde

şeyi sapıtarak, yansıtarak, farklı göstererek insanları huzursuzluğa sevk etmek. Eğer insanların büyük kısmı huzursuzsa etrafınıza bir bakın. Ne demek istediğimi hemen görürsünüz. Etrafınıza bir bakın ve görün insanlar ne kadar huzursuz, ne kadar sıkıntılı. Bazen o Amerika'daki toplum içerisinde biraz tasavvuftan bahsetmek istiyorum. Bakıyorum bir kısım insanlar hemen karşı çıkıyorlar. Büyük kitle dinlemek arzusunda ama insanların bir kısmı özellikle o anda hakim noktada olanlar hemen karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü şeytan eğer insanlar bizim söylediklerimizi dinlerlerse doğruya ulaşacaklarını biliyor. Köftahor. Biliyor ve hemen harekete geçiriyor o insanları ki ben kalplerinde aydınlığa dönük bir şeyler bulunan insanlara o güzellikleri anlatmak imkanını bulamayayım. Bulursam ne olacak? Bulursam aramıza katılan Amerikalılar gibi onlar da katılmak isteyecekler. Unutmayın, bizi yaratan şeytan değil, bizi yaratan Allah. Üstelik şeytanı da yaratan Allah. Ve o yaratan Allah şeytana da tabii bütün mahlukatına hakim olduğu gibi şeytana da hakim dilese şeytanı bir anda yok da edebilir. Ama şeytan bir imtihan vesilesidir. Sizin mutluluğunuz için bir imtihan vesilesidir. O imtihanlar olmasa üniversiteyi bitiremezsiniz. Allah'ın hayat üniversitesidir. İşte bu dünya üzerinde kim velayet seviyesine ulaşmışsa o üniversiteden mezundur. Allah'ın üniversitesinden. Ve mutluluğu öğrenmiştir. Yarı yarı yaşasa da mutluluğu öğrenmiştir. Ne yapacaktır? Velayet makamları boyunca fena, feka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas, selam makamları boyunca dünya saadetini de adım adım daha üst boyutta yaşayacaktır. Evliya olduğu noktada, veli olduğu noktada zaten cennet saadetini elde etmiştir. Ve neticede dünya saadetini de elde edecektir. Her geçen gün merdivenin basamaklarını biraz daha çıkarak, karanlıklardan biraz daha sıyrılarak, Allah'ın nurlarında biraz daha eriyerek, Allah'ın bütün insanların istediği şeye mutluluğa doğru yaklaşacaktır. Unutmayın Allah Teala sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. O mutluluğa ibadetlerle varıldığı için şeytan insanlara ibadetleri çirkin göstermeye çalışır. Halbuki ibadetler hedef değildir, amaç değildir. O hedeflere ulaşmak için birer vasıtadır, birer amaçtır. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı mutluluktur, onları mutlu kılmaktır. Mutluluğa ulaşmak için kullanacağınız vasıta işte o ibadetlerdir ki bunların en önemlisini zikir teşkil eder. Ve işte bu standart içinde zikrin esas teşkil ettiği bir daire içerisinde siz mutlu olmak için yaratıldınız hepiniz. Ne kadar mutsuz olursanız olun, diyorum ki sizin içinde mutluluğa ulaşan bir yol kesin olarak vardır. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun. Şu anda bulunduğunuz yerden vaziyetinizi müşahede ettiğiniz zaman, mülahaza ettiğiniz zaman vaziyetinizi bütün detaylarıyla incelediğiniz zaman ne kadar ümitsiz görüyorsanız görün.
Bu ümitsiz görmenin son noktası.

arasında intihar etmeyi düşünmek vardır. İntiharı düşünseniz bile sizin içinde mutlaka bir kurtuluşun kesin olarak mevcut olduğunu söylüyorum. Belki de o noktada bulunanlar biz bunu söylediğimiz zaman bize inanmayacaklardır. Ama bizimle konuştuğunuz zaman söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu her an size ispat edebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Unutmayın, bu kainatta en büyük teminatın sahibisiniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Dünyanın neresinde bulunursanız bulunun. Ne kadar büyük dertler üzerinizde çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, intiharı düşünüyorsanız o da dahil sözlerime, o grupta dahil. Hepiniz için diyorum, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır. Bir çözüm kesin olarak vardır. Siz bilmiyorsunuz. Hayat standardınız, size öğreten düşünce platformlarında sizi hep en ümitsiz noktaya sürükler. Çünkü şeytan devamlı sizin düşüncenizmiş gibi size bir takım masalları, martavalları yutturur durur ömrünüz boyunca. Peki öyle düşündüğünüzde ne dersiniz? Sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi değerlemelerinizi yaparsınız. Ama aslında hangi düşünce sizi mutlu o sizin düşünceniz değildir. Şeytan size çaktırmadan sizin düşünce platformlarınızın şekline girerek size bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Sizin mantık standartlarınızı çok yakından takip eder. Sakın şeytanın işi yok da benimle meşgul olacak demeyin. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olun, madde bir. Ve madde iki, her an meşgul olur. Her an sizi nasıl yoldan çıkarabileceğine, sizi nasıl yere vurabileceğine dair planlar kurar. Ve şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki çok zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Bu iblis size olmadık yanlışlıkları o keskin zekası sayesinde kabul ettirir. Ve bir an kendinizi Allah yolunda hissederseniz, mutlu hissedersiniz, kenarından köşesinden hakikatleri yakalamaya başlamışsınızdır. Bir başka an iblis size bütün güzellikleri ters çevirip tepe taklak kılar sizi. Mutluluğu tam yakalamış durumdayken tepe taklak gidersiniz. Bütün değer ölçülerinizi yıkmıştır. Neyle yapar bunu? Sadece yalanlarıyla yapar. Bu kadar basit. Bütün mesele yalan söyleyip söylememekte değildir. Mesele o yalanlara inandırmaktadır. İblis bütün numarası bu kadar basit bir çerçeve içinde olan aslında zavallı bir mahluktur. İnanmasanız size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Sizi Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Size en ufak bir kötülükte bulunamaz. Bulunamaz hangi standartlarda? Onu seçebildiğiniz zaman ve ona inanmamayı başarabildiğiniz zaman. Öyleyse gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara sizi inandırabilme kabiliyetinden. Peki bunu hangi gizlilikte gerçekleştiriyor? Sizin düşünce platformlarınızın arkasına saklanarak. Kendi düşüncelerine size sizin düşüncelerinizmiş gibi yutturmaya çalışarak ve daha açık bir ifade kullanayım, yutturarak. Tabii bu size biraz sıkıntılı gelecek şimdi. Benim gibi zeki birine şeytan nasıl yutturabilir falan diye düşünürsünüz herhalde. Ama hangi olay sizi üzmüşse ona dikkatle bakın. Gelin beraberce araştıralım arkasını.
Ve ben size şeytanın hangi noktalarda size nasıl hakim olduğunu her safhada göstereyim. Neden İblis daimi zikre ulaşanları bir tesir icra edemiyor? Çünkü onlar onu her an teşhis edebilirler. Ve bütün söylediklerime güler geçerler. Hani bir atalar sözü vardır. İt yürür, kervan yürür. Hep yalanlarıyla size martavallar atacaktır. Sizi üzmek için aklınıza gelmedik besinseler uyduracaktır. Kandırmaya çalışacaktır. Bir tek hedefi var. Sizi yerden yere vurmak. Sizi mutsuz kılmak. Ama söylediğim gibi elinde yalanlarından başka hiçbir şey yok. İnanmamayı başardığınız an onu kıskacınıza alırsınız. Ve siz onunla alay edersiniz. Her fırsatta onu yerden yere vurarak. O size nasıl acımıyorsa siz ona karşı acımasız davranmak mecburiyette değilsiniz. Zaten o buna müsait. Sizin için söz konusu olan şey sadece inanmamak. İnanmamak için onu tanımak mecburiyetindesiniz. İşte tanımanızın işaretini veriyorum. Nerede sizi üzen bir düşünce aklınızdan geçiyorsa, üzüntüyü hissettiğiniz an hemen durun. Onun sahibi siz değilsiniz. O düşüncenin sahibi siz değilsiniz. İblis ne yapıp edip onu sizin düşünce platformlarınızın içine sokmuştur. Ve işte onu yakalayın. Hangi noktada hangi şey sizi üzüyor? Hangi düşünce sizi üzüyor? Ve yapmanız lazım gelen şey onu yakalar yakalamaz Allah-u Teala'dan yardım istemek. Ona hakim olmak için Allah-u Teala'dan yardım istemek. Eğer isterseniz kesin olarak bilmenizi istiyorum. Mutlaka yardım gelir. Ama İblis o yardımı Allah'tan istememeniz için bin dereden su getirecektir. Hep içinizden iki tane sesin adeta birbiriyle münakaşa ettiğini hissedersiniz. Bu seslerden birisi size hep iyiliğe çağırır. Hep güzellikleri işlemenizi ister. İşte o ruhunuzun sesidir. Allah'ın ruhunuz vasıtasıyla size söylettiği sözlerdir. Sonra ona karşı gelen bir başka güç hissedeceksiniz. Sizi kötülüklere çağıran, günahları işlemeye çağıran, sanki mutluluğun orada olduğunu ima eden, ispat etmeye çalışan bir başka ses. İşte o nefsinizin bir başka ifadeyle şeytanın sesidir. Ve ne zaman onu yaparsanız o ikinci sesin, şeytanın sesinin, nefsinizin sesinin sizi ulaştırmak istediği yere ulaşırsanız arkasından mutlaka hüznü duyacaksınız. Huzursuzluğu duyacaksınız. İçiniz kararacak. Pişmanlık duyacaksınız. Bunların hepsinin oluşması şeytanın sözlerini kendi düşüncenizi zannetmenizle başlayan bir trajedinin ayrı ayrı safhalarıdır. Her yenik düştüğünüz olay bir trajedidir şeytana. Şeytana her yenik düştüğünüz olay sizi sadece üzer. Ama yenik düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz bir şeyler var. O yapabileceğiniz şeylere dikkatle bakın. Evvela her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman biz size şeytandan bahsetsek, nefsinizden bahsetsek, kendinize o sırada dikkatle bakın. Bundan sıkıntı mı duyuyorsunuz? Bunları dinlemek size bir yorgunluk gibi mi geliyor? Bunları dinlemek uykunuzu mu getiriyor? O zaman tam onun size tesir ettiği noktadasınız.
Ne zaman bu sözler sizi açarsa, ne zaman düşmanınızı tanımak konusundaki bu söylediklerimiz sizin kalbinize çarpan ışık dalgaları gibi sizin içinizi aydınlatırsa, orada durun. Tesir almaya başladınız, pozitif tesire. Şeytana hakim olmak için merdiveni adım adım çıkıyorsunuz. O bunları hissetmemeniz için, bunları dinlememeniz için size çeşitli numaralar uygulayacaktır. Mesela başka şeyler düşündürmeye çalışacaktır. Mesela uykunuzu getirmeye çalışacaktır. Mesela sizin bu güzelliklerden zevk almamanız için sizi tepe taklak getirmeye çalışacaktır. Oysa ki her anlattığım şey sizin kurtuluşunuz için kesin bir vasıtadır. Unutmayın ki 34 yıldır bu konunun içindeyiz. Ben şeytanın bizi atlatabileceği her köprüyü birer birer açtık bu süre içerisinde. Hepsinin ayrı savaşını verdik. Hepsinin detaylarını biliriz. Eğer siz onu yenmek istiyorsanız, o zaman bizim 30 küsur yılda elde ettiğimiz şeyleri size, sizin mutluluğunuz için aktardığımızı hatırlayın. Siz giderken biz geliyorduk. Öyleyse şunu da düşünün. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz din adamı değiliz. Biz Allah'ın adamıyız. Ve o Allah bize mutluluğun sadece başkalarına verebildiğimiz mutlulukla vücutlu olduğunu ispat etti. Öyleyse hepimize verebileceğimiz, bizim verebileceğimiz mutluluk aslında bizim mutluluğumuzun teminatıdır. Kendi mutluluğumuz size ulaştırabileceğimiz ve sizi çıkarabileceğimiz mutluluk seviyesiyle orantılıdır. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir menfaatimiz var? Sizin mutluluğunuz bizi mutlu etmenin anahtarıdır. Bütün irşat makamının sahipleri sadece bir tek şey için yaşarlar. Başkalarını mutlu edebilmek için. Çünkü Allah-u Teala onları öyle bir yere getirmiştir ki orada artık onlar yoktur. Orada artık kendilerine verebileceği bir şey kalmamıştır bu insanların. Bu insanlar Allah'tan aldıkları ve kendilerinin geçtiği bütün labirentleri başkalarının aşabilmesini temin edecek anahtarların hepsine sahiptirler. Ve o anahtarlarını başkalarına teslim ettikleri sürece onları izlerler. Ne zaman şeytanın düşünce platformlarından çıkacaklar? Ne zaman Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlayacaklar? İşte bu anlattıklarım size anlatılırken kendinize dikkatle bakın. Bunları dinlemek size zevk veriyor mu? Yoksa uykunuzu tutuyor. Yoksa şeytan aklınıza söylediklerimizi dinlememeniz için bir sürü masal mı sokuyor? Unutmayın, şu dünyada sizi mutlu edebilecek veya mutsuz edebilecek olan tek şey sizin standartlarınızdır. Gene sizsiniz. Kulaklarınızı ve kalbinizi Allah'ın sohbetine ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Ne kadar açarsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Unutmayın, siz Allah'a düşman da olsanız Allah'a bir şey yapamazsınız. Ama siz Allah'a düşman olursanız kendinize çok kötülük yaparsınız. Bir gün anlayacaksınız ne demek istediğimi.
Birçok insan materyalist felsefenin bir gereği olarak zanneder ki şu fizik dünyada sadece fizik standartları hakimdir. Hayır. Bu fizik dünyada da moral hakimdir. Bu fizik dünyada da fiziğin ötesi hakimdir. Her şeyin başında siz varsınız. Sizin düşünce standartlarınız var. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız. Allah'ın yardımıyla. Sizi mutsuzluğa götüren gene siz olacaksınız. Şeytanın yardımıyla. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Siz sadece bir aldatmanın içindeyseniz başkalarını aldatamazsınız. Aldanan sadece siz olursunuz. Zannetmeyiniz ki Allah Teala aklınızdan geçenleri bilmiyor. Zannetmeyiniz ki Allah Teala kalbinizden geçenleri bilmiyor. Nerede kimi aldatmak için varsınız? Onların hepsini Allah Teala biliyor. Biz de biliyoruz. Onun için kendinizi aldatmaktan başka bir yere gidemezsiniz. Unutmayın. Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Ama siz onu kendi menfaatiniz için kullanırsanız bundan sadece zarar görürsünüz. Allah'ın hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Bunun için bütün yardımları yapmaya hazırdır. Siz küçücük dünyanızda, küçücük menfaat dünyanızda onun size yardımını layık olmadan elde etmenin hesaplarını yapıyorsanız o yardımı alırsınız, merak etmeyin. Mutlaka alırsınız. Ama heba edersiniz. Kendinizi de heba edersiniz. Bu fizik dünyada size şimdiye kadar edindiğiniz kültürün öğrettikleri sizi mutlu etmekten, sizi mutsuz etmekten öteye nereye taşıdı? Bunca sene yaşadınız bu dünya üzerinde. Hep mutsuz oldunuz. Bir adımda size mutluluğu getirdi Allah-u Teala. Onun kıymetini bilmiyorsunuz. Onu ait olduğunuz yere oturtamazsınız. Yardımlarını gene size ulaştırmaya devam eder. Ama siz o yardımları almanıza rağmen mutsuzluğunuza yeni basamaklar eklersiniz sadece. Burada Allah'ı düşünerek durun. Kendinize bakın. Kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Muhatabınız Allah ise söylediğim gibi sizin kalbinizden geçeni saniyesi saniyesine bilir. Biz de biliriz demekten muradım biz bilmeyiz. Allah bize bildirdiği için biliriz. Yoksa sizin kalbinizden ne geçtiği bizi ne alakadar eder ne de onu biliriz. Ama Allah Teala mutlaka söyler. Söylediği için biliriz. Bir konuyu kesinlikle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aklınızdan geçenleri bildiğimiz zaman onu bizim bildiğimizi zannetmeyin. Biz bilmeyiz. Aklınızdan geçenleri Allah Teala bize söylediği için biliriz. Mutlaka biliriz. Ama aklınızdan geçenleri bildiğimiz için değil. Allah bize söylediği için biliriz. Aradaki farkı çok iyi değerlendirin. Biz ait olduğumuz yeri biliriz. Biz bir insanız. Hiç kimsenin kalbinden geçenleri bizim doğrudan doğruya bilmemiz söz konusu değildir. O Allah'a mahsus bir iş. Allah-u Teala mutlaka kalbinizden geçenleri bilir. Ve bize söyler. Biz de bu sebeple biliriz. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki eğer iki kişi bir araya geliyorsanız, bir iş yapıyorsanız ve birbirinizi aldatmaya çalışıyorsanız üçüncü bir ortağınız daha vardır diyor. O şeytandır. Eğer diyor iki kişi bir araya gelirseniz ve bir iş yaparsanız ve maksadınız birbirinize gerçekten Allah için yardım etmekse
üçüncü bir ortağınız daha var diyor. O Allah'tır diyor, o biziz diyor. Öyleyse Allah Teala'yı siz dürüst olduğunuz zaman, Allah için olduğunuz zaman yanınızda bilin. Dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse sizi yıkamaz. Allah'la beraber olduğunuz sürece. Biliyor musunuz ki şu anda şu dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Ama bizi yenmesi mümkün değil. Çünkü bu kainatta onun en büyük düşmanı olan Allah bizim dostumuz. Biz neden bu dünyadaki en güçlü insanız? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kişiyiz. Madem ki bu kainatı Allah yarattı, madem ki Allah bu kainatın hakimidir, eğer o bizim dostumuzsa en kuvvetli biziz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizin dostunuzsa bilin ki en kuvvetlisisiniz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. Allah bizim dostumuz olduğu için. Öyleyse dünyanın neresine gidersek gidelim her zaman en kuvvetliyiz. O bizimle beraber olduğu için. Her zaman en kuvvetli biziz, en çok bizi sevdiği için. Öyleyse sakın ola ki dürüstlükten ayrılmayın. Sakın ola ki kafanızda bir takım planlar kurmayın. Kimseyi aldatamazsınız. Ve o aldandığınızı zanneden insanların gene size yardım edeceklerini göreceksiniz. Ama bilin ki onlar aldanmazlar. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Ve bilin ki sadece hile düşündüğünüz zaman kendinizi aldatırsınız ve bunun ızdırabını yaşarsınız. Ve kendi içinizden kendinize karşı utanırsınız. Unutmayın, biz Allah'ın dostuyuz. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'a yaklaşmak istediğinizde bizi kendinize çok yakın bulacaksınız. Allah'tan uzaklaşmak istediğinizde bizi kendinize yakın bulamayacaksınız. Hatta bizim söylediklerimizden sıkılacaksınız. İşte dikkat edin. İç dünyanızdan gelen şey eğer bizim söylediklerimizden sıkılmaksa siz ait olmanız lazım gelen yerde değilsiniz. Çünkü öyle olsaydı söylediklerimiz sadece sizi mutlu etmeye hizmet edecekti. Öyleyse biz hayatımızda kaç gece sabaha kadar konuşmuşuzdur. Sabah namazını kıldıktan sonra sohbet bitmiştir. Öyle bir standartta bütün mutlulukları o kardeşlerimizle beraber yaşamışızdır. Allah Teala güç verdiği sürece hep insanlar bu güzellikleri yaşarlar. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerimizde güzellikleri yaşamakta bütün insanlar için ideal olan bir şey var. Bir başlangıç noktası, bir çıkış noktası, bunun adına iştiyak diyoruz. Nedir iştiyak? Allah yolunda hizmeti alelade insandan, ordinary insandan daha ötede yapmanın hedef tayin edildiği bir dünyada yaşamak. İstiyor musunuz böyle bir şeyi? Allah'ın yolundaki hizmeti herkesten daha iyi yapmayı. Ben size söyleyeyim. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun işaretleri her zaman sizin taşıdığınız işaretlerdir. Kim Allah'ın yolunda
daha fazla hizmet etmek istiyorsa, bunu söylemesi, ben Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorum demesi, ne kendini kandırabilir, ne de söylediği kişileri kandırabilir. Osmanlı kendisine has bir laf etmiş. Diyor ki Osmanlı, iştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbesi, yaptığı eserde. Öyleyse neden bahsediyoruz? İştiyakiniz mi var? Böyle olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? O zaman siz Allah yolundaki hizmetinizi başkalarından daha üst seviyede yapmak mecburiyetinde olan birisiniz. Kendimizi kandırmayalım. İştiyakimiz ya vardır ya da yoktur. Olmayan bir şeyi sizin sözle söylemeniz Allah'a karşı bir şey ifade etmez. Ama bunu söylemediğiniz halde öyle bir çalışırsınız ki Allah-u Teala'nın yolunda size bakan bütün insanlar anında iştiyakinizi kabul etmek mecburiyetindedirler. İşte bu kişi iştiyak sahibi bir insan. Neden bahsediyorum? Her gün kendinizi başka insanlarla karşılaştırın. Akşam yatmadan evvel kendinizi o gün hesaba çekin. Bugün ben Allah için ne yaptım diye. Ve ölçün. Benim yerimde başka birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Herhangi birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Yapabilirdi diyorsanız, iştiyak sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Evvela zamanı en iyi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Her geçen 24 saat sizin için her gün size verilen yeni bir fırsattır. Niçin? Allah'a kendinizi ispat etmeniz için. Onun dostu olduğunuzu, onun için var olduğunuzu, onun için çalıştığınızı ve kendinizi ona köle etmek için bir gayretin sahibi olduğunuzu ona ispat etmekle mükellefsiniz. Unutmayın, kainattaki kölelerin en kölesi Allah'a gerçekten köle olanlardır. Ve bu kölelik nasıl bir köleliktir ki? Köleliğiniz arttıkça hürriyetiniz sonsuza ulaşıyor. Köleliğinizin en son noktasında bütün kainatı Allah Teala size açıyor. Dilediğiniz an kainatın her yerindesiniz. Bu nasıl bir sonsuz hürriyettir ki insanoğluna köleliğinin en son noktasında veriliyor. Kölelik nedir? Hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde kulağında demir küpeler olan insanlara rastlıyor. Yahu diyor, kimdir bu insanlar, böyle kulaklarında küpeler var? Diyorlar ki bunlar falanca paşanın kulları. Onları esir olarak satın almış, işlerinde kullanıyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin bir tane de bana, benim kulağıma takın diyor ve takıyorlar. Resmini gördünüz Yavuz Sultan Selim'in. Hani şu bıyıklı padişah, işte orada da var. Ve küpeli olan kulağını dönmüş resme. Allah Allah demiş birçok insan. Bu Yavuz Sultan Selim'de nasıl adammış ya, kadınlar gibi küpe takıyor kulağına. Evet. O kulağına küpe takıyor. O küpelerden birini getirin, benim kulağıma takın diyor. Şu anda yaşayanların içinde Allah'a en çok köle olan benim diyor. İşte o Yavuz Sultan Selim. Geçen akşam size anlattığım o korkunç çölü geçerken atından inip de o çöl sıcağında yaya yürüyen Yavuz Sultan Selim.
Görmüyor musunuz diyen Yavuz Sultan Selim kardeş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyor. Görmüyor musunuz? O yaya yürürken ben nasıl atla giderim? Diyen Yavuz Sultan Selim. Allah'a köle olan Yavuz Sultan Selim. İşte köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artacaktır. Bir gün bu duvarların size bir şey ifade etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. Namaz kılarken önünüzdeki duvarların kaybolduğunu, yok olduğunu, bir başka aleme açılan bir kapıdan öteye bakmakta olduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi Mekke'de değil, Kabe'de değil, İndi ilahide hissedeceksiniz. Allah'ın huzurunda hissedeceksiniz. Önünüzdekileri göreceksiniz. Sizin önünüzde namaz kılanları göreceksiniz. Arkanızda namaz kılanları göreceksiniz. O zaman köleliğin, Allah'a olan köleliğin neleri ihata ettiğini idrak edeceksiniz. Onun sonsuz zevkiyle ürpereceksiniz. Şu dünyada mutluluğu doruklarında yaşayacaksınız. Mümkün mü? Hepiniz için mümkün. Ama bunun için vermeniz lazım gelenleri Allah'a vermekle mükellefsiniz. Bu sizin köleliğe sahip olmak için ödemeniz lazım gelen bir diyettir. Her fatura ödenir. Her şeyin bir bedeli vardır. Bu bedel çalışmaktır. Çok zikretmektir. Bilin ki ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrederseniz onu o kadar çok seviyorsunuz demektir. Unutmayın. Sevginin ölçüsü insanların söyledikleri şeylerin hiçbirisi değildir. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. O zaman dikkatle bakın, Allah için ne veriyorsunuz? Allah için uykunuzdan ne kadarını feda edebiliyorsunuz? Allah'ın zikrini yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Her 24 saatlik zaman devresini 100 kabul ederseniz, o 100, %100'ün içinde acaba her 24 saatte Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte onu, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Aslında kendinizi de. Dikkat edin. Şeytan size kendinizi sevmeyi nefsinize hizmet istikametinde bir vasıta sayarak öğretmeye çalışır. Allah ise sizin kendinizi sevmenizi Allah'a hizmet istikametinde ölçüye vurur. Allah'ın en çok sevdiği insan 24 saatlik bir zaman devresinde Allah'ı en çok zikreden insandır. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bu zikir 24 saatlik devrede ne kadar aşağı inerse kişi Allah'ı o kadar az seviyor demektir. Öyleyse sevgi fedakarlık mıdır? Bu sizin vereceğiniz diyete bağlı. Allah-u Teala'nın yolunda neyi nasıl görürseniz öyle bir ödemenin içine girersiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Zaman mı? Zamanınızın bütününü Allah'a vereceksiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Para mı? Onun bütünü zaten sizin değildir. Hepsi Allah'ındır. Hep insanlar kendilerini aldatmakla meşguller. Rabbena hep bana deyip her şeyin sahibi olmak isterler. İşte o her şeyin sahibi olurken sahip olduğunuz her şeyin tekrar Allah'a döndürülmek üzere size verdiğini hatırlayın. Onu siz elde ettikten sonra Allah yolunda kullanabiliyor musunuz? O zaman köleliği adım adım satın alacaksınız. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine
satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve Allah'ın kölesi yapacaksınız. Size ait olan değerleri hep Allah yolunda kullanarak. İşte iştiyak sahibi olan insan kimdir? Allah'ı çok zikredendir. Nedir acaba Allah Teala Asaf suresinin 21. ayet kelimesinde Allah'ı çok sevenler için bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler için iki ve Allah'ı çok zikredenler için üç. Peygamberimizde ahsen bir örnek vardır diyor. Neden başkalarını katmamış hesaba? Çünkü ötekilerde bir güç yok. Ötekiler iştiyak sahibi değil. Bu saydığın standartların sahibi olan insanlar iştiyak sahibi. Bir kapkaranlık dünyada bunca yılınızı geçirdiniz. Ve İslam'ı hiç öğrenmeden bu yaşa geldiniz. Yine Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz sizden çok sonra bu güzellikleri yaşayabildik. Düşünün ki Allah-u Teala'nın yolunda bir insanın iştiyak sahibi olması demek, Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edilmesi demek. Öyleyse her geçen 24 saati iştiyak sahibi bir insan hep dikkate alacaktır. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Acaba gerçekten zamanımı Allah için mi kullanıyorum? Acaba gerçekten ben Allah için miyim? Kendi kendinize karar verin. Biz bir şey söylemeyelim. Allah için misiniz? Yoksa kendiniz için misiniz? Zamanın ne kadarını kendiniz için kullanıyorsunuz? Ne kadarını Allah için kullanıyorsunuz? Allah'ın size mükafatlar vermesini istiyorsunuz. Bu mükafatların başında da para geliyor. Eğer para gerçekten bir mutluluk parçası olsaydı, bugün dünyadaki bütün zengin insanların çok mutlu olması gerekirdi. Ama bütün zengin insanlar mutsuz. Gidin bakın bakalım. Bir Sakıp Sabancı, bir Koç, bir dünyadaki en zengin insanlara dikkatle bakın. Aile yaşantılarına bakın. Neden mutsuzlar? Çünkü para mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluğun anahtarı sizin Allah yolunda yapabileceğiniz fedakarlıklardır. Zamanınızı Allah için kullanmaya çalışın. Bir gün bu söylediklerimiz size şu dünyadaki dinlenmesi gereken en tatlı sözler olarak yaklaşacak. Her sözümüz kalbinize bir nur olarak girecek. Ve siz onların sizi mutlu edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olacaksınız. O zaman dünyadaki en büyük sevklerden birisinin irşat makamının sözlerini dinlemek, onlardan gerekli dersin alınacağını idrak etmek olduğunu göreceksiniz. Her şey güzeldir. Yeter ki siz onlardaki güzellikleri anlayın, idrak edin. Anlamak için anlamaya çalışmak, onun içinde kalbinizden o anlamaya çalışmanın gelmesi söz konusudur. Böylece hepiniz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın izindeki güzellikleri yaşamaya çalışmak. İşte mutluluk dediğimiz zaman iki ayrı cepheyi beraber mütala etmek mecburiyetindesiniz. Bir dünya kanadınız var. Siz bu dünyada yaşıyorsunuz herkes gibi. Zannetmeyin ki Allah-u Teala sizin çalışmanızı istemiyor.
İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? İki kanatlı bir çalışmanın içinde olacaksınız. Hem dünya için çalışacaksınız, hem de ahiret için. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evliyanın uykusu diyor, cahillerin ibadetinden her zaman daha fazla değerlidir. Unutmayın, bunlar 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykudayken de zikrediyorlardı. Kalpleri çift atarken içlerindeki ses otomatik olarak kalbin her çift atışında Allah kelimesini söylüyordu. Yani ibadetle uyuyorlardı. Unutmayın ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikir en büyük ibadettir. Öyleyse onlar uykularındayken de zikrediyorlarsa, uykularındayken de en büyük ibadeti yapıyorlar. Hangi ibadeti olursa olsun, belli bir zaman parçası içinde o ibadet zikirle yarış edemez. Öyleyse bir namazın yarım saat sürdüğünü düşünelim, bir saat sürdüğünü düşünelim ve bir insan düşünelim, zikir yapmadan namaz kılıyor. Namaz da bir zikirdir ama zikrullah değildir. Allah'ın ismini tekrar ederek yapılan bir ibadet değildir. Öyleyse namaz kılan bir insan Allah-u Teala'nın namaz kılarken de zikir yapın demesine rağmen o insan namazı zikirle yapmıyorsa, o sırada namaz kılmayan ama zikir yapan bir insanın kazandığı değere hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse buradan gerekli manayı çıkaracaksınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerinden çıkarmanız lazım gelen asıl manaya. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykularındayken bile zikirsiz namaz kılan bir insanın kazandığından daha fazla dereceyi her saniye kazanmaktaydılar. Öyleyse iştiyakinizin arkasında zikir olmalıdır. İştiyak, yani başkalarından çok daha üst seviyede hizmet verme isteği, arzusu, eğer bu sizin içinizde varsa sizi belli bir hedefe ulaştıracaktır. İştiyakınız varsa hizmetten sadece ama sadece zevk alacaksınız. Zevk aldığınızı kendinize ispat etmenin yolu daha çok hizmet etmek arzusunun içinizde bulunmasıdır. Ve böyle bir arzuyla mücehiz bir gün geçirdikten sonra o günün sonunda bir hesaba vurun bakalım. Kaç saatinizi Allah için sarf ettiniz? Kaç saatinizi kendiniz için yaşadınız? Bir de bakacaksınız ki her seferinde kendinize harcadığınız saatler Allah için harcadığınız saatlerden ötede. Hadi gelin size temeli anlatayım. Temelin küçücük bir tarlası var. Denizin kıyısında. Bu küçücük tarlada temelcik senelerce mısır ekiyor. Fakat mahsulden bir hayır yok. Demişler ki sen Allah'tan istersen Allah Teala mutlaka sana verir. Temel demiş ki ey Allah'ım demiş. Eğer bana vereceğin mısırlar söz konusuysa yarısı senin yarısı benim. Ve Temel o aşkla mısırları ekmiş. Aman Allah'ım, bir mısır çıkıyor tarladan. Temel'in gezileri açılmış fal taşı gibi. Ve hasat günü Temel bütün mısırları toparlamış. Ayırıyor şimdi. Ha bu Allah'ımın,
Habu benum. Habu Allah'ımın, habu benum. Böyle diyerek Yunus Mısırları iki gruba ayırmış ama bir bakmış ki Allah'ın tarafı dağ gibi, Yunus'un tarafı şeyin tarafında, Yunus'un diyorum, bizim hep Yunus geliyor aklıma. Temelin tarafındakiler, ötekinin yanında küçücük kalmış. Temel bakmış bakmış. Demiş ki ey Allah'ım demiş. Ekerken demiş yok idun, hiç göremedim seni daha demiş. E demiş bunları toplarken de yok idun. Sana demiş pay mı vereceğim? Vermiyorum demiş. Ama Temel bunu der demez de bir fırtınalar kopmuş. Bir yağmur başlamış bardaktan başınıcasına. Fırtınalar bütün o mısırları zaten denizin kıyısına mistarla hop denize. Yunus bizim Temel de bir mağaraya sığınmış ama şimşekler de çekiyor. Ey Allah'ım demiş. Estun demiş, yele verdim demiş. Yağdım demiş, sele verdim. Ha şimdi de demiş, mum yakıp beni mi araysun demiş. İşte o değerlerinizi hesaplarken, ben bugün Allah için ne yaptım derken, sadece zamanı hesaplamanız bile yeter. O 24 saatlik zaman sizin için bir imkandı. Her gün, her gün denenirsiniz. Kendinizi temize çıkarmak için her gün bir fırsat verir Allah-u Teala elinize. Bu temize çıkarmak sizin mutluluğunuz için gerekli. Dikkat edin. Allah'ın yolundaysanız en çok hizmet verdiğiniz gün en mutlu olduğunuz gündür. Neden? Huzurunuz bütün boyutlarıyla o gün karşınıza çıkacak. O gün sizi bütün standartlarda en büyük mutluluğa götürecek olan şey sizin Allah için verdiğiniz hizmettir. O hizmete dikkatle bakın. Hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu sizin olan değerleri Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayıraçtır. Öyleyse zamanınızın ne kadarını Allah'a verdiniz her 24 saatte, ne kadarını kendiniz için kullandınız, sadece bunu ayıracaksınız. Ayırdığınız zaman göreceksiniz ne olduğunuzu. Ben size bir şey söylemiyorum. Eğer bir yerlere varmak istiyorsanız, hani o düşündüğünüz yerlere, o zaman bunun yegane ilacının anlattığım şeyler olduğunu bileceksiniz. Ve ne verirseniz yalnız onu biçersiniz. Allah için ne verirseniz yanınızda onu bulursunuz. O sizi Allah'a yaklaştıran yegane vasıtadır. İşte bütün güzellikleri daha üst seviyede yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'yı çok zikredeceksiniz. İhtiyacınız ise Allah'a hizmetinizi arttıran bir vasıtadır. Bu artış boyutunda sizin mutluluğunuzun ona paralel olarak arttığını göreceksiniz. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım, hele kendimi bir bulayım, ondan sonra Allah-u Teala bir hizmet edeceğim, bir hizmet edeceğim diye düşünürsünüz. Ve saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz. Ve o zaman neden mutsuzsunuz o zaman? Çünkü siz size düşeni yapamadınız. İhtiyakin sizi ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmadı. Tabii oraya ulaşmanız çok önemli değil. Ama çay içmeye ulaşabilirsiniz. Burada konumuzu keselim, çayımızı içelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçeriz inşallah. Hay Allah razı olsun. O senin şeylerin, o ne? Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizin ikinci kısmında iştiyak konusundaki sözlerimizi tamamlamak istiyorum.
ihtiyaç, onu gerçekten kullanabildiğiniz zaman bir faktör olarak devreye girer. Nasıl bir faktör? Sizin liyakatinizi artıran bir faktör. İhtiyacı kullandığınız zaman başkalarından daha üst seviyede Allah'a hizmet eden birisi olursunuz. Bunun anlamı hizmetinizin seviyesi kadar liyakatınızın artışıdır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun liyakate paralel mükafat kanunudur. Kim hangi liyakatin sahibi ise mutlaka onun karşılığını mükafat olarak Allah'tan alır. Eski liyakatiniz arttıkça mükafatınız da artacak. İşte artan liyakatinizle artan mükafatınız sizin spiralinizi devamlı olarak yükseltecek, daha üst seviyede birisi olacaksınız. Ve böylece hedeflerinize ulaşmak için bir spiral devamlı hareket halinde olacak. İhtiyacınız liyakatinizi, liyakatiniz mükafatınızı artıracak. Ve artan mükafatınız sizi daha üst seviyede bir seviyeye ulaştıracak. Bir yetenek sahibi kılacak. Bu yeniden iştiyakinizin harekete geçmesini, onun daha üst seviyede bir liyakate ulaşmasını, liyakatinizin de daha üst seviyede bir mükafatı yakalamasını icap ettirecektir. Böylece devamlı daha yükselen bir spiral içerisinde Allah'a doğru yaklaşacaksınız. Öyleyse liyakatinizin artışının kesin işareti vardır. Allah yolundaki hizmetinizin her geçen gün daha uzun zaman parçalarına yayılması. Bu liyakat konusunda bize düşen gayretler layık olduğu veçiyle yerine getirildikçe liyakatimizin kesin olarak artacağını bilmenizi istiyorum. Ve liyakatin artışı Allah ile olan ilişkilerimizde bizi daha üstün noktalara çıkartacaktır. Bu üstün olan standartlarında Allah'a karşı nasıl daha samimi olabiliriz diye bir sual gelmişti. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi, kendisine karşı samimi olması anlamına geliyor. Eğer kendinize karşı samimiyseniz, Allah-u Teala samimi olduğunuz zaman da, samimi olmadığınız zaman da kalbinizi bilir. Öyleyse her zaman size olan tavsiyemiz şu: İçinizden çıkın. Kendinize dışarıdan tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. Tarafsız bir hakim gibi. Kendinizi yargılayın. Ama kendinize yanıltmadan. İşte bunu nasıl yapıyorsanız Allah-u Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontar. Sizin tarafınızdadır her zaman. Biz size adaletle davranın dediğimiz zaman Allah'ın adaletinin bir tarafının mutlaka size kaymış olduğunu göreceksiniz. Sizin için Allah-u Teala'nın adaletinin sizi biraz kayırıcı bir hüviyetle karşınıza çıktığınızı göreceksiniz. Sizi çok seviyor. Herkesi seviyor ama sizi de seviyor. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmanız lazım. Böyle bir şey için de samimi olmalısınız. Samimiyetsizliğiniz Allah'a bir zarar veremez tabii. Ama size zarar verir. Çünkü samimi olmadığınız zaman şeytanın eserisiniz demektir. Bir insan ne zaman samimidir? Şeytanın desisesinden, şeytanın tesirinden kendisini kurtarabildiği zaman. Öyleyse böyle bir standart içinde bizleri hedefe yaklaştıracak, yönlendirecek olan şey nedir? Samimi olmak. Eğer samimiyseniz Allah-u Teala samimiyetinizden haberdardır. Ve haberdar olduğu için de sizin gerçekten samimi oluşunuz
Allah-u Teala pozitif etkileyecektir.

en küçüğe yöneltebilirsiniz. Davranış biçimleriniz her zaman sizin hakimiyet sahanız içindedir. İşte bu hakimiyet sahası içinde olan davranışlarınız sizi mutlak saadete götürebileceği gibi mutsuzluğa da götürebilir. Şimdiye kadar olduğu gibi. Tasavvufa girmeden evvel hep kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyordunuz. Herkesin sözü size batıyordu. Çevrenizdeki insanlarla her zaman anlaşmazlıklar içindeydiniz. Farkında ne vardı? Nefsiniz vardı. Sizi hep kendinizi haklı gösteren, her zaman başkalarını şikayet eden ve kendinizde hiçbir hatanın bulunmadığı tezini her zaman size kabul ettiren bir nefs bu. Tabii şeytanla da farkına bile varmadan işbirliği içindeydiniz. İşte ne zaman ki Allah-u Teala'nın yoluna girdiniz, kendinizi tanıyacaksınız. Bu tanımanızın mükafatına ulaşmanız, kendinize karşı samimi olmanızla mümkün ve geçerlidir. Kendinize yontmayın. Samimi bir şekilde hatalarınızı itiraf edin Allah-u Teala'ya. Af dileyin. Rahatladığınızı hissedeceksiniz. Unutmayın ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en büyük dostunuz aslında Allah'tır. Neden? Siz ona neyi şikayet ederseniz edin, sizi suçlamaz. Başkaları hakkında ne kadar kötü şeyler düşünürseniz düşünün. Muhatabınız Allah'sa bu dedikodu hükmüne girmediği gibi Allah Teala sizi hiç suçlamadığını göreceksiniz. Ama ondan sizi daha iyi yönetmesini isterseniz, sizin başlangıçtaki durumunuz ne olursa olsun, sizi mutlaka daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye yöneltecektir Allah-u Teala. Unutmayın ki Allah ile olan ilişkilerinizde müesseselerden birisi de Allah'ın sizin için sizin kalbinizden geçenlere uygun cevaplar vermesidir. İşte eğer samimiyseniz o zaman Allah Teala sizin kalbinizden geçene değil, adalet kaydelerine göre size cevap verecektir. Ama eğer samimi değilseniz, nefsinizin kalbinden bir takım talepler geçiyorsa, Allah Teala'ya sorduğunuz bir sualin cevabında Allah Teala size kalbinizden geçen talebe uygun bir çözüm önerecektir. Öyleyse sözlerinize karşı adaletin tahakkukunu istiyorsanız samimi olmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah ile olan ilişkilerinizde sizin bütün gayretiniz onunla iyi münasebetler kurmanız istikametinde olmalı. Bu iyi münasebetler sizi mutlak saadete doğru götürecektir. Bu saadete dikkatle bakın. Saadetin muhtevasına en iyi standartlarda ulaşın. Göreceksiniz ki nereye ulaşmak isterseniz Allah Teala sizi oraya ulaştıracaktır. Hangi açıdan bakarsanız mutluluğa ulaşmak istikametinde bir gayretin sahibi olursanız. Eğer düşmanlıksa hedefiniz, o zaman Allah'ın yardımı üzerinize hiçbir zaman gelmez. Siz şeytanın yardımıyla yaşarsınız. Öyleyse ayırmak sizin işiniz. Seçmek sizin işiniz. Nereye ulaşmak istiyorsanız oraya ulaşırsınız. Ya şeytan kanalıyla ya da Allah'ın kanalıyla. Öyleyse mutluluk mu istiyorsanız müracaat makamınız Allah'tır. Mutsuzluk mu istiyorsunuz? Müracaatınıza gerek yok. Zaten müracaatınızı yapmışsınız. İblisle, şeytanla işbirliği içindesiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki yol seçimi sizin hakkınız. Ya tasavvufa girmeden evvel yaşadığınız gibi şeytanla kol kola iç içe bir dünya hayatı geçirirsiniz. Sonra da doğru pasta cehenneme gidersiniz. Bir daha da çıkmazsınız zaten oradan. Keyfinize bakın. Ama söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkisi mutluluksa o zaman şeytanla kol kola olmaktan çıkacaksınız. Allah'a yöneleceksiniz. Onun başlangıçta güçlüklerini yaşayacaksınız.

0: ve mutlaka hedefe ulaşacaksınız. Hani bir takım kötü alışkanlıkları olan, sigaraya dadanan, beyaz zehre dadanan insanlar gibi, onların insanlara verdiği bir alışkanlık hissinden kurtulabilmek için ciddi bir mücadele vermek mecburiyetindesiniz. İşte dünya hayatını yaşarken şeytanla olan işbirliğinizin sizde oluşturduğu bir takım tutkular olacak. Onlardan kurtulmanın yolu gene ve her zaman Allah'a sığınmaktır. Bütün kapılarını sizin için açık tutar. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçin ve hedefe ulaşın. İşte bu, bütün bunlar samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlı. Allah'a karşı samimiyetinizin oluşması ise kendinize karşı samimi olmanızla gerçekleşen bir vakadır. Bir ikinci sual vardı. İkinci sual neydi?
1: Allah'a karşı nasıl, ikincisi de Allah'ta talep etmemizin
0: derecesini Allah'tan talep etmemizin derecesini nasıl arttırabiliriz? Allah-u Teala ile talep müessesesi, kulla Allah arasındaki ilişkilerin zaten temelini teşkil eder. Allah-u Teala müracaat makamı olarak mutlaka kendisine her an müracaatınızı bekliyor. İnsanlar vardır, şöyle düşünürler: Allah benim kalbimden geçenleri bilmiyor mu? Biliyor. Biliyorsa ben niye söyleyeyim Allah-u Teala'ya? Söylemek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala sizden söylemenizi bekliyor. İstemek mevkiindesiniz. Allah-u Teala sizden istemenizi bekliyor. O Allah. Sizi yaratan Rabbiniz. Ve her zaman ona müracaat etmenizi ister. Rab olarak, Allah olarak tanınmak ister. Ve ona müracaat edilmesini ister. Müracaat etmezseniz talebinize cevap alamazsınız. Kalbinizden geçenleri bilir. Fakat bu onu alakadar etmez. Gerçekten Allah'a bir taleple yönelmedikçe Allah sizin kalbinizden falanca şey geçiyor diye ona cevaz vermek mevkiinde hissetmez kendisini. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki: Allah hikmeti dilediğine verir. Kimdir dilediği diye sorarsanız, hikmeti dileyenlerdir. Ne demek istediğimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleridir. Öyleyse Allah kimi isterse kendisine ulaştırır dediği zaman, bu insanların Allah'a ulaşmayı dile... İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki: bu yolun yolcusunun fermanesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa işte siz orada ne varlığa sevinen ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse devrin imamıydı Yunus. O hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor. Yokluk arttıkça bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor. Manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları olarak bizler dünya sulhunun birer ferdi olmalıyız diye düşünüyorum. İslam yani Allah'a teslim olmak yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak, kainatın tek dinini yaşamak, bir sulh ve sükun haline ulaşmakla mümkündür. İslam bunu emreder. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek, nefsimizi ruhumuzun hüviyetine ulaştırarak, dış dünyamızda başka insanlarla kavgayı bitirmek, sulh ve sükûne ulaşmak, Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanın ne Allah'ın emirlerinde ne de nehilerinde, yasaklarında artık bize tesir edemeyeceği bir noktaya ulaşmak, şeytanı saf dışı bırakmak, böylece bir sulh ve sükûn haline ulaşmak. Öyleyse İslam'ın mutluluğu, dünya saadeti devamlı bir vetiredir. İç dünyamızda mutluluğu, dış dünyamızda mutluluğu ve Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluğu hedef alır. Bu mutluluk ise sulh ve sükûna kesin standartlarda bağımlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu temel emrini vermiş bize. Daim zikre ulaşmak ve mutlak sükun haline vasıl olmak.
2: iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde mutlak bir sükun haline ulaşmak. Öyleyse İslam'ın temel fonksiyonu kavgayı bitirmektir. Sulh ve sükûne ulaşmaktır. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasındaki sebebin mutluluk olduğunu görüyoruz. Bütün insanları mutluluğa ulaştırma. İslam'da savaş, eğer düşman bir saldırıda bulunursa, bunun misliyle ona mukabele etmeyi Allah-u Teala emrediyor. İslam'ın kendisinin savaş açması, suçsuz insanları öldürmesi, bunlar İslam'ın temel şartlarının içinde hiçbir zaman mevcut olmadı. İslam dediğimiz zaman zaten tek bir dini kastediyoruz. İnsanlık tarihi boyunca yaşanan ve Hazreti İbrahim'in dini adını alan Kur'an-ı Kerim'imizde Hanif dini, Allah'a ruhun ve cin ve nefsin teslimini gerektiren ve böylece mutlak bir sus ve sükûne ulaştıran ve bütün insanların Allah'ın bu güzelliklerini yaşayarak hangi millet olursa olsun birbirine dost olmalarını temin edecek olan bir temel davranış biçimi. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşılacaktır. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki, eğer sizi yurtlarınızdan çıkarırlarsa o zaman onlarla savaşın. Size saldırı olduğu takdirde sizin savaşınız başlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu savaş saldırıyı yapana karşıdır. Kısas müessesesi Kur'an'ın temel emridir. Ancak size bir saldırı olduğu takdirde saldırana bunu aynı boyutlarda ödetmek imkanının sahibisiniz. Ama bu işlem sadece o suçluya karşı geçerlidir. Allah-u Teala'nın bir cüz'i iradenin bir başka cüz'i iradeye saldırması halinde, ona zarar vermesi halinde şunu söylüyor. Üç tane faktör sıralamış. Bir, kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Dişe diş, buruna burun, kulağa kulak, uzva karşı huzur. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse burada affı kısastan Allah-u Teala'nın daha üstün tuttuğu kesin. Yazıldı demesi dileyen bunu gerçekleştirebilir anlamına kullanılıyor. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor Allah-u Teala aynı ayet-i kerimenin içerisinde. Daha sonra bir üçüncü müessese daha koymuş Allah-u Teala. Seyyiate hasenatla karşılık verip onu susturma. Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle önleyin. Derecat kaybettiren, size bir kötülük yapan bir kişi mutlaka derecat kaybeder. Bu bir seyyiattır. O size ulaşan başka birinin seyyiatini Allah-u Teala buyuruyor. Siz hasenatla önleyin. Onun size yaptığı kötülüğe, kötülükle mukabele etmeyin. Tam aksine Allah-u Teala size mutlaka bir fırsat verecektir. Ona en iyi davranışınızla davranın. O zaman size can düşmanı olan kişinin bile dost olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki bu kötülüğe, iyilikle mukabele etmek, seyyiatı hasenatla mukabele etmek etkisi herkese verilmez diyor Allah-u Teala. Ama kimler bu hasletin sahibi ise, kimler bu noktaya ulaşmışsa diyor Allah-u Teala, onlar hazzül azimin sahipleridir. Sonsuz hazzın sahipleridir. Mutlak saadetin sahipleridir diyor. Ve İslam, Allah'ın kainattaki yegane dini sadece bu hedefine yönelik olarak vücuda getirilmiş. Biliyorsunuz ki İslam aslında Hanif dininin Arapça adıdır. Allah-u Teala bu Kur'an'ı size Arapça olarak indirdik diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Arap olması dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Arabi lisanda indirilmiştir. Bu sebeple Hanif'in karşılığı İslam kelimesi çıkıyor karşımıza. Ama Hazreti İbrahim'in dini aynı zamanda Hazreti Musa'nın diniydi. Bu din aynı zamanda Hazreti İsa'nın diniydi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in diniydi. Kayyum olan din sadece budur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Nuh'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya şeriat yaptığımızı, onlar için koyduğumuz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün dinler tek bir din ve bütün dinler Allah'a teslim olmayı ve netice noktada seyyiate hasenatla mukabele etmeyi içerir. Bütün dinler aslında tek bir dindir. Her nübüvvet devrinde her Allah'ın nebisi, peygamberi görev aldığında onlara Allah-u Teala mukaddes şeriat kitapları indirmiş ve son nebiye, son peygambere kainatı durduğu sürece idare edecek olan son şeriat kitabını indirmiş Allah-u Teala. Kıyamete kadar başka bir nebinin gelmesi, başka bir peygamberin gelmesi mümkün değil. Bütün kavimlerde kıyamete kadar Resuller devam edecek. Resuller mevcut olmakta devam edecek. Ama hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatıyla emrolundular. Öyleyse o şeriat hangi şeriat? O şeriat Hazreti İbrahim'in şeriatı. Babamız Hazreti İbrahim'in şeriatı. O şeriat Hazreti Lut'un, o şeriat Hazreti Nuh'un, o şeriat bütün peygamberlerin şeriatı. Ve bu şeriatın temelinde seyyiate hasenatla mukabele etme noktasına ulaşmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Amerika'daki olaylarla Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesinin saldırıya uğramasıyla 10.000'e yakın insanın, günahsız insanın, masum insanın ölmesiyle noktalanan bir facia yaşanıyor.

Allah Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıyı emretmez. Terör Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde mevcut değildir. Bizim insan olarak, bir yaratık olan insan olarak başka birisine zarar vermemiz Allah-u Teala tarafından kesin şekilde yasaklanmış. Zarar verebilecek noktaya ulaşmamız için bir başkasının bize bir kötülük etmesi lazım. O zaman bir hak doğar. Bu hak kısas hakkıdır. Bu hak kötülüğü kim yapmışsa ona karşı kullanılır. Dünyanın neresinde olursa olsunlar, insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bir takım haksızlıklara muhatap olmuşlardır. Ama ait oldukları yerde, muhatap oldukları yerde kim tarafından böyle bir ceza onlara tatbik edildiyse, kısas sadece onlar için geçerlidir, sadece onlara karşı yapılabilir. Kur'an-ı Kerim ötesine cevaz vermez. Burada bir vahşet yaşanıyor. Bilançonun 10 bine yakın olduğu söyleniyor. 10 bine yakın bu konuda intikam alma konusunda hangi olayın arkasından gelirse gelsin, bu insanlar, Amerika'da yaşayan insanlar, o kulelerde o sırada vazifeli olan insanlar, onların çevresinde ölen birçok insandan da bahsediliyor. Böyle bir intikamın muhatabı değiller. Dünyanın her tarafında zulüm mutlaka vardır. Bu zulmün cevabı bir intikam şeklinde değil, kısas şeklinde zulmün müsebbiplerine karşı yapılabilir. Öyleyse Allah'ın tecavüz etmediği, cevaz vermediği bir büyük suç işlenmiştir. Burada ölen on bin çevresindeki insanın vebalini yüklenmişlerdir bu vahşeti yapanlar. Bu olay ancak telin edilir. Sevgili kardeşlerim, İslam örgütleri böyle bir olayın muhatabı kabul ediliyor. Onlardan bu istikamette bir yüklenme gelmedi. Ama konunun araştırılması yapılıyor. Biz İslam'ın böyle bir vahşeti uygulamayacağını düşünüyoruz. Eğer böyle bir işlevi bir İslam örgütü yapmışsa, bu gerçekten yüz kızartıcı, İslam adına utanç verici, lanetli bir olaydır. Kim böyle bir şeyi gerçekleştirdiyse, nereye ait olursa olsun o insanlar, onlar Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Omuzlarına büyük vebal almışlardır.

Terör hiçbir zaman bir çıkış yolu olamaz. Sadece insanların ölmesini vücuda getirir. Yani böyle bir dizaynda öldüren bir şey kazanmamıştır. Ama çok şeyler kaybetmiştir. İnsanlar adına bir vahşet tablosu sergilenmiştir.

Allah Teala'nın dizayn ettiği şey. Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. İnsanları haksız yere öldürmek değildir. Dünyanın neresinde bir suç işlenirse işlensin, bunun cevabını buradaki New York'taki masum insanlara ödetmek, bu bir vahşettir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saldırı suçun işlendiği yerin dışında kimlere karşı yapılırsa yapılsın haksızlıktır. Bu bir adalet müessesesi oluşturmaz. Sadece nefslerinin afetlerine uyan insanların yapabilecekleri bir dizayndır.

Sevgili kardeşlerim, İslam'ın arasında da bir takım insanlar İslam'ın dışındaki bütün dinlerin İslam'ın düşmanı olduğunu yaymaya ve düşmanlık tohumlarını insanlara ekmeye çalışırlar. Hristiyanlığın içinde de bir takım insanlar Hristiyanlığın dışındaki dinlerin kendilerine düşman olduğunu söyleyerek insanların Hristiyanlığın dışındaki dinlere karşı kışkırtmaya çalışırlar. Museviler arasında da aynı şey söz konusudur. Ne yazık ki bir kısım Museviler de diğer dinleri, İslam'ı da, Hristiyanlığı da düşman saflarda görürler. Din adamları arasında da sayıları az da olsa bu tarz fanatikler hep olmuştur, bugün de vardır ve dünya bu sebeple kaynıyor. Öyleyse yanlış nerede? Yanlış insanları birleşmeye, bir olmaya, bir tek toplum oluşturmaya, Allah'a aşık insanlar toplumu, Allah'ın etrafında toplanan insanlar toplumu vücuda getirmeye yönelik bir davranış biçimi işte doğru oradadır. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah Teala ne kadar vermişse o kadar süre yaşanacaktır. Şu veya bu sebeple bir insanın ölümü neticeyi değiştirmez. Ölen kişiler gene öleceklerdi. Ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla karşı karşıyayım. O insanlar ölmediler, öldürüldüler. Bir irade başka iradelerin hilafına onlara zulmetti. Onları öldürdü. Böyle bir durumda burada zulüm var. O insanlar, bunları yapanlar mutlaka Allah Teala tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklar. Tamam, ilahi adalet her halükarda mutlaka oluşacak. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki dünya sulhu bu tarz olaylardan sonra oluşabilecek.

söylediğimiz gibi bir takım din adamlarının İslam'da da, Hristiyanlık'ta da, Musevilik'te de, bütün dinlerde de kendilerinin dışındaki din sahiplerini düşman olarak vasıflandırmaları, düşmanlık etmeye başka insanları çağırmaları, bu Allah-u Teala'nın emirlerine uygun bir şey değil. Vaktiyle Haçlı seferleri bu sebeplere dayalı olarak gerçekleşmişti. Sevgili kardeşlerim, bir sefer değil ama bir suikast. 10 bine yakın insanın ölümüne sebebiyet veren planlanmış, dizayn edilmiş ve 10 bin kişiye yakın insanın ölümüyle sonuçlanan bir trajedi. İslam'dan murat olunanın bu olduğunu zannedenler, onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlayamamış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim dostluğu, Kur'an-ı Kerim sulh ve sükunu milletlerin içinde ve milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde sulh ve sükunu emrediyor. Kan, kanı davet eder. Bu bir kan davası hüviyetinin devamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran 103'te diyor ki: "Ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz." Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İşte bugünkü faciaların devamı o kan davasının var olduğunu gösteriyor. Her kabiledeki sahabe, sahabe olmadan evvel başka kabilelerden birkaç kişiyi öldürmüştü. O başka kabileler de onların her birinin kabilesinden birkaç kişiyi mutlaka öldürmüştü. Ve bütün kabileler arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kan davası devam ediyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Teala nübüvvet görevini teslim ettiği zaman. Sonra sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim oldular. Teslim olunca nefs tezkiyesine başladılar. Nefslerindeki afetler adım adım yok oldu. Yerlerini faziletlere terk ettiler. Sahabenin nefsleri yavaş yavaş ruh hüviyetine bürünmeye başladı. Ve faziletler afetlerin yerini aldıkça kin, nefret, düşmanlık, intikam, bunlar yavaş yavaş eridi. Yerlerini sevgiye ve onunla eş anlamlı
bir muhtevaya bıraktılar. Sahabe birbirlerini çok sevdiler. Öylesine sevdiler ki birbirleri için hayatlarını veriyorlardı. Sevgi sahabenin yapı taşıdır. Hatırlayacaksınız olayı, Hazreti Ömer elindeki matrayla savaştan sonra şehit olmak olan üzere olanların arasında dolaşıyor. Su isteyene suyu hemen uzatacak. Nitekim birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer suyu uzatıyor. Tam içecekken bir başka sahabe ya Ömer su diye sesleniyor. Hazreti Ömer bunun üzerine bir şey yapmıyor. Suyu uzatıyor birinciye. Ama birinci diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla suya ihtiyacı var. Suyu ona ver lütfen. Hazreti Ömer bunu bir emir telakki ediyor. Koşuyor ikinciye. Hemen uzatıyor suyu. O sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş birinciyle. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman bakıyor ki üçüncü sahabe şehit olmuş. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye dönüyor. İkinci de şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinciye dönüyor. O da şehit olmuş. Bir insanın son nefesinde en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Şehit olmak üzere olan insanlar da en çok suya ihtiyaç duyanlar. Ve onlar arkadaşlarını kendilerinden daha fazla seviyorlardı. İşte böyle bir dizayn söz konusu oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgi onların yüreklerine yerleştirildi. Allah-u Teala diyor ki, eğer sen bu işi yapmaya çalışsaydın, sen onların kalplerini telif edemezdin. Onları birbirine sevdiremezdin. Bunu biz yaptık. Ancak biz yaparız diyor Allah Teala. Kalplerin telif edilmesi işi bizim işimizdir diyor. Dünyamızın içinde yaşadığı bu devresinde kişisel olarak insanları bir müşahedeye tabi tuttuğumuz zaman ne yazık ki bütün dinlerin içinde belki toplumun küçük bir kısmı ama bu kısım başka dinlere düşman. Başka dinleri düşman olarak görüyor. O düşman olanlar var ya sevgili kardeşlerim, onlar o düşman gördükleri dinin de mensuplarının vaktiyle aynı dini yaşadıklarını bilmeyenlerdir. Böyle bir şeye ihtimal dahi vermeyenlerdir. Belki de biz bunları söylemesek ömürleri boyunca hiç haberleri olmayacaklardı. Sizin dininiz, bizim dinimiz, onların dini diye dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek din var. Allah'ın tek dini. O din
Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını verdiği dindir. Kainatın yegane dini. Öyleyse neden düşmanlık, neden kin, neden insanları öldürmek? Hedef bu olmamalıdır. Hedef dost olmak olmalıdır. Hedef dünya sulhü olmalıdır. İnsanların kalplerini telif etmek için, birleştirmek için. Bir gayretin sahibi olmamızı Allah-u Teala bizlere hedef gösteriyor. Bütün insanlık için yapılması lazım gelen budur. İşte dostluk yerine düşmanlık olduğu zaman

O zaman hep bu facialar, trajediler yaşanacaktır. Kanla sayfalar kapanacaktır. Dünya kana boyanacaktır.

kin, intikam, düşmanlık, nefret, hepsi nefsimizin afetlerindendir. Bütün insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu afetlerle doğarlar. Herkes de nefslerinin 19 tane afetinin içerisinde bu afetler mevcuttur. Ve şeytan sadece afetlerinize tevessül etmek imkanının sahibidir. Ve ister ki herkes birbirine düşman olsun, herkes birbiriyle kanlı bir çatma olsun, herkes birbirini öldürmeye çalışsın ve öldürebilsin. Böyle olsun ki insanlar iblisle birlikte cehenneme girsinler. İblisin istediği bu. Bütün insanların şu dünyada mutsuz olması ve bütün insanların ahirette de kıyametten sonra da mutlaka cehennemde olması kendisiyle beraber. O gün şöyle söylüyor. Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu ama ben tutmadım. Ben şeytanım. Sözümü tutmak mecburiyetinde görmüyorum kendimi. Bana niçin kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Size zorla mı yaptırdım yaptığınız kötülükleri? Hayır, ben teklif ettim. Siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın, nefsinize kızın diyor İblis. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki dünyanın birçok yerinde İslam'a karşı saldırılar oluşuyor. Tamam. Elbette o söylediğimiz gibi başka dinlerin içinde bulunan insanlar, onların küçük bir kısmı İslam'ı düşman olarak görüyorlar. Sırbistan'daki gibi, dünyanın diğer birçok yerlerinde olduğu gibi bir savaş söz konusu oluyor. İslam'a karşı saldırılar takip ediyor. Bu olayları bir kısas olarak düşünmek ne yazık ki mümkün değil. Kısasta olay suçu işleyenin üzerinde tamamlanır. Suçu işleyene tatbik edilir ceza. Başka birilerine olmaz. Allah ona cevaz vermiyor. Onun için tecavüz edilemez. Ama insanlar, onlar İslam'a her tarafta saldırıyorlar. Biz ona misilleme yaptık diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet, Sırbistan'da çok sayıda masum insanın kanı akmıştır. İslam
ne karşı savaş açılmıştır, insanlar öldürülmüştür, haksız yere onlara işkence yapılmıştır. Çok şeyler olmuştur. Ama bunun cezasının ödettireceği insanlar orada. Keşmir'de, başka yerlerde İslam'a karşı saldırılar oluşturulmuştur. İnsanlar öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Ama bunun faturası dünyanın bir başka yerindeki onlara karşı bu suçu işlememiş olanlara ödettirilemez. Allah-u Teala bunu tecrüz etmiyor, buna cevaz vermiyor. O zaman bunda da vahşet oluyor. Bunda da saldırganlık oluyor.

Sevgili kardeşlerim, bu haksız davranışlar, lanete muhatap olan bu davranışlar sadece dünyayı daha karmaşık hale getirecek ve daha binlerce değil, yüz binlerce insanın ölümüne sebebiyet verecektir. İnsanların nefslerine şeytan tesir ettiği için bu tarzdaki olaylar insanları galeyana getirecek olan olaylardır. Ve biz falanca falanca olayların karşısında böyle bir Müslüme yaptık diyenlerin karşısında gene başka bir takım masumları öldürmek üzere bir başka Müslümenin de devreye girmesi söz konusu olacaktır. O zaman ikinci bir vahşet tablosuyla karşılaşacağız. Böylece karşılıklı dostluklar oluşmayacak. Karşılıklı kinler bilenecek. İnsanlar başka insanlardan intikam almak yarışına girecekler. Yani bütün dünyayı saran bir kan davası olayıyla karşı karşıya olacağız. Kan kanı çekecek. Sevgili kardeşlerim, her seferinde de bunun faturasını çoğu, pek çoğu masum insan olanlar ödeyecektir. Aslında eğer olayları suçu yapan ve onun cezalandırılması şeklinde mütalaa edersek, buradaki olay hepsi masum olan insanları

kardeşlerim, insanları nefslerinin afetleri doğrultusunda karar veren liderler, ekip başları, yönlendiriyorsa bu kanlı intikam almaların arkası gelmeyecektir. Kan kanı çekecek. Misillemeler misillemeleri getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bir İslami örgüt böyle bir konunun sahibi ise, bu İslami örgütün mütevasını merak ediyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği emirlerden hiçbirisi böyle bir faciayı hedef kılmaz. Suç sahibine aittir. Kısas da suçun sahibine misilleme olarak uygulanır. Ve Allah'ın hedefi dünya sulhunu sağlamak. Bu tarzdaki olaylarsa dünya savaşına doğru bir zemin hazırlıyor. Hangi cepheden bakarsanız bakın, bunu yapanlar vebal almışlardır. Bu trajedide insanların ölmesi haksız yere bir hakkın ölmesi söz konusu. Allah'ın verdiği hayatı insanlar intikam alıyoruz diye bilerek, isteyerek sona erdiriyorlar. İnsanları katlediyorlar.

Allah'ın hedef gösterdiği doğruyla mukayese edildiğinde ona taban tabana ters olan bir davranış görüyoruz. Allah'ın verdiği emirde sulh ve sükûna ulaşmak var. Sulh ve sükûn içinde bir dünya, işte ikinci asr-ı saadet onu oluşturacaktır. Şu anda insanların vahşeti o noktadan dünyanın ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor. Bunu yeni olaylar takip edecektir. Taraflar oluşacaktır. Tarafların arasında kızışan bu küçük grupların arasındaki anlaşmazlık bütün dünya için tehlike oluşturacaktır. Allah'ın hedef gösterdiği dünya sulhünden ne kadar uzakta olduğumuzu görebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala dünya sulhünü emrediyor.

insanların birbirine kardeş olmaları. Uhuvvet. Allah Teala'nın temeli midir? Ama görüyoruz ki her tarafta düşmanlık kol geziyor. Ve insanların Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği saadetten ne kadar uzak düştüklerinin bir tablosunu yaşıyoruz. Nedir aldığımız emir? Nefsimizi tezkiye etmek ve tasfiye etmek. Böylece nefsimizin kalbinde hiçbir afet bırakmamak, düşmanlığı, kini, nefreti ve bütün negatif faktörleri, karanlıkları nefsimizin kalbinden söküp çıkarmak. Düşmanlığın, nefretin, kinin, intikamın yerine sevgiyi koymak. Merhameti koymak. İşte bir gün insanlar görecekler ki aslında içinde bulundukları dinle diğer dinler arasında Allah-u Teala bir farklılık gözetmiyor. Dinler asırlar geçtikçe başlangıçla bağlantılarını koparmışlar ve farklı dinlere ulaşmışlar gibi bir görüntü çıkmış ortaya. Oysa ki bütün peygamberler devrinde sadece tek bir din yaşanmıştır. Allah'a ruhun, Allah'a fizik bedenin, Allah'a nefsin ve Allah'a iradenin teslim edildiği bir vaka yaşanmıştır. Bütün peygamberler zamanında o peygamberler ve onlara bağlı olanlar aynı gerçeği yaşamışlardır. Allah'a teslim olmak. Teslimin ise muhtevasında nefsin afetlerinden mutlak olarak kurtulmak söz konusudur. Öyleyse nefsin afetlerinden kurtulmak, kurtulabilmek, onların yerine ruhun hasletlerini temsil eden faziletleri ikame etmek, onların yerine koymak. Ve bütün dinlerin aslında tek bir dinin mensupları olduklarını anlamaları ve bu hedefe yönelmeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olaylar insanların Allah'ın söylediklerini hiç ama hiç anlamadıklarını gösteriyor. Her yerde aynı dramatik sahneler, insanların öfkeleri, kinleri, intikamları,
ve her intikamın karşı tarafın intikamını misillemesini davet etmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanlık 21. asrın başlangıcında Allah'ın çizgisinden ne kadar çok sapmış durumda. Aslında ne yazık ki bütün dinlerde toplumun büyük kısmı Allah'ın dininin gereklerini göstermiyor. Gereklerini yaşamıyor. Nefsini temizlemek gereği duymuyor Allah'ın farz kılmasına rağmen. Böyle olunca sevginin, sempatinin Allah'a ve diğer insanlara yakın olmanın yerini düşmanlık alıyor, antipati alıyor, nefret alıyor. Dostluğu devre dışı bırakıp düşmanlığı körüklüyor insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Aslında her şey çok güzel olabilir. En güzel olabilir. Ama onların yerinde şu anda vahşet var. Allah-u Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnna Allahe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder buyuruyor Allah-u Teala. Ruhunuz bir emanettir. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve nefsinizin afetlerinin yarısından daha fazlası o noktaya gelinceye kadar, 22. basamağa gelinceye kadar yok olacak. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz farz kılınıyor. Nefsinizdeki afetlerin %90'ından fazlası orada bu hedefe ulaştığınız zaman yok olacak. Sonra bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Ve nefsinizin bütün afetleri yok olacak. O zaman sülfe sükûnu yaşayacaksınız. O zaman iç dünyanızda da, o zaman dış dünyanızda da, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizde de bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. O zaman İslam olmak şerefine ereceksiniz. Orada etrafınızda sadece sevgi olacak. Sadece dost olacaksınız. Ve Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi üzerinize farz kılıyor, emrediyor size. Neyse Allah Teala bunu emretmişse Allah'a teslim olmanızı, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmenizi emretmişse böylece bir sulh ve sükun haline sizi ulaştırmayı hedef almışsa o zaman böyle bir dizaynla nereye varabilirsiniz? İnsanlara onları öldürdüğünüz zaman onlardan intikam aldım gözüyle bakıyorsanız intikam, kin, nefret, düşmanlık nefsinizin ayrı ayrı afetleri. O zaman siz o afetlere esir olmuş durumdasınız. Afetler. Sevgili kardeşlerim, bir büyük sıkıntı var konunun arkasında. Sizi o hedefe ulaşmaktan men ediyor. Nefsinizle mücadele edeceksiniz. Şu kainattaki düşmanınız, en büyük düşmanınız şeytandır.
kontrol altında tuttukça o süre içerisinde devamlı başkalarından intikam almak istersiniz, başkalarına kötü davranmak istersiniz, başkalarını zelil kılmak istersiniz, kendi üstünlüğünüzü onlara kabul ettirmek istersiniz. İşte bir insandan topluma, toplumdan milletlere, nefslerinin tesiriyle davranmak, bir davranış biçimi olarak ulaşıyorsa, işte bu intikamı da içerir, kini de içerir ve dünya çapındaki düşmanlık her geçen gün biraz daha sadece büyür. Bunun sonucu mu? Bunun sonucu savaştır. Ve sürften evvelki son olay. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyada neden adaletsizlikler var? Neden kan dökülüyor? Arkasında sadece şeytan ve nefslerinizin afetleri var. O afetler hepinizi düşman kamplara ayırmak üzere şeytan tarafından devamlı kullanılır. Ve iblis her halükarda hepinizi bütün düşmanlıkların sahibi kılmak ister. Herkes, herkesle kavgalı olmalıdır. İblisin temel dizaynı bu. Bu bireylerden topluma ulaştıkça toplumların birbirine karşı dostlukları değil, düşmanlıkları artar.

Ve her geçen gün artan kin, nefret dünyayı öyle bir noktaya ulaştırır ki orada iki tarafında en ağır silahları kullanması ve kitle halinde topyekün insanları imha etme kararları sahneye çıkar. Dünyamız bu tarzdaki savaşlara birçok defa şahit oldu. Bilinen yakın tarihimizde bütün dünyayı yok edebilecek olan savaş standardı yaşanmadı ama dünyamızın ondan evvelki çağlarında aynı medeniyet seviyesinin ötesine de ulaşılmıştı. Ama iki tarafında atom bombalarını kullandığı ve bütün insanların yok olduğu devreler geçmiştir dünya hayatında. İşte o zaman mağara devirlerini yaşayan insanlar çıkmıştır ortaya. Biliyorsunuz ki atom bombasının nükleer dinamizmi insanların hücre yapısını mutlaka etkisi altına alıyor. O zaman insanlar iki tarafında birbirini mutlaka imha etmek üzere, yok etmek üzere harekete geçmelerinin sonunda başardıkları hedef o mağara adamlarının vücuda gelmesi. Onlar insan ama beyin hücreleri de dumura uğramış. Atom harbi sebebiyle. Ve konuşmayı unutmuşlar, insan olduklarını unutmuşlar. Ve mağaralarda yaşamaya başlamışlar. Yeni nesiller geldikçe adım adım insanlık teknik seviyeleri, medeniyet seviyelerini birer birer geçiyor. Ve bugünlere ulaşıyoruz. Bugün gene dünyayı yeni bir olay adım adım tehdit sahasının içine almaya başlayacak. Düşmanlıklar düşmanlıkları körükleyecek. İnsanlar Allah'ın söylediklerine bir defa daha sırt çevirecekler. Allah'ın emri insanların iç alemlerinde ve dış alemlerinde sulh ve sükûnu kurmaları. Ondan ne kadar uzak bir dünyada yaşıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Binlerce insanı bir anda acımadan insanlar öldürebiliyor. Bu nasıl bir fanatizmdir ki? Bir dava uğrunda bunları yaptıklarına inandırılmış insanlar uçağın içinde onlar da ölüyorlar.

sevgili kardeşlerim. Bu dünya Allah Teala'nın emirleri gerçekleştirildiği takdirde yaşanmaya değer bir dünyadır.

İnsanlar Allah'ın sünnetlerini hatırlayabilseler, başka insanlarla düşman olmayı değil, Allah'ın emrine uygun olarak dost olmayı hedef alsalar, bu hedefe yönelik olsalar, o zaman iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak saadete ulaşacaklar. Sevgili kardeşlerim, dünya sulhu sonunda mutlaka gerçekleşecektir. Bu hedef için, dünya sulhu için varız. Onun için eğitildik Allah-u Teala tarafından. Bu sebeple o gayeye bütün insanların birbirine, bütün devletlerin, milletlerin birbirlerine dost olacakları, yardım edecekleri, nefslerinin kinlerini kusmayacakları, ruhlarının bütün hasletleriyle başka ülkelerin ve başka dinden olduklarını zannettikleri insanlara dost kucağını açacakları bir gün gelecek. Ne yazık ki insanların çoğu o gün ölmüş olacaklar. Bu kin uğruna, bu düşmanlık uğruna şeytanın korkunç bir tuzağına düşerek. İşte olaylar adım adım bir tırmanışa doğru gidecek. Her zaman bütün dünyayı bir hercümerce itmeye çalışan, herkesi birbirine düşman kılmaya çalışan, her toplumun içindeki insanları birbirine düşman kılmaya çalışırken, toplumları birbirine düşman etmeye çalışan iblis, bunda gördüğünüz gibi başarı kazanıyor. İnsanları birbirine düşman kılıyor. Dinleri birbirine düşman kılıyor. Sevgili kardeşlerim, çıplak olarak görebiliyor musunuz olayı? Yani Allah'ın hedefiyle iblisin hedefi arasındaki farklılığı ve iblisin ne kadar kurnazca bir plan yaparak, bir tuzak hazırlayarak insanlığı bu tuzağa doğru düşürdüğünü ve adım adım hedefine daha hızla gittiğini görmüyor musunuz? İstediği şey bütün dünyayı birbirine düşman kılmak ve bunu başarılı bir standart içerisinde insanları kabul ettirmiş iblis ve oynuyor oyununu. Dünya trajedisine her geçen gün biraz daha zemin hazırlıyor. Hem her toplumun içindeki insanları birbirine düşman kılmaya çalışarak, hem toplumları, cemaatleri birbirine düşman kılmaya çalışarak, hem de daha üst planda milletleri birbirine düşman kılarak ve milletlerin birleşmeleriyle kuracakları grupları birbirine düşman kılarak her seferinde daha üst platformda iblis bir senaryo hazırlamış. Bunu adım adım
sahneye koymayı başarıyor. Ve insanlar her geçen gün birbirine dost olmak yerine her geçen gün biraz daha düşmanlık cihetinde bileniyorlar. Anlamıyorlar Allah-u Teala'nın temel felsefesini. Dostluğu, kardeşliği anlamıyorlar. İnsanların çok büyük bir kısmı başka başka dinlerin var olduğunu zannediyor. Hepsinin aynı din olduğunu insanlar unutmuşlar. Ve asırlar boyunca birbirinden ayrılan tatbikatlar, uygulamalar, bugün gerçekten çeşitli dinler varmış gibi bir manzara sergiliyor. Aslında sevgili kardeşlerim, Allah'ın gözlükleriyle bakmalısınız olaylara. Nerede haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, kin varsa, nefret varsa, intikam varsa, Allah o insanlarla beraber değildir. Sevgili kardeşlerim, dost olmak, sevgiyi paylaşmak, kardeş olmak, düşmanlık etmek değil, yardım etmek. Dünya bunu kendisine çok pahalıya mal olan birçok olaylardan sonra anlayabilecek ve yaşayabilecek. Böyle bir muhteva içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizi en çok kalbimizden yaralayan şey, Allah'ın bütün insanlık için koyduğu hedefleri insanlığın ne ölçüde unutabildiği, bütün güzellikleri unutmuşuz, düşmanlık tohumlarını saçmışız içimize, çevremize. Nefsimizin öfke afeti, gurur afeti, düşmanlık afeti, nefret afeti sadece insanlarda değil, toplumlarda ön planda. Bu bütün dünyayı düşman kamplara ayıracak olan bir noktaya doğru gidişi işaretliyor. Oysa ki Allah'ın hedefi bu değil. Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'la ilişkilerini kesmişler. Allah'ın ne söylediğini bilmiyorlar. Ve Allah'ın reçetesini tatbik edebilseler, herkes mutlu olacak. Bütün toplumlar saadeti yaşayacaklar.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünyanın bir karışıklığa doğru yürümesi, insanların Allah'ın temel emirlerini unutmasından kaynaklanıyor. Bu temel emirlere dikkatle bakın. Sadece bir parantez içinde hepsini hülasa edebilirsiniz, özetleyebilirsiniz. Teslim olmak. Allah'a teslim olmak. Allah'ın dinini ne kadar yanlış anlamış insanlar, ne kadar yanlış yorumlara ulaşmışlar ve neticede şu anda yaşamakta olan insanlar ayrı ayrı grupların insanları olarak görüyor kendilerini. Tek bir dinin ilk yaşandığı noktadan bu noktaya gelinceye kadar ayrı ayrı toplumlarda geçirdiği istihaleler, ayrı ayrı dinler varsaydırıyor, ayrı ayrı toplumlar varsaydırıyor. Eğer ayrı ayrı dinler yoksa, o zaman İnsanların neden aynı şeyleri yapmadığı da bir sual olarak geliyor insanların aklına. Oysa ki aradan geçen asırlar, insanların Allah'ın hedeflerinden sadece uzaklaşmalarına sebebiyet vermiş. İnsanlar hangi toplumda yaşarlarsa yaşasınlar, bütün toplumların çoğu Allah'ın mesajlarını unutmuşlar. Bütün dinlerin içindeki insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın temel hedeflerini elinin tersiyle itmiş, devre dışı bırakmış. Ve hedeflere insanların yürümelerini böylece imkansız hale getirmiş iblis. İnsanların kurtuluşlarının arkasında yatan temel faktörü insanları unutturmayı başaran iblis, arkasından insanları milletlerin içinde cemaatlere ayırmış, her ayırdığı cemaati de birbirine düşman kılmış. Sonra milletleri gruplara ayırmış, onları birbirine düşman kılmış. Sonra bir araya gelebilen müşterek milletleri bir araya gelebilen diğer müşterek milletlerle düşman kılmayı başarmış. Ve hep savaşlar oluşmuş bu istikamette. Bütün dünya kana bulanmış. Arkasında hep kin var. Nefret var, düşmanlık var, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer insanlar Allah'ın temel emirlerini bilselerdi, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapsalardı, sahabe nasıl kalpleri birbirine telef edilmişse, bütün dünya insanı da öyle olacaktı.
hem ruhumuzu, hem içimizi, hem nefsimizi Allah'a teslim olmamız emrolunuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların tekamülünde ve dünya sulhünde en büyük anahtar insanların şahsi olarak gerçekleştirebilecekleri kendi kendilerini pisliklerden temizleme olayıdır. Bu ise zikir adlı bir ameliyye ile gerçekleşir. Nefs tezkiyesini yapabilmek için insanlar zikir yapmak mecburiyetindeler. Olmazsa olmaz. Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar zikirdir. Nefsin kalbinde oluşması gereken, kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması gerçekleşmezse, bunun arkasında kişi zikir yapmazsa, nefsindeki afetlerin azalması mümkün değildir. Ancak zikir böyle bir kalpte tesir icra edebilir. İman kelimesi kalbe yazılmıştır ve kişi zikir yapmaktadır. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve salavat partikülleri o kişinin nefsinin kalbinde her şeyi adım adım temizleyecektir. Kalbe ulaşan Allah'ın rahmet ve fazl ve partikülleri kalbin içine ulaştığında fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Bunun manası o yerleri evvelce işgal etmekte olan karanlıklar, öfke, kin, nefret, düşmanlık gibi afetlerin hepsi nefsin kalbini terk etmek mecburiyetindeler. Onların yerini sevgi ve sevginin arkadaşları alacak. Başka insanlara karşı insanlar nefret duymayacaklar. Sevgi duyacaklar. Niçin? Çünkü afetler düşmanlığı körükleyen şeytanın da tesir edebildiği saha giderek azalacak, temizlenecek. Böyle bir temizlenme müessesesi o kişinin iç dünyasında mutlaka saadeti oluşturur. Çünkü o kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olacak. Yerini ruhun hasletlerine bırakacaktır. İşte onlar ruhun hasletleri. Yani faziletler olarak nefsimizin kalbinde yer almış olan faktörler adım adım nefsimizin kalbini temizleyecek. Daimi zikre ulaştığımız zaman hiçbir afet kalmamış olacak nefsimizin kalbinde. O zaman sahabenin yaşadığı bir dostluğu, kalplerin telif edilmesi olayını yaşayabiliriz. İnsanlar kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde haset olanlar, kalpleri afetlerle dolu olan insanlar bu hedeflere elbette gidemezler. Onlar sadece düşman olmayı başarırlar. Onlar başka insanlara düşman olmayı başarırlar. Ve onlara ızdırap vermeye, onları yok etmeye çalışırlar.
Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bir insan, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. O zaman nefsin afetleri ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletlere döndüğünde, o kişi sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirecek, hem nefsi hem de ruhu Allah'ın emirlerini mutlaka yapmak istediği için, nefsinde afetler olmadığı için nefsi işgal eden faziletler ruhun hasretlerinin aynını emredecektir. Öyleyse o kişi bir mutluluk dizaynını yaşayacaktır. Böyle bir insanın başka insanları intikam almak kastıyla öldürmesi, mümkün olmayacaktır. Dikkat edin, kısas yapmak demiyorum, intikam almak kelimesini kullanıyorum. Çünkü söylediğim gibi kısasta suçluya aynen mukabele etmek söz konusudur. Ama suçu kim işlemişse ona rücu etmek söz konusudur. İntikamınsa hududu yoktur. İnsanlar herkese kızabilirler. Herkesin başkalarına yaptıkları sebebiyle onlardan intikam almaya çalışabilirler. Ve böyle bir husus Allah-u Teala tarafından tecrüz edilmiyor. İnsanların sevgili kardeşlerim, mutluluğu Allah'ın temel hedefi. Ve insanların çoğu bunun farkında değiller. Kendilerini daha çok mutsuz edecek olan bir takım faaliyetlerin içinde başlarına neler gelebileceğini hiç düşünmeden insanları öldürmekle meşguller. Sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki hayat 60 senedir, 80 senedir, 100 senedir diyelim. Ama eğer bir Allah'ın sevgilisi olabilirseniz, intikam alan değil, intikamdan insanları vazgeçiren bir insan olabilirseniz, başarabildiğiniz her noktada mutluluğu yaşarsınız. Ne kadar insanı birbirine düşmanken dost hale getirebilirseniz, o ölçüde saadet sizin olur. Bütün insanlar için söz konusu olan intikamı, öfkeyi, kini, savaşı bir tarafa bırakmak ve dünya dostluğunu, dünya sulhunu korumak ve kollamak olmalıdır insanların temel görevi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayır, zor bir işten bahsetmiyorum. Daimi zikrin sahibi olan hiç kimse haksız yere başka insanlara saldırmaz. İslam da bunu emreder. Haksızlığa Allah'ın hiçbir devirde müsaadesi olmamıştır. Allah'ın Resulleri geldiği zaman adaletle, kıstla davranacaklardır diyor Allah-u Teala.
Öyleyse o kıstın, yani adaletin oluşabilmesi insanların nefslerindeki afetleri yok etmeleriyle paralel bir dizayn gösterir. Ne zaman ki nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz, o zaman sizin için başka insanlarla olan düşmanlık da sona erer. İnsanlar iç dünyalarında neden mutsuzlar? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var, anlaşmazlık var. Bu bir defa kişiyi devamlı huzursuzluk içinde bırakır. Etmez kişi nefsinin afetleri sebebiyle devamlı hatalar işler. Her hatadan sonra da ruh nefsi azap eder. Allah'tan o kişiye arkasından kişi mutlaka huzursuzluğu duyar ve yaşar. Ama bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetler yoktur artık. Eyse o kişi sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. Evvela nefsinin kalbinde afetler tamamen kalmadığı için o kişinin yanlış davranışlarda bulunması söz konusu olmaz. Huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Ne ruh nefse, ne Allah'a, o fizik vücuda manevi azap vermeyecektir davranışları dolayısıyla. O kişi bu sebeple iç dünyasında mutlu olacaktır. Ruhuyla nefsi arasında tam bir uyum sağlandığı için ruhun bütün istediklerini nefs de istediği için beraberce bir hedefe gitmeleri söz konusu. Bu hedefte kişinin iç dünyasında Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek gibi bir temel denge var. Ya kişi dış dünyasında da sülfe sükûnu sağlamışsa ne olacak? Yani daimi zikre ulaşmışsa, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa, o kişi başka insanlara kötü davranmayacak demektir. Çünkü nefsinde afetler yok. Ruhu bütün insanlara dostça davranmayı emrederken nefs de artık aynı şeyi emretmektedir. Bu kişi başka birinin kalbini kıracak olan davranışlarda bulunmaz. Başkasına kötülük yapmaz, başkasını öldürmez. Ve sadece insanlara en güzel davranışlarda bulunur. Başkalarına zulmetmediği için zulmetmiş olsaydı Allah'ın kendisine vereceği azabı hiç yaşamayacaktır. Başkaları kendinden asla intikam almayacaktır bu sebeple. Eğer başkalarına kötülüğü dokunmuş olsaydı, mutlaka insanlar ondan intikam almaya çalışacaklar ve fırsat bulunca da alacaklardı. Ama bu standartta söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece kişi başkalarına hiçbir zaman zulmetmez. Zulmetmeyeceği için başkaları da onlardan intikam almaz.
her ikisinin arkasından yaşayacakları mutsuzluğu, huzursuzluğu bu insanlar hiç yaşamayacaklardır. Ve bu insanlarda şuuraltı birikiminin oluşması da mümkün değildir. Bu sebeple huzursuzluğu yaşamazlar. İşte bir idealden bahsediyoruz elbette. Allah'ın emirlerinin tamamen yerine getirmesi halinde daimi ulaşıldığı takdirde neler olur? İşte bütün dünyada dinler aynı hedefe yönelik olmuş olsa, insanlar da dinlerini yaşamak için bir talebin sahibi olsalar, o zaman sonuçta ulaşılacak olan merhale odur. Daimi zikrin sahibi olmak. İşte dünya sülhü oradadır. Neslerin afetlerine tabi olan, bombaları patlatan, silahlı saldırılarda bulunan, insanlardan intikam alan insanlar yok orada. Orada ruhunun hasletleriyle paralel bir dizayn içerisinde nefsinin kalbini hasletlerle dolduran insanlar var. Böyle bir dizaynda her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başkalarına zulmetmeyen insanlar, başkalarını öldürmeyen insanlar, başkalarını incitmeyen insanlar, başkalarına suikast hazırlamayan insanlar ve tabiatıyla bütün davranışları pozitif olduğu için her davranışlarının arkasından sadece Allah'ın onları mükafatlandırdığı, huzur verdiği insanlar. Ve tabiatıyla başkalarının intikamına da muhatap olmayan insanlar. İşte normal çerçeve bu. O zaman ne olur? Bu insanlar dış dünyalarında da mutlu olurlar. Daha sonra bu insanlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oldukları için Allah ile olan ilişkilerinde de şeytanı devre dışı bırakmayı, şeytanı mahvetmeyi başarırlar. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemezler. İşte böyle bir dizaynı düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dünya insanı son devrede şu dünyada hayatta kalanlar, onlar böyle insanlar olacaklar. İç dünyalarında nefslerinin bütün afetlerini yok ettikleri için nefsleriyle ruhları arasında tam bir armoni sağlanan, tam bir uyum oluşturan, nefsleri ruhun bütün özelliklerine kavuştuğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan türü iç dünyasında. Dış dünyasında başkalarına zulmetmeyen,

temel davranış biçimlerinin en güzelini yaşayan, sülh ve sükun içinde olan bir insan türü. İşte dünyanın son evresinde bu insanlar hayatta kalacaklar. Ve sahabenin yaşadığı o muhteşem sülh ve sükun halini bir defa daha yaşayacak olanlar, onlar yeni bir asr-ı saadeti yaşayacaklar. Dünya sulhunu bu dünyaya hediye edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah'ın temel faktörüdür. İstediği şey, bütün insanların böyle bir sulh ve sükun halini yaşaması, ama insanlar evvela bu hakikatlerden haberdar değiller. Bu sebeple başka insanlara en iyi davranış biçimlerinde bulunup da başka insanları düşman mertebesinden dost mertebesine ulaştıran insanlar kimseye düşman olamazlar. Herkese dosttur. Görevleri insanlara yardım etmektir. İnsanlara kendilerini adamaktır. Sadece acaba başkalarına nasıl mutluluk verebilirim diye düşünürler. İşte şu dünyanın son devinde yaşayacak olanlar, yani ikinci asr-ı saadeti yaşayacak olanlar, yani sabıkunel ahirin, sonraki sabıkunlar, onlar böyle olacaklardır. Daimi zikir sebebiyle iç dünyalarındaki nefsleriyle ruhlar arasındaki kavgayı bitirmiş olanlar. Söz konusu olan konumuzu içeren o zulmü gerçekleştiren insanlara dikkatle bakın. Onlar nefslerini tasfiye etmemişlerdir. Onlar hiçbir zaman böyle bir mutluluğu yaşayabilecek olan intikam peşinde, kin peşinde koşan insanlardır. Öldükleri zaman yaptıklarının doğru olmadığını anlayacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bize gösterdiği hedef o hedeftir ki insanın iç dünyasında nefsiyle ruhunun aynı paralele ulaşması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanması. Bu kinlerin, düşmanlıkların, savaşların hepsinin bittiği yerde yerden fışkıracak olan bir mutluluk pınarı bu. Dünyanın son evresinde sulh ve sükunu yaşayacak olan insanlar, iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de. O insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Hayatlarını başkalarına yardıma, başkalarına iyilik etmeye, kendilerini başkalarına hasretmeye alışmış olan insanlar. Bunu yapmanın o sonsuz mutluluğunu yaşayan insanlar. Onlar idrak etmişlerdir ki etraflarındaki her insan onlara bir nebzecik mutluluk ulaştırsınlar da o insanların yaşadığı mutluluk

Kulun iki kapını kendilerine yaşatsın. Açısından meseleye bakan, hayatlarını başka insanlara mutluluk vermeye adamış olan insanlar, onların kitaplarında artık intikam yoktur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Bu sebeple dış alemlerinde de başka insanlara zulmedemezler. Kimseyi öldürmezler. Kimseye haksız bir fiilde bulunmaları mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, işte dünyanın son evresinde savaşlardan hayatta kalanlar onlar olacaklardır. Ve o zaman ikinci asrı saadet yaşanacaktır. Bütün bu kinlerden, nefretlerden, öldürmelerden, cinayetlerden, nasip almayacak olan bir son toplum dünya üzerinde. Onlar asıl saadeti yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler için de aynı şey söz konusu. Güzellikler, Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmenin o devasa mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, aslında bu saldırıları gerçekleştirenler ne kadar zavallı bir dizayn içerisinde olduklarını henüz bilmiyorlar. Ancak öldükleri zaman yaptıklarının yanlış olduğunu anlayacaklar. Böyle bir vahşetin sağlanması için harcanan parayı insanların mutluluğuna harcayabilseydik. Bunun okullarını açabilseydik. Bunun güzelliklerini insanlara öğretebilseydik. Sulh ve sükunu dünyanın ulaştığı bir hedef haline getirebilseydik. O zaman böyle mi olurdu sevgili kardeşlerim? O zaman dünya yaşanmaya değer bir yer olurdu. Herkesin en büyük dostlukların sahibi olduğu bir dizaynı yaşardı. Düşmanlıklar, cinayetler, bütün haksız davranışlar kınanır ve lanetlenir. Öyleyse bu noktada masum insanların on bini yakınını öldüren bir dizaynı Allah-u Teala'nın tecrüz etmediğini, caiz görmediğini bildirerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler. Geleceğin dünyası kinlerin, intikamların üzerine değil, dostluğun, kardeşliğin üzerine kurulacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi o mutlu günlere kadar yaşatmasını ve
o günlerde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Allah razı olsun Erhan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman.
Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarımızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Aa, sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi
yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızda onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanadır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz.
Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki, kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarının olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaos oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan, evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şey yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı,
hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse, ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde, direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah-u Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman
Şimdi biraz hızlı olun sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde, ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ona atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini oluştura oluştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Birinci gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraber bir çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tavuk ettidir. Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam Allah-u Teala diyor ki kısas sizin evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokatı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor.
beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman, başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder. Ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur. Ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesiyle o kişiyi af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse
muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye biz davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde değil, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden
sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben. Dakka dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçile anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın.

Eğer istiyorsanız başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsniyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça, onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır. Hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda.

0: Şu anda beni dinlemek olanların arasında çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından, yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu 3 kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izu billahi ve neşeytan ecaz. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim ve aleyki ve mübeyim iyâken avdu ve iyâken estayin ettim ve sırahta ve sırahta ve sırahta ve aleyhim ve aleyhim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize hitap ediyorum. Yeni bir büyük mutluluğu beraberce yaşamak üzere bir aradayız. Allah'ın bir mutluluk müessesesini Kur'an'dan bahsetmek imkanını elde eden bizler birlikte yaşayacağız. Allah'tan bahsetmek, onun Kur'an'ından bahsetmek, mutluluktan bahsetmek, güzellikten bahsetmek anlamına geliyor. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha beraberiz. Allah'ın Üniversitesi'nin yeni bir dersi. Yeniden bir aradayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Ayet numarası 18. Âl-i İmrân suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah Teala buyuruyor ki Allah muhakkak ki şüphesiz ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ulul ilm, ilim sahipleri adalet ile onlar da şahit olurlar ki Allah'tan başka, ondan başka ilah yoktur. O azizül hakimdir. Burada Allah-u Teala Allah'tan başka bir ilah olmadığına kendisini şahit gösteriyor. Allah ilk şahit. Ondan sonra melekler de şahitlik ediyorlar ki Allah vardır. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Sadece ilah olarak Allah vardır. Ulul ilm, ilim sahipleri. Allah'ın melekleri hakkında hepiniz gerekli bilginin sahibisiniz. Ama ulul ilm kimdir? İlim sahipleri kimlerdir? İşte sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, ulul ilm dediğiniz zaman, ilmin sahipleri dediğiniz zaman, kendilerine verilen ilmi hazmetmiş olan, o ilmin sahibi olmak yetkisine Allah-u Teala tarafından sahip kılınan insanlar. İşte o insanlar söz konusu. Ulul ilm, ilim sahipleri. Dikkat edin. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eden ilim sahipleri. Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi. Burada son derece önemli bir faktör var. Allah'ın tekliğine düşünce platformunda sahip olmak var ve görerek sahip olmak var. Bir insanın şahit olabilmesi için görmesi gerekir. Allah Teala görme fiilini baş gözleri için ra'e olarak kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalp gözü içinse basar olarak kullanıyor. Ra'e fiilinin, yani görme fiilinin görmeye başlaması işlemine rü'yet diyor Allah Teala. Baş gözüyle görme işleminin tahakkuku hali. Yani baş gözlerinin görür olması haline, baş gözlerinin rü'yete sahip olması, görme hastasının harekete geçmesi, görmeyi temin etmesi manası veriliyor. Basar isimli kalp gözünün görme hastasının ise görme fiiline sahip olduğu andan itibaren durumuna Allah-u Teala basiret adı veriyor. Basiretin açılması. Kalp gözünün görme hastasının çalışmaya başlaması hali. Baş gözümüzün görme hastasının çalışmaya başlaması hali rü'yet oluyor. Kalp gözünün çalışmaya başlaması hali ise basiret oluyor. Öyleyse kimdir ulul ilm? Basiretin sahibidir. Bu basiret neyi ihata etmiştir? Allah'ın zatını da ihata etmiştir. İşte o insan hakkül yakin kademesindedir. Ulul ilmin en üst kademesi hakkül yakindir. Allah'ın zatını görmek şerefine sahip olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ulul ilmin Allah'a şahit olabilmesi, iki standardın sadece bir tanesini kapsar. Allah Teala gaybta Rahman'a huşu duyanlardan bahsediyor. Onlar tahkiki imanın sahibi değillerdir. Allah'ı görmemişlerdir. Gaybi imanın sahibidirler. Ama Allah kime kendi zatını gösterirse, o Allah'ın zatını görenler, kalp gözünün basiret hastasıyla görenler, onlar Allah'a şahit olanlardır. Onlar Allah'ın varlığına şehadet edenlerdir. İşte onlar görürler ki orada indi ilahide Allah'tan başka ilah yoktur. Yoklukta sadece Allah vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de
1: Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah katındaki bir şehadetten bahsediyor. Allah katındaki şehadet, Allah'ın zatını görmek, şehadeti. Allah'ın zatına, Allah'ın tek olduğuna şahit olma demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ulul ilim dediğimiz zaman burada onların da Allah ile ve meleklerle birlikte Allah'ın zatını görerek Allah'ın tekliğine şahitlik ettikleri kesinlik kazanıyor. Ulul ilmin başında her zaman devrin imamı vardır. Bu devrin imamları peygamberlerin olduğu bütün devrelerde peygamberlerdir. Devrin imamlığı görevine asaleten tayin edilirler. Ama peygamberlerin olmadığı devirlerde bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın buyurduğu hem Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde hem Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde hem Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde hem Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bütün devirlerde bütün kavimlerdeki Resullerden Allah'ın seçtiği bir tanesi huzur namazının imamlığı göreviyle görevlendirilir. Peygamberlerin olmadığı devrelerde bunlar peygamber olmayan, nebi olmayan, veli olan Resullerdir. Bu veli olan Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilir. Asalet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Kıyamete kadar vekalet devam edecektir. Her devirde olduğu gibi bu devirde de huzur namazının imamlığında bir görevli görevini yapmaktadır. Vekalete. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte ulul ilmin en üst seviyesinde o kişi vardır. Huzur namazının imamı her zaman Allah ile beraberdir. Huzur namazının bütün müntesipleri oradadırlar, indi ilahidedirler. Altın tahtların sahipleridirler. Geri kalanlarsa her katta bulunanlar Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştıkları andan itibaren, birinci kattan itibaren hangi katta olurlarsa olsun bütün huzur namazlarına iştirak ederler. Burada Allah-u Teala'nın söylediği ulul ilmin arasında şahit de var. Allah'ın varlığına ve tekliğine şahit olan ulul ilm. Sadece huzur namazının imamı mı? Hayır. Onunla birlikte Allah'a köle olanlar da Allah'a şahit olurlar. Kim Allah'a kul olmayı bitirmişse, irşada ulaşmışsa, irşada ulaştıktan sonra eğer talebi varsa, Allah'a kul olmak ona yetmiyorsa, Allah'a daha ödeyemediği bir şeylerin var olduğuna kesin şekilde inanmışsa, bunu akıl etmişse, Allah'a daha çok hizmet etmeyi istiyorsa, o zaman Allah'a köle olmayı isteyecektir. İşte bu talebi üzerine Allah'a köle olacaktır. Bunun için iradesini bağlayacaktır Allah-u Teala. Sonra da iradesini ref edecektir. İradesini bağladığı andan itibaren o kişi Allah'ı görmek yetkisinin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ulul ilm dedikleri Allah'a şahit eden en üst kademedeki insanlar. Aslında ulul ilmin muhtevasında ulul elbab var. Daimi zikrin sahipleri. 26. basamak. İhlas makamının sahipleri var. 27. basamak. Salah makamının sahipleri var. 28. basamak. Ama ulul ilm arasından Allah'ı görebilenler sadece salah makamının son üç kademesidir. Allah'ın iradesini bağladığı kişiler, kendi talepleri üzerine Allah'ın iradesini bağladığı kişiler bir. İradesini ref ettiği, kaldırdığı kişiler, Allah'ın iradesine o kişinin iradesini bağladığı kişiler. İki, bunlar Allah'a köle olmak mertebesine ulaşmış olan kişiler. Bir de sadece bir kişiye has bir özellik, devrin imamı. Yedinci mertebe. Salah makamının beşinci mertebesi, altıncı mertebesi ve yedinci mertebesi, bunların üçü de Hakkul Yakin'in sahipleridir. Öyleyse Allah'a şahitlik edebilirler. Allah'ın tekliğinin kesin olarak farkındadırlar. Bütün yokluğa baktıkları zaman Allah'tan başka bir ilahın olmadığını kesin şekilde görürler. Allah katında bir şehadetten Allah Teala bunu murad ediyor. Burada o şehadetin ulul ilm tarafından vücuda getirildiğini Allah Teala anlatıyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin öyle bir noktasında bunu söylüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve Yusuf 108 devrede diyor ki Allah Teala, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı basar ederek, basiret çalışmasıyla, kalp gözümüzün görmesiyle, Allah'ı görmesiyle Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Bunlardan Allah'ı görenler, basiret üzere olanlar, onlardan bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarrufta, huzur namazının imamı, Allah'ın kölesi. Ama aynı zamanda sahabe de Allah'ın kölesi. Ama onlar iradeleri bağlanmış ve ref edilmiş olanlar olarak orada. Yani sahabe 5. ve 6. mertebesini ifade ediyor ihlas makamının. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 7. ve son mertebesini, tasarrufu ve asaleten tasarruf makamında. İşte böyle bir dizaynla her şey yerli yerine oturuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Bakara Suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın ulul ilmi Allah'ın varlığına ve tekliğine şahit olarak gösteriyor. Görgü şahidi. Kalp gözüyle görerek basiret üzere Allah'ın varlığının ve tekliğinin şahitleri. Üç mertebe Hakkul Yakin'in sahipleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ulul ilmi ihata edecek olan üç ilim kademesi var. Allah Teala burada ilim sahiplerinden bahsediyor. İlim sahiplerinin üç kademesi ise ayrı ayrı ayetlerde verilmiş. Ama secde 24'te üçüne birden sahip olmanın devrin imam olmak için mutlaka gerektiğini ifade ediyor Allah Teala. Secde 24. Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Allah Teala diyor ki insanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık diyor. Peki din öğreticileri ne diyor? İnsanla Allah arasına kimse giremez diyor. Allah Teala burada açıkça kendimle diyor insanların arasına insanları hidayete erdirsinler diye özellikle vasıta koyarım diyor. Ben koyarım diyor bu emri. Ben veririm ve benim emrimle insanları bana ulaştırırlar diyor. Bu aracılar diyor. Bütün peygamberler, nebiler hepsi birer aracıdır. Bütün resuller hepsi birer aracıdır. Bütün ondan daha aşağı kademedeki bütün mürşitler, vekil mürşitler hepsi birer aracıdır. İnsanla Allah arasındaki aracılar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala devam ediyor. Yehtune bi emrina lemma saberu ve kânu bi ayatina yûkünün. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için onları bu görevle görevlendiririz diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek üç kademede gerçekleşiyor. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 28 basamaklık bir spektrum içerisinde, bir yelpaze içerisinde acaba nereden nereye kadar ilmel yakindir? Nerede hakkul yakin, aynel yakine ulaşılır? Nerede hakkul yakine ulaşılır? Şimdi beraberce bunu görüyoruz. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Birinci basamaktan itibaren birinci ve ikinci basamaklar ilim kademelerinin Allah ile olan ilişkiler açısından ilim kademelerinin dışındadır. Ama dünya ilmi bütün basamaklarda geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, yani birinci ve ikinci basamaklarda da dünya ilmi vardır. Zaten dünya ilmi ikinci basamakta sona erer. İlmen yakin kademesindedirler onlar. Allah ile olan ilme gelince bu 25. basamağa kadar ilmen yakin standartlarını devam ettirir. 26. ve 27. basamaklar ve 28. basamağın ilk 4 kademesi değerlendiririz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek 3. basamağa geçeriz. Dünya ilmi ilk 2 standartta kalır. 3. basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Çünkü 3. basamağa ulaşabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Alimlerin de çoğu bunu dilemezler. Dilemedikleri için de ilk iki basamağın içinde kalırlar. İlmen yakinin hususları Allah'ın yoluna girmemiş olanlar için bu iki basamakta biter. Ama Allah'ın yoluna girenler üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah bunu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala gördükten sonra üçüncü basamakta işitip bildikten sonra Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Üçüncü basamak, dördüncü basamakta 24. basamağa kadar bütün bu standartlar ilmel yakinin içindedir. Ama ruhun öğretilmeye başlandığı velayet kademelerini, dört kademeyi Kur'an-ı Kerim'in lafzını açtığı için, ruhun öğretilmesine başlandığı için ilmel yakinle aynel yakin arasında bir geçiş kademesi olarak düşünmek daha uygun olur. Çünkü lafız bitmiştir velayetle birlikte. Ruha girilmiştir. Kitap öğretilmektedir. Sonra hikmet öğretilecektir. Aynen yakin. Sonra hikmetin ötesi öğretilecektir. Hakkül yakin. Öyleyse muhtevaya beraberce bakalım şimdi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başladı. Beşinci basamakta Allah irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesuleyi kaldırdı. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı aldı. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti aldı. Ne olduk? Allah'a ulaşmayı bileyen, dileyen birisiyiz biz. Aminu olduk. Aminu olmamız ta 14. basamağa kadar devam edecek. Alan 10 tane ihsanını alacağız. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşır. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. 12. basamakta huşu sahibi oluruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösterir. 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Allah kalbimizin mührünü açar. Kalbimizdeki küfür kelimesini alır. Kalbimizin içine imanı yazar. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir mürşidimize tabi olduğumuz zaman. Yani her mürşide tabi olanlar değil. Allah'tan 10 tane, saydığımız 10 tane ihsanı almış olanlar, ehil olanlar, daha öteye geçmeye ehil olanlar, onlar sadece bu müstesna işlemden faydalanabilirler. Onlar mürşitlerine ulaştığı zaman Allah onların kalplerinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini alır, yerine imanı yazar, kişi mümin olur. Devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelir. Nefs tezkiyesine başlarlar. Bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhları Allah'a ulaşmak üzere onları terk eder. Fizik vücutları Allah'a kul olmaya başlar. Yani hem fizik vücut, hem nefs, hem ruh hidayet üzere olur. Allah bire yüz vermeye, bire yüze kadar çıkarmaya başlayacaktır. Ve Allah rahmetle fazletinde, rahmetle salavat da gönderecektir. Burası 14. basamak. Nefs tezkiyesi bundan sonra başlıyor. Şimdi hatırlayalım Ali İmran suresinin 151. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesini. Ne diyordu Allah-u Teala? Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Yetlu aleyküm hayetina ve yüzekkîküm ve yuallimikümül kitâbe vel hikmete ve yuallimikum mâlem tekûnû tâlimûn. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi Resul, Peygamber Resul olarak gönderildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. İşte 14. basamağa kadar sadece ayetlerin okunması ve anlatılması var. Tamamen lafız. Kur'an-ı Kerim'in lafzı öğretiliyor. 14 basamak. 14 basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor Allah-u Teala. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklar nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Zikir yapınca Allah'ın nurları geliyor kalbimize. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde isimler değişiyor. Önce ilk %7 nur birikimiyle nefsi emare kademesine giriyoruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhamedeyiz. Ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri nefsi radiye, nefsi madiye, nefsi teskiye. Ruhumuz dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda ve yedinci katın fetih kapısından giriyor ruhumuz ve yedi tane alemi geçiyor. Sitetin mintaya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak ruhumuz Allah'a ulaşmış durumda. Yani ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra bir sonraki basamakta teslim olacaktır Allah-u Teala'ya. Daha doğrusu Allah'a teslim olduğu an, Allah'ın zatında kaybolduğu an Allah'a teslim olmuş olacak. İşte nefsimizin tezkiye olduğu süreç sizin nefsinizi tezkiye eder dediği süreç Allah-u Teala'nın 14. basamakla 21. basamak arasında ilmel yakin devam ediyor. Gerçek anlamda buraya kadar sadece ilmel yakin söz konusudur. Buraya kadar Kur'an'ın lafzı öğretilir. Kelime yapısı öğretilir. Lafzi manalardan hareket edilir. Ama kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ruh Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır ve Allah'ın evliyası olacaktır kişi. Allah'ın zatında yok olan kişi fena makamının sahibidir. Fena fillah Allah'ın zatında ifna olmuş demek. Kişi Allah'ın zatında ifna oluyor. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu noktadan itibaren kitabın ruhuna girilir. Fena fillah makamında birinci ruh söz konusudur. Beka billah makamında Allah bir taat ihsan eder kişiye. İkinci ruhu öğretilir Kur'an-ı Kerim'in. Zühd makamında kişinin zikri günün yarısını geçer. Üçüncü ruhu öğretilir kişiye. Muslimler makamında fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücudun Allah'a teslimiyle beraber kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhuna girilmiş olur ve ilmel yakin tamamlanır. Bundan sonrası aynen yakindir. İki basamak. Ulul-elbab makamı ve ihlas makamı. Daha ötesi ise hakkül yakindir. Salah makamı. Fakat salah makamının sadece son üç kademesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Velayet makamlarının ilk dördü aslında ilmel yakin standartları içinde görünüyorsa da ruha girilmiştir. Ama aynen yakine henüz ulaşılamamıştır. Çünkü aynen yakin daimi zikri mutlaka gerektirir. İlmen yakinin bu son kademesi aslında ruha girildiği için İllel yakinle aynel yakin arasında bir özel mevki sayılabilir. Yetmez, bu özelliği arttıran iki önemli unsur bu devrede her an oluşabilir. Birisi kalp gözünün açılması, birisi kalp kulağının açılması. Velayet mertebelerinde her an kalp kulağı açılabilir. kalp gözü açılabilir. Bunlar açıldı diye kişi hakkül yakin, aynel yakinin sahibi olmaz. Başka hükümlerin de var olması gerekir. Aynel yakinin sahibi olmaz ama irfan sahibi olur. Öyleyse ilimle irfanın ayrıldığı nokta kalp gözünün ve kalp kulağının açılmış olması, kalp gözü ve kalp kulağı arasında açısından kişi velayetin bu dört kademesinin herhangi birinde ilmel yakini aşıp irfan makamının içine, irfan kademesinin içine girmiş olur. Ama aynel yakinin sahibi olamaz. Öyleyse bu dört basamakta 22, 23, 24, 25. 22, 23, 24, 25. Dört tane basamak. Bu basamak ilimle irfan arasında bir geçiştir. Hangi basamakta, nerede ilim biter, nerede irfan başlar, bu kişiye göre değişir. Ama irfan başlasa da daimi zikre ulaşmadan kişi aynel yakinin sahibi olamaz. Öyleyse bu muhtevada meselemize baktığımız zaman irfanın başladığı yerde ilmel yakin, ilim ve irfan arasındaki ilişkiler açısından bitmiştir. İrfan ehli için ilmel yakinin ötesine geçilmiştir. Ama aynel yakine henüz ulaşılamamıştır. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak, o zaman aynel yakinin sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman, dört tane vasıf şartının sahibi oluyoruz. Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, bu sebeple nefsimizin bütün afetleri yok olmuş, yerine ruhumuzun faziletleri gelip yerleşmiştir. Nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbine eşit olmuştur. Üçüncüsü, kalp gözümüz açılmıştır. Dördüncüsü, kalp kulağımız açılmıştır. Kalbimizdeki gözün ve kulağın açılması Allah'ın söylediklerini işitmek ve Allah'ın gösterdiklerini görmek olarak kesin bir tecelliyi ifade eder. Burası aynel yakindir. Bu dört vasıf şartının, temel şartın oluşturduğu üç tane sonuç şartı vücuda gelir. Kişi hayrın sahibidir. Kişi hüküm sahibidir. Kişi ehli tezekkürdür. Tezekkür sahibidir. İşte bu vasıfların sahibi olan bir insan aynel yakinin sahibidir. Öyleyse ilmel yakin kademesi 26. basamakta sona erer. 25. basamakta sona erer. 26. basamakta aynel yakin başlar. Bu hikmet kademesidir. Kişi hikmet sahibidir burada. Hüküm sahibi olmak, hayır sahibi olmak ve ehli tezekkür olmak hikmetin üç tane temel vasfıdır. Bu üç tane temel vasıf dört tane temel şarta dayalıdır. Söyledik. Kalp gözü açık, kalp kulağı açık, daimi zikrin sahibi ve nefsinin bütün afetleri temizlenmiş. Burası Ulul Elbab kademesidir. 25. basamak. Affedersiniz, 26. basamak. Ve 27. basamakta Allah-u Teala bize birinci gökkatını kalp gözümüzle göstermeye başlar. Ve Allah'ın zatına doğru rüyetimiz giderek yükselir. Yani basiretimiz. Birinci gökkatı, ikinci gökkatı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedi tane gökkatının görünmesi İhlas makamının yedi tane mertebesini gösterir. En son yedinci katın bütün alemleri ve en nihayette sitretin müntaha gösterilir. Varlıklar aleminin en üst noktası. Aynel yakin burada sona erer. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı aynel yakinin dizaynındadır. Allah-u Teala'nın ilim sahibi adını verdiği insanlar aynel yakinin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Ve bu insanlar Allah-u Teala onlara Sitret-i Münteha'yı gösterdiği zaman mutlaka Tövbe-i Nasuh'a davet edilirler. Burası İhlas makamının birinci mertebesidir. Bu kişi hala aynel yakindedir. İhlas makamının, affedersiniz, Salah makamının birinci mertebesi, Salah makamının ikinci mertebesinde o kişinin günahları örtülür ve kişiye Salah nuru Allah-u Teala tarafından verilir. Üçüncü mertebesinde o kişinin günahları sevaba çevrilir. Dördüncü mertebesinde kişi irşada ulaşır. Kişinin irşadı burada tamamlanmıştır. Ubudiyetin sonuna ulaşılmıştır. Ve hikmetin sahibi olunan aynen yakin makamının sonu burasıdır. Bundan sonra kul Allah'a köle olmak isteyecektir. Eğer böyle bir dileğin sahibi ise Allah onun iradesini bağlar. Salahın beşinci mertebesi ve iradesini ref eder, kaldırır, Allah'ın iradesine bağlar. Altıncı mertebesi, beşinci mertebede de, altıncı mertebede de Allah zatını mutlaka gösterir. Bunun ötesi, yedinci mertebe sadece devrin imamına aittir. Her devirde bir kişiye has bir özellik gösterir. Tasarruf makamı. Öyleyse 5. 6. ve 7. mertebeler salah makamının hepsi hakkul yakini ifade eder. İşte Allah'a şahit olanlar, Allah'ın tekliğine şahit olanlar, ulul ilmin bu müstesna 3 tane kademesidir. Ulul ilmin en üst kademesi hakkul yakini ifade eder. Ulul elbab, ulul ilimdir. İhlas kıdemesine sahip olan muhlisler, ulul ilimdir. Salihler, ulul ilimdir. Ama ulul ilmin Âl-i İmrân suresindeki 18. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın varlığına ve tekliğine şahit olanlar, onlar sadece Salah makamının son 3 mertebesini oluştururlar. Onlar hakkul yakini ifade ederler. Allah razı olsun. 19. ayetinde Âl-i İmrân suresinin Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnned dine indallahil İslam ve mahtelefellezine utul kitabe illa min badi ma جَاءَهُمُنْ اِلْمُ بَعَيَنْ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ مِي آيَةُ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِعُ الْحِسَابِ Allah Teala diyor ki, Allah katında din muhakkak ki İslam'dır. Muhakkak ki Allah katındaki din sadece İslam'dır. Yani Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. En belirgin manası teslimdir. Nitekim İslam dediğimiz zaman sadece bunun aslını öğrenmek mecburiyetindeyiz. İslam nedir İslam? Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek ve nefsimizi Allah'a teslim etmektir. Öyleyse ancak bir insan ruhunu ve çini ve nefsini Allah'a teslim ettiği zaman İslam olabilir. Bakıyoruz ki bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlar. Onlara tabi olanların da hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse hangi peygamberden bahsediyorsa Allah Teala Kur'an'da mutlaka onun Allah'a teslim olduğuna dair kesin bir hüküm koymuş. Bütün peygamber isimleri Kur'an-ı Kerim'de bir yerlerde geçiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber isimlerinin her birinin bir başka ayette mutlaka Allah'a teslimine dair bir işareti bulursunuz. Bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların Allah'a mutlaka teslim olduklarını görüyoruz. Öyleyse İslam kelimesi Allah'a teslimin Arapça adıdır. Öyleyse her dilde bunun bir karşılığı vardır. Ve şunu bileceksiniz ki hiçbir peygamber yoktur ki İslam'ı yaşamamış olsun. Bütün peygamberler sadece Allah'a teslim oldular. Onlara bağlı olanlar da. Yani yaşadıkları din kainatın tek diniydi. O din İslam adını alıyor. Arapçada. Hangi dilde o kelimenin karşılığı varsa İslam odur. Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Allah'ın katında Allah'a teslim olmaktan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Allah-u Teala diyor ki o kitap verilen kişiler var ya, onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf kendi aralarındaki ihtiras yüzünden ihtilafa düştüler diyor. Aralarında hulf oldu, anlaşmazlıklar doğdu. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah seriyyül hesaptır. Allah hesabı çabuk görendir. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala Allah hesabı çabuk görendir demekle? Sevgili kardeşlerim, kiramen katibin melekleriniz hayatınızı devamlı olarak filme alıyorlar. Onların filme aldıkları bu hayat kitabınızda hangi aksiyonu işlerseniz işleyin, isterseniz hiçbir şey yapmayın ama her saniye mutlaka hayat filminize rakamlar yazılır. Daimi zikirle vazifeli kılındığınız için, daimi zikri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekleştirirseniz bu işi yapmış olursunuz ve her saniye amel defterinize derecat yazılır. Öyleyse hesap anında sıfırlanıyor. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız her saniye hayatınızda devamlı rakamlar, pozitif rakamlar, yani kazandığınız dereceler hayat filminize her saniye yazılıyor. Zikir yapmıyorsunuz. O zaman da negatif rakamlar her saniye yazılıyor. Gene hesap anında görülüyor. Madem ki Allah Teala daimi zikri emretmiştir, farz kılmıştır, o farzı gerçekleştirenler hayatlarının her saniyesinde devamlı derecat kazanacaklardır. Kalbi zikri yaparken aynı zamanda namaz kılıyorlarsa iki defa derecat kazanacaklardır. Kalbi zikir yaparken aynı zamanda başkalarına iyilik yaparlarsa, bir güzel işlemde bulunurlarsa, onları mutlu edecek davranışlarda bulunurlarsa gene ikinci defa derecat kazanacaklardır. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey bir hedefe gitmektir. Her an hayat filminize rakamlar ilave olur veya hayat filminize pozitif rakamlar ilave olur veya negatif rakamlar ilave olur. Ama her an hesap mutlaka sıfırlanır. Onun için Allah-u Teala diyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah-u Teala'nın dizaynı bu hesabın çabuk görülmesi istikametinde aynı saniyede hesabın mutlaka mizanın otomatik kontrolüyle kişiye derecat yazılması söz konusu olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece muhtevaya dikkatle bakın. Her an Allah-u Teala hesabı mutlaka kapatır. Allah seriyün hesaptır diyor bu itibarla. Hesap her an kapatılıyor. Kim başkasına bir kötülük ederse o fiili işlediği an amel defterine fiile eşit bir negatif

Kur'an'ın önemli ayetlerinden bir tanesi. Çünkü bütün sahabenin Allah'a sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da teslim ettiklerini, iki teslimi birden içeren bir ayet olarak giriyor. Ruhun da teslimi söz konusu burada, sahabe açısından, fizik vücudun da teslimi. İşte ayet. Bismillahirrahmanirrahim. فَاِنْ حَجُّكَ فَكُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمِنِ اتَّبَعَ وَكُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ اَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوا فَكَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْاِبَادِ buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki burada, eğer seninle tartışırlarsa, mücadele ederlerse, anlaşmazlık içinde bulunurlarsa, o zaman de ki onlara, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki diyor Allah Teala. Siz de Allah'a veçinizi teslim ettiniz mi? Eğer onlar da teslim etmişlerse, onların arasında teslim olanlar varsa, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler varsa, teslim ettilerse, o zaman andolsun ki onlar hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse, sana düşen görev ancak tebliğdir. Allah kullarını basirdir, görendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala'nın hepimize bir işareti var. Allah bizlere bir açıklamada bulunuyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe fizik vücutlarını da, ruhlarını da bu ayet-i kerime gereğince Allah'a teslim etmişlerdir. Yani Allah Teala genel anlamda hidayet deyince hep ruhun Allah'a teslimini birinci etapta içeriyor. Oysa ki üç tane hidayet var. Ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması ruhumuzun hidayetidir. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanması, fizik vücudumuzun hidayete ermesi, yani Allah'a teslim olmasıdır. Nefsimizin Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği nokta ise nefsimizin hidayete erdiği, Allah'a teslim olduğu noktadır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman şunu bileceğiz ki hidayet Allah'a teslim olmak demektir. Ve ruhumuzun Allah'a teslimi, ruhumuzun hidayeti, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun hidayeti, nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizin Allah hidayetidir. Ruhumuz Allah'tan geldiği için ve zaten ahsen olduğu için onu daha fazla ahsen kılacak olan imkana sahip değiliz. O zaten ahsendir. Öyleyse sadece geldiği yere ait olduğu Allah'ın zatına geri dönerek hidayete erecektir. Ama fizik vücudumuz ahsen değildir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle bize teslim edilmemiştir. Tamam.

hakkına Allah'ın bütün yasaklarını çiğneyen, emrettiklerini yerine getirmeyen bir ortam içinde bize teslim edilmiştir. Görevimiz fizik vücudumuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokmak. Böylece onu hidayete erdirmek, Allah'a teslim etmek. Nefs için de aynı şey söz konusu. Nefsimiz için ölçü daimi zikre ulaşmak. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsimiz, kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Ruhumuzun bütün hasletleri, faziletler adıyla nefsimizin kalbine ulaşıyor. Yani nefsimiz de ruhumuz hüviyetine ulaşıyor, ahsen oluyor. O zaman böylece nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluyoruz. İşte sıraya bakarsak eğer 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. Bu üç tane teslimden ikisinin kesinleştiği Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde kesin olarak yer alıyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde hepimiz için geçerli olan şey Allah'a teslim olmak. Ruhumuzun Allah'a teslim olması, beçimizin Allah'a teslim olması ve nefsimizin Allah'a teslim olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala açık ve kesin bir şekilde burada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve sahabenin Allah'a fizik vücutlarında nefslerini, ruhlarını da teslim ettiklerini söylüyor. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ettiği kesinleşiyor. Öyleyse bütün sahabe İslam olmak şerefine hepsi ermişlerdi. Hepsi ruhlarını da, hepsi vecihlerini de, hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İslam olmak şerefine ermişlerdi. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef tayini söz konusu. Allah'a ulaşmak, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi, nefsin teslimi, her açıdan Allah'a teslim olmak. İşte bütün dinler tek bir dinden ibarettir. Allah'a teslim olmak. Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor ki bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Yani, ve son olarak da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le sahabe, son peygamberle ona tabi olanlar, onların da hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, hepinizin ruhunuzla ve içinizle ve nefsinizle Allah'a teslim olmanızı Allah Teala'dan dileyerek,

bir hedefe ulaşmanızı hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir güzellik daha burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması için dualar ederiz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yurdudur. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah-u Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır, herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır. Dileyen şükredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah-u Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah-u Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler, bütün dünyadaki bütün kavimlerin arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka beaz edilmiş durumda.
Hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin min Resul diyor Allah Teala. Külli kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günüm dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennet ve cehennemi birbirine ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor 10 insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanları doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Ve bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru zannettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün
bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde, doğruları Kur'an'ın, Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse 7 safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar, 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce cilden oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Bugünün din öğretisinde kitaplarda öğretilen şey ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığı,
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı, 73 tane ayet-i kerime ile Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği Allah'a ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle inkar ediliyor. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, konunun başlangıcı ve yok edilmiş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Başka neyi başarmış? Kainatın yegane dininin 7 safhasını da yok etmeyi başarmış sevgili kardeşlerim. O zaman doğru düşünme alışkanlığının ne kadar önemli bir şey olduğunu yerli yerine oturtun. Kanunlarını öğrenin. Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça ismiyle İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hazreti İsa'nın Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez, 7 safayı da reddetmeyi iblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor iblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uygun. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi iblis kaldırıyor ortadan? Tabiyeti kaldırıyor. Tabiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiyetin ihsanla tabiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamına Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Dikkat edin, siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

Neyi başarmış iblis? Mürşit yoktur tezini kabul ettirmeyi başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iblis biliyor, Kur'an-ı Kerim'de de yazılı. Onu inkar edemiyor. Ama diyor, o son Resul'dü ve son Nebi'ydi. Ve onunla beraber tabiyet sona ermiştir diyor İblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz? Neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk 3 dereceyi alanlar, ulul elbab, ihlas ve selah makamlarının sahipleri diyor Allah Teala. Onlar ensardandı, macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da macirine de tabi olunmuş. Tabiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah-u Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'e hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor. Ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor iblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Ve insanlar iblisin sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıttı
olan hükümleri asırlarca bir eğitim dizaynı içerisinde insanlara kabul ettirir. Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz dininizi diye. İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır. O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz, sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer, sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır. 100 yıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mesleği, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır. Ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bir saat sonra, iki saat sonra, on saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala İbrahim 23'te diyor ki, o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam sizlere denir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki insan gördünüz, 80 yaşında ölen, 65 yılını ibadetle geçiren bir insan, hangi yaşta ölürse olsun, Allah'a ulaşmayı dinlemiş, hiçbir ibadet yapamadan ölmüş bir insan. Bunlardan o hiçbir ibadet yapamamış insan kurtuluşa ulaşıyor. Şeytanın doğru düşünme alışkanlığının dışına çıkardığı insanlardan birisi olarak Allah'ın kanunlarını bilmeden, araştırmak gereğini duymadan, doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani?
Ne münasebet yapamayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa her gün iki günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az iki kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa hacca giderler. Kelime-i Şahide'de de onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler. E bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular, önemli olan işte bu. Tabiyet kişiyi mümin kılar, tabiyet kişiyi 4 tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların üçüncü safhasında ruhun Allah'a teslimi var, ulaştırılarak teslimi var ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı. Allah Teala bununla acaba ölün mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor? Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme götürdüğünü kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk İnsanların yazdığı binlerce cilt kitaptan hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler. (Gülüyor)
sevgili kardeşlerim, konunun dördüncü safhasında fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner. Ve bu noktada

nefsiniz de Allah'a teslim olun. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini daimi zikirle oluşturabilirsiniz. Başka bir yolu yok. Daha sonra nefsinizin kalbinde 12 mertebe tezyin müessesesi tamamiyet sağladıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi dört teslimin hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de? Teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları itikat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz. Hidayet çağının muhtevası budur. İnsanları ruhun hidayetine, veçin hidayetine, nefsinin hidayetine, iradenin hidayetine ulaştırmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok şükredelim, çok hamd edelim Allah-u Teala'ya ki hayattayız, varız ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse
hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş iblis, mürşide ulaşmayı yok etmiş, irşat müessesesiyle birlikte ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını yok etmiş. Yani böylece insanların cennet saadetine mutlaka ulaşacağı üç ana safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış iblis. Onunla da kalmamış, fizik vücudun, nefsin, iradenin, Allah'a teslimini de yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler, ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte o konuda biz bir araştırma yaptık, bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden, doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız. İbreti alem için. Çünkü her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Manası ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. Ve la yenkudunel misak ve misaki
bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir misak var. Ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak. Ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezine ve onlar Resulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler. Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman soyamız meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna?

kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz. Haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü öğrendiğiniz bu. Onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz. Tamam. Hepsi doğru. Ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey. Çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz. Öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor. Bu hakikat öğretildiği zaman eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah-u Teala iki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah-u Teala biz kitapta Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi, onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asaf 66, 67, 68'de. O cehennemdekiler derler ki diyor kıyamet günü Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlar bize yanlışı öğrettikleri için cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Büyük lanetle onları lanetle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da

düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri, onları öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz. Öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlışta ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz, dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru, yoksa Kur'an mı doğru? Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar, o 73 tane ayeti kerimeyi saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir. Herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Işıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler. İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: Dinleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, bir güzel günler inşallah sizlerle birlikteyiz. Ve az sonra bir eksik sohbetini daha Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali'nin inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Hakan Efendi'yi söylemek istiyorum. Hakan Efendi, öncelikle mübarek edilirken inşallah sonsuz günü bekliyorum. Çok kıymetli dualarınızı bekliyorken, bugünkü bu eksik sohbetimizde zaten muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimize başlıkça bırakıyor. Tekrar mübarek edilirken sonsuz günü bekliyorum muhterem efendim inşallah.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Tevzü billahi minneşşeytan ve cümle.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gene beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile beraber olmak. Sevgili kardeşlerim, bizler Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler olsun ki onun yolundayız. Allah'ın yolundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Allah'a davet etmişse bizler de bugün Allah'a davet ediyoruz. Tıpkı onunla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe nasıl Allah'a davet etmişse. Bir Allah'ın dostu olmak var. Bir de herkese Allah'ın dostu gibi görünmek var. Aslında Allah'ın dostu olmadığı halde. Öyleyse kimdir Allah'ın dostları? Allah'ın dostlarının en büyük mümeyyiz vasıfları Allah'a çağırmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hastasıyla görerek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Onlar irşat makamının sahipleriydi. Bütün sahabe bu şerefe vasıl olmuşlardı. Allah'a çağırmaları bunun en belirgin göstergesiydi. Fusilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek, teslim olduklarını belirterek, söyleyerek Allah'a çağırırlar.
onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Seyyiatı hasenatla mukabele etmek herkese verilen bir yetki değildir. Ona az bir kısım insanlar ulaştırılır. O şerefe nail olabilir. Onlar Hazrül Azim'in sahipleridir. Öyleyse sahabe bu üç ayet gereğince sahabe bir Allah'a çağırıyordu. İki Allah'a teslim olmuştu. Üç kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Burada Allah-u Teala mürşitlerin vasıflarını veriyor. Üç vasıf. Allah'a teslim olmak, Allah'a çağırmak ve kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla mukabele etmek. Affedersiniz. Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin mürşit olduklarını zaten kesinleştirmiş. Buyuruyor ki o sabikunel evveline var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar içindir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir. Öyleyse sahabe için Allah-u Teala'nın söylediği şey hepsinin kendilerine tabi olundukları kesin olduğuna göre irşat makamının sahipleri olması. Öyleyse Allah'a çağırıyorlardı. Allah'ın dostlarıydı. Peki kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Elbette. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Siz kitabın bütününe iman edersiniz. İşte Allah'ın dostu olmak veya Allah'ın dostu olmadığı halde Allah'ın dostu imiş gibi görünmeye çalışmak birbirinden kesinlikle Kur'an-ı Kerim hükümlerinde ayrılıyor. Kimler Allah'ın dostlarıdır?
Demek ki burada Allah-u Teala'nın verdiği ölçülerde Allah'a çağıranlar Allah'ın dostlarıdır. Birinci özellik. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Allah'a teslim olanlar Allah'ın dostlarıdır. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuştu. Olmuş muydu? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişti. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Kavlin, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Tabi oldukları söz niçin ahsendi? Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği için ahsendi. Çünkü tasarruftaydı. Sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilirdi. Ne diyordu Allah-u Teala onun için? O kendiliğinden konuşmaz. Yani biz ona ne söylersek onu söyler. Sadece diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, o kumu attığı zaman sen atmadın, biz attık. Habibim diyor, sana tabi olmak bize tabi olmaktır. Orada ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu. Allah'ın eli vardı. İfadeler arda arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarrufta olduğunu söylüyor. İşte o tasarrufta olduğu için sadece Allah'ın kendisine söylediklerini söyleyeceği için sözün ahsen olanına tabi olurlar diyor sahabe için Allah-u Teala ve arkasına hüküm koyuyor. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bu hidayete ermeyi aynı ayet-i kerime üç hidayete de ulaştırmış. Onların ulul elbab olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş. Yani daimi zikrin sahipleri. Biliyorsunuz ki ulul elbab ihlas makamı, ulul elbab makamında olanları, ihlas makamında olanları ve salah makamında olanları kapsar. Ulul elbab tabiri lüplerin sahipleri olmak demektir. Üç kademeyi de kavrar. Ve üçüncü kademenin de hepsini kapsar. Neyse bütün sahabe ulul elbaptı. Bu standart içinde hepsi ruhlarına da veçlerine de nefslerine de Allah'a teslim etmişlerdi. Peki sadece bu ayetle mi? Hayır. Bu ayet iki noktayı da açıkladığı için önemli. Hem hidayete ermişler, ruhun hidayeti söz konusuysa ruhlarını hidayete erdirmişler. Fizik vücutlarının teslimi söz konusuysa fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerin teslimi söz konusuysa nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İradelerinin teslimi söz konusuysa iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Demin söylediğimiz Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince sahabe irşat makamının sahibiydi. Fevzül Azim'in sahibiydi. Kendilerine tabi olunduğu kesin. Tabi'in sahabeye tabi olmuş. Öyleyse sahabe
irşat makamının sahibi. Öyleyse hepsi hakkı yakin kademesinde. Bir hakkın takvanın sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim ederek teslim olma standartlarını bütünlemişler. İnsanların ulaşabilecekleri, devrin imamları hariç bütün insanların ulaşabilecekleri son kademeye bütün sahabe ulaşmış. Bu sebeple Hazır-ı Azim'in sahipleri, bu sebeple Fevz-ül Azim'in sahipleri, bu sebeple Ecr-ül Azim'in sahipleri. Öyleyse Allah'ın dostu olmak veya Allah'ın dostu yürümek her kavimde bütün çizgilerin dışında en aydınlık şekilde kendisini gösterir. Bu insanların vasıfları vardır. Ve her devirde insanları mizana vurduğunuz zaman kim kimdir, ne yapar dediğiniz zaman Allah'ın dostlarıyla Allah'a dost olmayanları dost görünmek sevdasında olanları kendileri Allah'a dost olmadıkları halde başkalarına kendilerini Allah'ın dostuymuş gibi gösterenleri bir çırpıda birbirinden ayırabilirsiniz vasıfları itibariyle. En belirgin vasıf Allah'a çağırmaktır. Allah'ın dostları Allah'a çağırırlar. İşte zamanımızda bir miyar arıyorsanız kim Allah'ın dostudur diye, o zaman Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerini mutlaka devreye sokmak mecburiyetindesiniz. Allah'a teslim olmak, Allah'a çağırmak, kötülüğe iyilikle mukabele etmek ve Hazir-i Azim'in, Fevzir-i Azim'in, Ecr-i Azim'in sahibi olmak. Öyleyse zamanımızda iki nevi insan yaşıyor. Bir, emaniye bilgilerin sahipleri. Bu insanlar asırlarca yazılan kitapları okumuşlar. Üniversitelerden mezun olmuşlar. Doçent olmuşlar. Profesör olmuşlar. Ama Allah'a çağırmıyorlar. Sözüme dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Elinizde kainatın en sağlam miyarı var. Furkanı var. Doğruyu yanlıştan ayıran kitap Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim'le insanları ölçüye vuracaksınız. İnsanlara karşı bir değer sahibi, değer yargısının sahibi olabilmeniz, insanların indiği mütalalarına dayalı olarak gerçekleşemez. Furkan'ın, yani doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an-ı Kerim'in hükümleri muvacihesinde olayları yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse birinci miyar Allah'a çağırmak. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kim Allah'a çağırmıyorsa yetmez. Allah'a çağıranlara karşıysa şunu bileceksiniz ki Allah'a karşı olan
Allah'ın dostlarına da karşıdır. Kimdir Allah'ın dostu? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kimdir Allah'ın dostları? Sahabedir. Ne yapıyorlardı? Allah'a çağırıyorlardı. İşte bugün insanlar görüyorsunuz. Televizyonları parsellemişler. Her televizyondan onlar fışkırıyor. Ve Allah'a çağırmıyorlar. İnsanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması mümkün değildir iddiasındalar. Allah'a çağıranlara da ateş püskürüyorlar. Diyorlar ki hiç kimse şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı anda ölürsünüz. Ölümünüzün sebebi Azrail Aleyhisselam'ın gelip ruhunuzu almasıdır. Ruhunuz size hayat verdiği için Azrail Aleyhisselam ruhunuzu aldığı anda ölürsünüz. Bu sebeple hiç kimsenin ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşamaz. İşte Allah'a çağıranla Allah'a çağıranın karşısında olan, Allah'a çağırmadıkları gibi Allah'a çağırmanın da mümkün olmadığını, Allah'a ruhun bir insan ölmeden ulaşmasının da mümkün olmadığını iddia eden insanlar. Sevgili kardeşlerim, insanları miyare vururken Kur'an-ı Kerim'i esas almak mecburiyetindesiniz. Kimdir Allah'ın dostu? Allah'ın dostu Türkçe Allah'ın dostu, Arapça Allah'ın velisi. İşte Evliyaullah, Allah'ın dostlarından birisi olmak odur ki onların hepsi Allah'a çağırırlar. Birinci özellik. Öyleyse o insanlara dikkatle bakın. Kim Allah'a çağırmıyorsa, Allah'a davet etmiyorsa, kim Allah'a davet edenlere, Allah'a çağıranlara ateş püskürüyorsa, onlar Allah'ın dostu olamazlar. Onlar Allah'ın dostlarına da dost olamazlar. Allah'a çağırmayanlar, Allah'a çağıranlara düşman olanlar, tinetlerini, hüviyetlerini ortaya koymuşlardır. Allah Teala sadece Allah'a çağıranların Allah'ın dostu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah'a çağırmak birinci vasıf ve insanları miyara vururken Kur'an hükmüyle miyara vuracaksınız. Ölçü Kur'an'dır. Allah'a çağırmayan insanlar Allah'a çağıranlara düşman olan insanlar, insan ruhunun Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığını iddia eden insanlar, bırakınız Allah'a çağırmayı, ey insanlar,
ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız üzerinize 11 defa farz kılınmıştır demeleri lazım gelen insanlar, Allah'a çağırmayı da, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da Allah'ın üzerimize 11 defa farz kıldığı bir farz hükümleri dizisini de toptan inkar etmektedirler. Öyleyse insanlar hakkındaki değer yargınızı Kur'an'a göre verdiğiniz zaman karayla ak birbirinden net olarak ayrılır. Hiçbir tereddüde mahal kalmamak üzere ayrılır. Sadece Allah'a çağıranlar, Allah'a çağırmak ve çağırmamak açısından sadece Allah'a çağıranlar Allah'ın dostlarıdır. Diğerleri Allah'ın dostu değil, düşmanıdır. Allah'ın dostlarının da düşmanıdır. Allah'ın dostu olmanın ikinci özelliği Allah'a teslim olmaktır. Bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi Allah'a çağırmanın yanı başında Allah'a teslim olmuşlardı. Ruhlarını Allah'a teslim ettikleri gibi nefslerini de, beklerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini Nebi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesiyle noktalamıştık. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi aynen şöyle. Habibim, onlara de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Eğer onların arasında fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler varsa, onlar mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik diyor. Öyleyse bütün sahabe fizik vücutlarını da affedersiniz Allah'a teslim etmişler. O kadar mı? Hayır. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah'a teslim ettikleri, teslimlerinin tamamlandığı açık bir şekilde Bakara Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde belirtiliyor Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala sahabeye de diyor ki, onlara değil ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bakara 32'den 36'ya kadar peygamberlerden bahsediyor. Onların tesliminden bahsediyor Allah-u Teala. Ruhlarıyla, veçleriyle, iradeleriyle teslimden. Ve sahabeye de aynı şeyi söylüyor. Siz de deyin ki onları diyor. Nahnu lehu müslimin. Biz muhakkak ki ona, Allah'a teslim olanlarız.
buradaki teslim bir bütünü ifade ediyor. Ve insanları bu istikamette yerli yerine oturtun ki Allah'a teslim olanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse dikkatle bakın insanlara. Kim tabi olmuşsa ancak onlar Allah'a teslim olabilir. Şimdi eğer insanlar diyorlarsa ki tabiiyet yoktur, mürşit yoktur, hiç kimseye tabi olmayın, aklınızı kullanın diyorlarsa kendileri hiç kimseye tabi olmamışlarsa Allah'ın dostları olmaları mümkün değildir. Devrimizin din öğretimiyle kendilerini vazifeli kılan şu televizyonları parsellemiş, din adamları iddiaları son derece açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Ondan sonra artık bir daha mürşit gelmez. Gelmesi söz konusu değildir diyorlar. Onlara sorduğunuz zaman çok güzel söylüyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Yalnız bu söylediğinizi hangi ayetle ispat ediyorsunuz diye sorduğunuz zaman size hiçbir ayet göstermeleri mümkün değil. Ve maksat ve niyet insanları Allah'ın yolundan ayırabilmek. İşte tabiiyeti inkar eden insanlar, tabiiyeti reddeden insanlar, mürşitleri bir put gibi göstermeye çalışan insanlar, tabi olmadıkları cihetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde kullandığı ben ve bana tabi olanlar hem de Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimesinde kullandığı ben ve bana tabi olanlar ifadesini yok sayanlardır. Allah'ın dostu olabilmek için, Allah'a teslim olabilmek için kitabe teslim olmuştur. Temel özellik tabi olmaktır. Mürşit yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir diye bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyorlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde tabiinin Ensar'a da Muhacirine de tabi olduklarını kesinleştirmiş. Öyleyse Ensar da Muhacirin de mürşittiler. Kendilerine tabi olunmuştu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ölümünden 30 yıl sonra ondan evvel kime tabi oldular? Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye, ondan sonra da sahabeye. Ondan sonraki devrin halifeleri artık kendilerine tabi olanlar değildi.
Allah'a ulaşmak için tabi olanlar değil, dünya işleri için kendilerine biat edilenlerdi. Öyleyse Allah'ın dostu olmak bir takım vasıfların mutlak olarak mevcudiyetine bağlıdır. İşte bu vasıflardan bir tanesi Allah'a çağırmaktır. Kim Allah'a çağırıyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Allah'a çağıranlara düşmansa o Allah'a da düşmandır. İkinci vasfı tabi olmaktır. Allah'ın dostlarının ikinci vasıfları tabi olmaktır. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sahabesine tabi olmuşlardı ve tabi olmak için mürşitlerin mutlaka hayatta olması lazım. Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamete kadar biz bütün kavimlerde Resul beyaz edeceğiz buyuruyor. Onlara diyorlar ki hayır, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da Risalet de bitmiştir, nübüvvet de bitmiştir. Hem Resullük müessesesi hem de Nebilik müessesesi, Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da bitmiştir. Furkan'a baktığımız zaman, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebiydi diyor Allah-u Teala. Resullerin sonuncusuydu demiyor. Nebilerin sonuncusuydu diyor. Öyleyse yeni bir inkar müessesesiyle karşı karşıyasınız. Allah-u Teala Resullerin kıyamete kadar devam edeceğini söylüyor. Onlar da iddia ediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Risalet de sona ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iddianın sahiplerinin tek bir amacı var. Allah'ın Resulleri de şu anda bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah'ın Resullerine tabi olmayı önlemek. Ama tabiyet yoksa Allah'ın yolunda olmak yoktur. Öyleyse iddia ettikleri gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Risalet bitmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte irşad müessesesi de bitmemiştir. Böyle bir dizaynda

Allah'ın dostlarıyla ona dost gibi görünenlerin birbirinden ayrılması demek ki bir takım vasıfları teker teker tespit etmekle mümkün. Kimdir Allah'ın dostları? Tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bugün tabiiyet müessesesini yıkmaya çalışıyor insanlar. Allah müessese olarak neyi koymuşlar Kur'an-ı Kerim'e? İnsanlara dikkatle bakın. Onlara karşı olanlar, onlar Allah'ın düşmanlarıdır. Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu tabiiyet müessesesinin yok olduğunu iddia edenler, sahabe hem Yusuf 108'de hem de Ali İmran 20'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından ifade buyurulduğu gibi ona tabi olanlardı. Bugün din adına ahkam kesenler, tabi olmadıkları gibi tabi olanlara ateş püskürüyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. Biz de o mürtecilerin arasındayız. Bize mürteci diyorlar. İrtica kelimesinin genel anlamını kendileri de bilmiyorlar. Ama önemli olan bir iftiranın atılabilmesi, bunu rahatlıkla gerçekleştiriyorlar hiç fütur getirmeden. Ve bizim tertemiz insanımız da onların titirlerine bakıp, televizyonları parçalamalarına bakıp söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Yani sözler Allah'ın söylediklerinin her açıdan tamamen tersi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Teslimiyetin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusuydu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennete girebileceği, dilemeyenlerin cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Bu söylediğimiz vasıfların sahibi olmayan insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gidecekleri yerin cennet olması mümkün değil. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar sadece. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar
Nereden biliyoruz dinlemediklerini? Çünkü öyle bir şeyin mümkün olmadığı iddiasındalar. Yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmadıkları gibi onu açık ve kesin bir şekilde reddediyorlar insanlar. Ruhun ölmeden insan Allah'a ulaşacağına inanmayan, bunu bir iddia mevzu yapan ve hiçbir zaman ruhun bir insan ölmeden Allah'a ulaşması mümkün değildir diyen insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeleri mümkün mü? Dilemiyorlar. Ve dilemedikleri için cennete girmeleri mümkün değil. Ve cehenneme gidecekleri kesinleşmiş olan insanlar başka insanlara din öğretmekle meşguller. Meşguliyetleri aslında bütün insanları kendileriyle beraber cehenneme sokmak istikametinde. Çünkü Allah Teala neyi emretmişse hepsine açık ve kesin bir şekilde karşılar. Hiç fütür getirmeden, utanç duymadan Allah neyi söylemişse onun tam zıttını iddia etmektedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemek ne kelime? Allah'a insan ruhuna ulaşması mümkün değildir iddiasındalar. Bunu da açıkça söylüyorlar. İkinci safhasında, İslam olmanın ikinci safhasında mutlaka tabiiyet var. Onu kesin şekilde reddediyor insanlar. Öyleyse Allah'ın dostlarıyla Allah'ın dostu olmayanları birbirinden ayırt eden miyarlar bunlar. Ölçüler. Ve irşat reddediliyor. Mürşide ulaşmak reddediliyor. Mürşitler put olarak gösteriliyor. Ve reddiyat kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu tabiyetin reddedilmesi, sahabenin reddedilmesi, sahabenin belirgin özelliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalarıydı. Kıyamete kadar devam edecek olan bir müesseseyi yok sayarak, mevcut olmadığını iddia ederek insanları ateşe çağırıyorlar. Üçüncü safha, ruhun Allah'a ulaşması. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Ve reddediliyor. Allah neyi emretmişse emrettiği her şeyi din adına ahkam kesenler sadece reddetmekle meşguller. Fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi daha birincisi gerçekleşmesi imkansız olduğu için ruhun teslimi hiçbir teslim söz konusu değil. Öyleyse Allah'a çağıranlar bir tarafta, Allah'a çağıranlara karşı çıkanlar ikinci tarafta. Allah'a çağırmadıkları gibi Allah'a ulaşmayı reddederler. Açık bir dizaynda.
Öyleyse kimlerdir Allah'ın dostları? Allah kimin

ve insanların zulmetten nura çıkarılması söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbir şekilde Allah dostu değildir. Onlar da Allah'a dost olamazlar. Onların hüviyetini de veriyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahumut tagute. Bu da aynı ayette. Bakara 257. Yuhricuneküm yuhricunehum minel zulümat minel nuri ile zulümati. Onlar ki kafirlerdir diyor Allah Teala. Kimdir kafir? Kalplerinde küfür yazılı olanlar. Bir insan mürşidine tabi olamazsa kalbindeki küfür yazısı Allah Teala tarafından hiçbir zaman onun kalbinden alınmaz. Kalbinin içine hiçbir zaman iman kelimesinin yazılması mümkün değildir. İşte böyle olan insanlar, kalplerinde küfür yazılı olan insanlar ki başlangıçta bütün insanların kalbi mühürlüdür, bütün insanların kalbinde küfür yazar. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim diyor Allah Teala, sen onlara, o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerinde kışavet isimli bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Kalplerinde küfür yazılı. Onun için Allah-u Teala onlar ki kafirlerdir diyor. Onlar tağutun dostlarıdır. Allah'ın dostları değildir. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları kesinlikle birbirinden ayrılmış durumda. Kimdir şeytanın dostları? Kafirler. Sevgili kardeşlerim, kafir deyince Allah'a inanmayanlar değil, Allah'a inanan insanların içinde de kalplerinde küfür yazılanların hepsi Kur'an-ı Kerim'de kafir adıyla anılıyor. Yani kalplerindeki küfür kelimesinin sahipleri manasına kullanıyor Allah-u Teala bu ifadeyi. Ve kalplerinde küfür yazan insanların standartları veriliyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur deniyor. Ve bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, mürşide ulaşmayanlar olarak geçiyor ve onların Allah-u Teala tağutun dostu olduğunu söylüyor. Ama bunun dışındaki vasıfların sahipleri, o insanlar Allah ile olan dizaynda Allah'ın dostları olarak vasıflandırılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ruhlarını ulaştıranların, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenlerin, ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini teslim edenlerin hepsi amel olmanın birer safhasındadır. Amel olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Mürşide ulaşınca ikinci defa amel olunur. Ruhu Allah'a teslim edince üçüncü defa amel olunur. Fizik vücudu Allah'a teslim edince dördüncü defa amel olunur. Nefsi Allah'a teslim edince beşinci defa amel olunur. İradeyi Allah-u Teala'ya teslim edince altıncı defa amel olunur. Devrin imamının aklını Allah'a teslim etmesiyle yedinci defa amir olmak devreye girer. Öyleyse
Amin.

0: olanların Allah dostudur. Olmayanların Allah'a ulaşmayı dilememekten başlayan bir dizayn. Üst kademeleri o insanlar hiçbir zaman ulaşamazlar. Onların dostları tağuttur. Onlar şeytanın dostlarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizi dinleyenler, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki siz Allah'ın dostlarısınız. Kim Allah'a dost ise Allah da onun dostudur. Kim Allah'a düşman ise onlar tağutun dostlarıdır. Allah da onlara düşmandır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yapmışsa onlar gibi yapanlar, onların izinden gidenler, işte onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar mürşitlerine ulaşıp tabi olanlardır. Onlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın sevgililerisiniz. Ve sizler Allah'a çağırıyorsunuz. İşte onlardan sizi ayıran en belirgin vasıf bu vasıftır. Sizler Allah'a çağırıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın dostu olmak şerefinin sahipleri, sizleri Allah'ın huzurunda selamlıyorum, tebcil ediyorum. Sizler geleceğin ümitlerisiniz. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın dostu olmak bu kainattaki en büyük şereftir. O şerefin sahiplerine sesleniyorum. Allah sizlerin dostudur. Sizler de Allah'ın dostlarısınız. Öyleyse Allah'ın dostlarına selam olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli Allah'a.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşat yolu, gay yolu. Bir yol var, insanın ruhunu Allah'a ulaştırır. Bir yol var, insanı cehenneme götürür. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı muhteva gösteriyor. Bir, Allah'a ve ruhu Allah'a, fizik vücudu cennete ulaştıran irşat yolu. İki, şeytana ulaştıran ve cehenneme ulaştıran gay yolu. Allah Teala Arap 146'da buyuruyor ki Se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Allah Teala buyuruyor ki Se'asrufu an ayeti ellezine. Se'asrufu an ayeti, ayetlerimizden çevireceğiz diyor. Ellezine, onlar ki yetekebberune fil ardı, ağız üzerinde, dünya üzerinde kibirlenirler. Bir gayril hakkı, hakları olmadığı halde, bunu hak etmedikleri halde, yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor Allah-u Teala. Ve in yerev külle ayetin, bütün ayetleri görseler, la yu'minu biha, onlara inanmazlar. Ve in yerev sebiler rüşdi. Eğer rüşt yolunu, irşat yolunu, ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme yolunu görseler, la yettehuzuhu sebila, onu sebil olarak, yol olarak kabul etmezler. Ve in yerev sebilel gayyi, gay yolunu, cehenneme şeytanı ulaştıran yolu gördükleri zaman, görürlerse, yettehuzuhu sebila, onu sebil olarak, yol olarak ittihaz ederler, kabul ederler. O yolu yol kabul ederler, o yolu takip ederler. Zalike biyennehüm kezzevû bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamalarıdır. Ve kânü anha gafilîn, ve onlardan gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var, hem de kibirli insanlar.
Allah'ın ayetlerine inanmayan, irşat yolunu gördükleri zaman onu kesinlikle kabul etmeyen, gay yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinen insanlar. İşte onlar irşat yoluyla gay yolu arasındaki seçeneklerini gay yolu istikametinde yapanlardır. Onlar gay yolunun temsilcileridir. Ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah ne ister? İnsanın hidayete ermesini ister. Yani irşat yolunu seçmesini ister. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, sonra Allah-u Teala onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini gerçekleştirince kişi Allah'ın irşat yolu üzerinde olacak ve nefsi giderek tezkiye olacak. Tezkiye işlemi tamamlandığı zaman ruhu Allah'a ulaşmış olacak. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması, yani kişinin hidayete ermesidir. Öyleyse insanlar için irşat yolunu seçmek asıldır. Gay yolu devre dışı kalmalıdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyüellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. İşte bu Allah'a ulaşmak irşat yolu üzerinde gerçekleşir. Mürşit tabi olunduğu zaman insanın ruhunun vücudundan ayrıldığı ve Allah'a doğru yola çıktığı bir noktayı temsil eder. Tabiye ruhun vücuttan ayrılmasını ve sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk yapmasını ifade eder. Ve cahidu fi sebilihi diyor Allah Teala. Onun yolu üzerinde cihad edin. İşte buradaki cihadın yapıldığı Allah'ın yolu irşat yoludur. Rüşt yoludur. Allah'a ulaştıracak mürşide tabi olunca ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Artık sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkan ruh yoluna devam eder. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaştığı zaman ruh Allah'a, Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur kişi. İşte bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması, yani hidayete ermesidir. Onun yolunda cihad edin diyor. İşte bu cihad edilen yol, nefsle cihad edilir bu yolda. Nefs tezkiyesi yapılır. Bu yol irşat yoludur. Allah'a ulaştırır. لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ Umulur ki siz felaha erersiniz diyor Allah Teala. Ve böylece siz felaha erersiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vellezine cahedu fina. Bizim içimizde ve onlar ki bizim içimizde cihad ederler. Le mutlaka nehdiyennehum sübülena. Onları mutlaka yollarımıza ulaştıracağız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sırat-ı müstakimlere ulaştıracak Allah-u Teala onları. İşte burada sübülena ifadesiyle anlatılan olay yollarımız dediği birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sırat-ı müstakim. Birinci sırat-ı müstakim kişinin tabi olduğu, kişinin ruhunun
tabi olduğu dergâhtan ana dergâha ulaşması sırat-ı müstakimin yolu. İkincisi, zemin kattan itibaren 7 kat yukarıya çıkan tarik-ı müstakim, sırat-ı müstakimin ikinci kesimi. Üçüncüsü, 7. kata çıkınca soldan sağa doğru 7 tane alem geçen 3. yatay sebil, 2. yatay sebil, 3. yol ve de bu yolun sonundan Sitretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Bu da 4.'sü. 2 tane yatay, 2 tane de dikey sırat-ı müstakim. Bunlardan dikey olup 7 tane gök katını aşan tarik-i müstakim adını da alır. اِنَّ اللّٰهَ الْيَمَاءَ الْمُحْسِنُونَ Allah muhakkak ki muhsinlerle beraberdir. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerle beraberdir. Öyleyse Allah'a doğru bir yolculuk söz konusu. Bu kişi

Allah Teala'nın yollarından söylediğimiz dört tane sırat-ı müstakim üzerinden Allah'ın zatına ruhen ulaşır. Allah Teala'ya ulaşmayı kim dilerse Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi sonra da Allah'ın zatına mutlaka Allah onu ulaştıracak. Dilediği takdirde Allah Teala ulaştırmayı garanti ediyor. İşte bu ulaştırma Allah'ın rüşt yollarıyla gerçekleşiyor. İrşada ulaştıran yollarla. Lokman suresi 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve in cahedake seninle cihad ederlerse, seni zorlarlarsa ala en tüşrike bi ma leyse leke." Ve eğer annen baban bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa فَلَا تُعْتِهُمَا, o ikisine itaat etme. O zaman böyle yaparlarsa eğer o ikisine itaat etme. Yani sen Allah'a ulaşmayı dileme kararı aldıktan sonra Allah'a ulaşmayı dilemene mani oluyorlarsa onlar, o zaman o ikisine itaat etme. Ve sahip hüma fid dünya marufen, ve onlara dünya hayatında iyi geçin. Ve tevi sevile men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ruhunu bana ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Ve tebi sevila, öyleyse tabi ol. Men, o kişinin enabe ileyye, bana yönelmiş olanın yoluna, enabe yönelmiş ileyye bana. Men, kişi, ve tebi sevila, o yola tabi ol. Kimin yolu? Men, o kişinin ki enabe ileyye bana münip olmuş, bana ulaşmayı dilemiş. Bana ulaşmayı dilemiş olan kişinin, bana yönelmiş olan kişinin yoluna tabi ol. Süme ileyye merciukum. Sonra hepiniz bana döndürüleceksiniz. Fe yunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Size yaptıklarınızı haber vereceğim. Ve ünebbi'ukum, size açıklayacağım. Bima şeyleri kuntum, yap.
yaptınız tahammülün amel olarak. Sizin amellerinizi, yaptığınız şeyleri ben size haber vereceğim diyor Allah Teala. Hepiniz sonunda bana döndürüleceksiniz diyor. Sümme merciukum cemi'an. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vellezîne iştenebû tâgûte an yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor tâgûtun kulu idiler. Sonra Allah'a yöneldiler. Tağuttan iştinav ettiler, kaçındılar. Vellezî ve onlar. Vellezîne iştenevut. Vellezîne onlar iştenevut tağute. Tağuttan kaçındılar, iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar. Ve enavu ilallâhi ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın yoluna girdiler. Lehmül büşra onlar için müjdeler vardır. Febeşir öyleyse müjdele ibadî kullarımın. Demek ki bütün sahabe başlangıçta herkes gibi şeytanın kuluymuş. Sonra Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Çünkü Allah-u Teala kullarımı müjdele ediyor. Allah'ın kulları oldukları kesin. Öyleyse başlangıçta şeytanın yolu üzerindeyken sonra Allah'ın irşat yoluna girmişler. Maide suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve alallahu kastu sebili. Sebillerin tayini Allah'a aittir. Ve minha cahir ondan sapanlar da var. Ve lefşa'e lehedakum ecmain. Eğer Allah dileseydi herkese hidayete erdirirdi. Sebillerin tayini Allah'a aittir diyor. Sebil, her mürşidin bulunduğu dergâhtan, devrin imamının bulunduğu ana dergâha insanların ruhlarını ulaştıran yolların adı. Hangi mürşide kişi tabi olursa olsun, hacet namazını kılmış kişi, Allah'tan sormuş mürşidini, Allah'ın gösterdiği o hacet namazında Allah'ın hacet namazından sonraki istiharede Allah'ın gösterdiği mürşide kişi gitmiş, tabi olmuş. O tabi olduğu yerden yüzlerce, binlerce yer olabilir böyle. Her birinden ana dergaha ulaşan bir doğru çizgi halinde bir yol mutlaka vardır. Bütün ruhlar o yolu takip ederek her bir dergâhtan irşat makamının, devrin imamının dergâhına ulaşan yolların hepsi sebildir. O sebillerin tayini Allah'a aittir. Yani kişi hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra Allah o kişiye mürşidini gösterecektir. Herkes Allah'tan mürşidini soracaktır. Sonra Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişi kendisinin ulaşabileceği yerde olan o mürşide ulaşacak ve tabi olacaktır. Tabi olunca ruhu orada, tabi olduğu yerde vücudundan ayrılacak ve
devrin imamının dergahına oradan ulaşacaktır. İşte bu devrin imamının dergahına ulaştıran yol sebil adını alır. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesini demin söylemiştik. Kişinin irşat makamını görerek yol edinmesi söz konusu kendisine. Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve kâlellezî âmene yâ kâmittebiûni ehdiyukum sebiler reşad ve âmine olan kişi irşat kademesinde âmine olmak demek bu. Yani ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Böylece son aminu noktasına ulaşmış olan, iradesini Allah'a teslim etmiş olan kişi diyor ki ya kavmi ey benim kavmim ittebiuni bana tabi olun. Ehtikum sebiler reşat irşat yoluna ulaştırayım. Sizi ehli kum, sizleri irşat yoluna ulaştırayım. Öyleyse buradaki muhteva açık bir şekilde kendisini gösteriyor. Nedir irşat yolu? İrşat yolu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Kişiyi Allah'a ulaştırır. Kişi böylece ruhu Allah'a ulaştığında irşat edilmiş olur. Nefs eskiyesi irşadın kişiyi Allah'a ulaştıracak seviyedeki irşadın ifadesidir. Ve bütün devirlerde Allah-u Teala mutlaka mürşitler tayin eder ve insanların ruhlarını Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan hep irşat yoludur. Ruhun takip edeceği yol, sırat-ı müstakim, 7 tane gök katını aşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz Allah'a ulaşmayı diledi diye. Ama dileyen kişi üzerinde Allah-u Teala sistemlerini uygular. O kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek hale getirir. Basar hastasını da aynı standartlarda olgunlaştırır. O kişi görme hastasıyla da irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kişinin irşat makamının söylediklerini herhangi bir insanın söyledikleri gibi değerlendiren kulakları ve işitme hassasını, semi hassasını Allah-u Teala dizayn eder. Kişi irşat makamının sözlerini irşat makamı olarak dinlemeye ve işitmeye başlar. Ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indirdiği zaman kalbi de onları irşat makamına mütalik muhteva olarak değerlendirir. Öyleyse Allah-u Teala
kişi üzerinde harekete geçiyor. O kişinin dizaynını Allah-u Teala öyle bir hüviyette değiştiriyor ki kişi artık irşat makamını başka insanlardan farklı bir hüviyette görüyor, söylediklerini işitiyor. Allah-u Teala'nın kalbine ulaşmıştır. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Daha sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarmış, göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. Ve bu açtığı, kişi zikir yaptığı zaman açtığı nur yolundan kişinin göğsünden kalbine rahmet nurları ulaşır ve yüzde nefsin kalbinin yüzde birini, daha sonra da yüzde bir daha, yüzde ikisini Allah'tan gelen rahmet nurları doldurur. Bu kişi zikir yapmaya devam eder. O zaman o kişinin kalbindeki nurlar artık sadece rahmet değil, dört nur birden gelmeye başlar. Rahmetle fazl ikincisi, rahmetle salavat ikincisi. Burada rahmet nurları artık taşıyıcı hüviyettedir. Kişinin nefsinin kalbine yüzde ikiden fazla sızamazlar. Bu rahmet nurları beraberlerinde birinci grup fazlaları, ikinci grup salavat nurlarını taşırlar. İşte bu gelen nurlar o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Allah-u Teala o kişinin kalbinde mürşidine tabi sırasında değişiklik yapmıştır. Yani kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. İşte mürşide tabiyette Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbe kadar gelirler. Bunlardan fazıllar nefsin kalbine girerek yüzde bir, yüzde iki derken yüzde yedi fazıl birikimini sağlarlar. Burası nefse emaredir ve kişiyi birinci gökkatına ulaştırır. İşte bu birinci gökkatı sırat-ı müstakimin ilk ayağıdır. O kişinin mürşidine ulaştığı yerden tabiyetiyle beraber ayrılan ruhu yatay bir yol takip ederek devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan artık dikey bir çıkış söz konusudur. O ruh önce diğerleriyle beraber birinci gökkatına çıkacaktır. Diğerleri yukarı çıkacaktır. O orada kalacaktır. Sonra süreci tamamladığı zaman ikinci gökkatına çıkacaktır. İkinci gökkatında süreci tamamladığı zaman üçüncü gökkatına çıkacaktır. Ve gökkatlarını bir bir aşacaktır. Gök katlarının hepsi aşılacaktır. Birinci gök katında açıkta yapılan secde söz konusudur. İkinci gök katında su arılma havuzlarında ruhların özel bir su arılmaya tabi tutulmaları söz konusudur. Sonra üçüncü gökkatına yükselecektir kişinin ruhu. Üçüncü gökkatında iki katlı bir köşk mescitte
secde edilecektir. Oradan mihenk menfezinden sonsuz bir süratle yukarıya çıkıp bir sonraki gök katına ulaşılacaktır. Orada Mescid-i Aksa'da secde edilecektir. Sonra 5. katta Mescid-i Haram'da secde edilecektir. 6. gök katında ulaşılan yer Sıkkatullah olma mahallidir. Oradaki buz kalıbı şeklinde bir nurdan çıkan ışınlar kişinin rengini giderek yeşil renge döndürecektir. Ve buradaki renk değişmesi tamamlandıktan sonra ancak o kişi renginin değişmediği bir noktada oradan eline verilen kılıçla 7. gök katına ulaşacak ve 7 vaklılı bir altın zincir görecektir. Yaklaşık 10 metre genişliğinde, sonra bir altın kapı, elindeki kılıçla o zincire bir defa vuracaktır. Zincir ikiye ayrılacaktır. Arkadaki beyaz mermer merdiveni kişi geçecek. Altı kapıya ulaşacaktır. O zaman kapının kendi kendine açıldığını görecektir. Bir de içeri giren kişi için kapısız bir salona girmek söz konusudur. Bir de o bulunduğu yerden tavana doğru yükselecek. Tavanın içinden geçerek diğerleriyle beraber sırada yerini alacaktır. O sıralanma herkesin kadercilerinin hizasında gerçekleşir. Buradan itibaren hidayetin 7. kattaki seyri sülüku başlar. İlk gidilecek yer, ilk ulaşılan yer burasıdır. Kader Hücelerinin başlangıcı. Kader Hücelere aşılır, Ümmül Kitab'a gelinir. Ümmül Kitab'da Devrin İmamı'nın sağından başlayan bir dizi sonuna kadar ulaşır. Yaklaşık 70 kişi orada Devrin İmamı'ndan ders alırlar. Ümmül Kitab ise oradadır, boşlukta durmaktadır. Sonra 3. aleme gelinir. Burası Kudret Denizi'dir. Oraya dalan ruhlar denizin derinliklerine girerek oralarda Allah'ın kendisine verdiği emirler doğrultusunda gerekenleri yaparlar. 4. alem Makam-ı Mahmud'dur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi oradadırlar. Beşinci alem Divan-ı Salihindir. Devrin Gavs'ının başkanlığında toplanırlar. Cami üyelindeki bir muhtevada bir araya gelirler. Sadece bir tek gece
Onların hepsi, divan-ı salihinin bütün üyeleri yeryüzüne dağılırlar Kadir gecesinde. Sonraki kademe zikir hücreleridir. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak şeffaf ve küresel hücrelerde oradaki ruhların zikirlerini tamamlamalarıdır. Zikrini tamamlayan oradan sitetli müntaha'ya ulaşır ve sitetli müntaha'dan ulaştığı yerde, orası sitetli müntaha, yaprakları tarif edilemeyecek kadar güzel renklerde olan bir ağaçtır bu. Sitre-i Münteha, sitre ağaç demek, varlıklar aleminin sonundaki en yüksek noktadaki ağaç. Zikrini tamamlayan kişi oradan uçarak Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. İşte bu kişinin hidayete ermesidir. Fena billah olmasıdır Allah'ın zatında. Allah'ın emri yerine gelmiş. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği andaki kazancı birinci kat cennettir kişinin. 14. basamakta mürşidine tabi olduk anda ikinci kat cennetin sahibidir. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh yok olduğu zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine ulaştırmasını hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın bizleri bir araya getirmesi Rabbimizin bir nimeti diye değerlendiriyoruz sevgili kardeşlerim. Bir insanın baş gözleriyle Allah'ı görmesi, şu gözlerle Allah-u Teala'yı görmesi mümkün değil. Hz. Musa Allah-u Teala'yı baş gözleriyle görmek istedi. Allah-u Teala da ona buyurdu ki, şu dağa tecelli edeyim, onun vaziyetini bir gör. Ondan sonra beni baş gözleriyle görmek ister misin? O zaman düşünelim. Allah Teala dağa tecelli edince dağ berhava oldu. Uçtu, parçalandı, parça parça oldu. Hz. Musa Allah Teala'yı baş gözleriyle görmekten vazgeçti. Hz. Musa Allah Teala'yı gördü mü? Elbette gördü defalarca. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı gördü mü? Defalarca. Onun sahabesinden dört halife de mutlaka kesin olarak gördüler. Her devirde Allah-u Teala'yı görenler vardır. Allah-u Teala baş gözleriyle görünmez. Ama Allah-u Teala kalp gözleriyle görülür. Acaba bir insanın kalp gözleri neleri görür? Kalp gözüyle seyri sülük görülebilir. Ana dergâhtaki sıralama görülebilir. Sol tarafta cinlerin onarlık sırası geriye doğru uzanıyor. Ortada insanlardan erkeklerin sırası. Sol taraflarında birinci sıranın sol tarafında sol kanat velisi, sağ tarafında sağ kanat velisi ve arkaya doğru uzanan saflar. Onarlık insan ruhlarının safları, saf saf. Onarlık gruplar halinde, onarlık saflar halinde insanlar, insan ruhları. Onların sağ tarafında, onlardan 5-6 metre ötede hanım safları sağ taraflarında ve hanımların sadece sağ tarafında birinci sırada hanım sultan var, sol tarafları da kimse yok. Ve saflar geriye doğru devam ediyor. Bunlardan başka ne görür? Bir de oradaki bu oturanlara dikey vaziyette olan üst katta onarlık sıralar halinde 7 sıra secde etmiş vaziyette ve ise zemin katı görebilenler bunları görür. Başka ne görür? Altın kapıyı görür.

3 metre yükseklikte 1,5 metreden 1,5 metre 2 metre arasında genişlikte bir altın kapı. Üzerinde yaklaşık 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri. Altın kapı baklava dilimleri çizgiyle belli edilmiş. Yani oradaki kesim içe göçülerek yapılmış. Sadece baklava dilimlerinden oluşan, tokmağı bulunmayan bir kapı. Kapı her zaman kapalı. Fakat ne zaman sefer başlarsa, yani Allah'a doğru seyrisülük isimli yolculuk başlarsa, kapı otomatik olarak açılıyor ve herkes çıkıp da yukarıda teksir haline geldiği zaman, yatay bir teksir haline geldiği zaman altın kapı kapanıyor. Birinci katı görebilenlerin görecekleri şey bu kadardır. Onların seyrisülüğe nasıl devam ettikleri de bu birinci katı görenler tarafından görülür. Seyrisülük için evvela sağ kanat velisi sağ başta yer alıyor. Altın kapıya göre altın kapıdan 10 metre veya daha fazla sağ tarafta secdeye geçiyor. Sonra sol kanat velisi secdeye geçiyor. Ondan 8 metre sol tarafta 10 kişinin, 10 kişinin değil, oradaki bütün sıradakilerin, seyrisülüke çıkacak olanların sayısı kadar bir boşluktan sonra sol kanat velisi yer alıyor. Ama sol kanat velisinden evvel cinler var orada devrede. Sağ tarafta erkekleri, sol tarafta da hanımları. Erkeklerin tamamlandığı noktada sol kanat velisi vazife alıyor, secdeye geliyor. Sonra hanımlar safı, hanımların en sonunda da hanım sultan. Böylece secdede olanlar, seyresülüka çıkacak olanlar. Zemin katı görebilenler bunları görür. Bunlar Allah'ı görürler mi? Hayır, göremezler. Daha sonra bu gruptakilerden layık olanlar daha üst seviye ki bu olay genel standartlarda daimi zikre doğru kişiyi yaklaştıran bir muhteva taşır. Allah-u Teala'yı görenler onun sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala dilerse o onun dileğine bağlı bir şey daimi zikrin sahibi olmayan birine de zatını gösterebilir. O Allah Teala'nın iradesiyle gerçekleştirdiği bir olaydır. Ama daimi zikre ulaşmış iradesini Allah'a teslim etmiş birisi için Allah Teala zatını özel olarak gösterir. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesi o kişinin Allah'ın zatını görmesi için yeterli bir işarettir. Yedi kat yerleri görmüştür. Ulul Albab makamında. Yedi kat gökleri görmüştür. İhlas makamında. Sala makamında dördüncü kademesinde iradesini teslim eder Allah-u Teala'ya. Önce Allah-u Teala
Sala makamının birinci kademesinde onun günahlarını yeniden örter, ikinci defa örter. Birinci kademesinde bunu yapar. Sala makamının dördüncü kademesinin birinci işlevi. Sala makamının birinci işlevi, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesi. Sonra ona salah nuru vermesi başının üzerine. Sonra o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi. Üç oldu. Dördüncüsü de onun iradesini Allah-u Teala'nın

gökleri görür. Ondan sonra söylediğimiz olaylar cereyan eder. Günahların örtülmesi, salah nuru verilmesi, günahların sevabı açılması ve iradeyi Allah'a teslim etme. Ancak iradesini teslim eden kişi Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi olur. Her iki gruba da Allah'ı dileyenler ifadesi kullanılıyor. Kim Allah'ı dilerse o ya Allah'a ruhunu ulaştırmak için diler. Bu da Allah'ı dilemektir. Ya da Allah'ın zatını görmek için diler. Bu da Allah'ı dilemektir. Allah'ın zatını ona ulaşmak için dileyenler, bunlar çok büyük bir kitledir. Her dileyeni, Allah'ın zatını dileyeni Allah-u Teala kendisine mutlaka ulaştırır. Yani kim Allah'a bir temiz kalple el açarda, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur benim de bu kalpten olan talebimi kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu tarzda bir talebi gerçekleştiren herkes için Allah-u Teala mutlak olarak onun talebini kabul eder. Eğer talebi kalptense Allah'ın kabul etmemesi mümkün değildir. Mutlaka o kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırır demedik. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin görevi dilemektir. İşte Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan dilediklerinden, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah dilediğini kendisine seçer de seçimin insanların %95'ini aştığını görürüz. Herkesi seçer Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilesinler de diledikleri anda cehennemden kurtulsunlar diye insanların %95'inden fazlasını seçer. Ama insanlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dilemedikleri için de ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Halbuki bir tek dilekleri onları cehennemden kurtaracak. İşte insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi onun mutlak kurtuluşunu intihac eder, neticelendirir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cehennemden kurtulur. Kim dilerse dilesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman takva sahibi olur. Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Şimdi Allah Teala'nın bu dilemesiyle ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'ı görmesi midir? Hayır. Peki bu seviyede Allah Teala görülür mü? Hayır. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişiyi mürşidine ulaştırır. Kişi hacet namazı kıldığında mürşidini mutlaka görür. Sonra da

ulaşıp tabi olur. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve bu kişinin ruhu 7 tane gökyüzünü aşar. Nefsindeki afetler %7, %7, %7 her kademede azalır. Nefsindeki afetler fazla dönüşür. 7 kere 7, %49 fazla. %2'de rahmet nurlarına dönüşür. Böylece kişinin nefsinin kalbinin %51'i nurlanır. Bu kişi Allah'ı görmüş müdür? Hayır, görmemiştir. Ama bu Allah'ı görme istikametindeki hedefin bir kesimini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi dik yokuşa sarar ve zikrini üst seviye yükseltmek için Allah-u Teala'dan yardım ister ve kendi de üst seviye bir gayretin sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ona yardım edecektir. Bu kişi günün yarısını zikri 12 saate açtığı zaman züht sahibi olacaktır. Pozitif zühtün sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Sonra nefsinin kalbi %80 nurlarla dolacaktır. 18 saat zikre ulaştığı zaman. Ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan bu dik yokuşu aşmaktır. Peki fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Hayır, göremez. Bir sonraki kademeye ulaşması hangi kademeyi ifade eder? Ulul-elbab makamını ifade eder. Kişi daim zikre ulaştığı zaman kalp gözü açılır. Kalp kulağı da açılır. O kişinin özelliklerine bakalım beraberce. Bir, daim zikrin sahibidir. İki, daim zikrin sahibi ise nefsinin kalbi her an Allah-u Teala'dan nur geldiği için kararmak imkanını bulamaz. Hep pırıl pırıl aydınlık, Allah'ın nurlarıyla dolu bir nefs kalbine sahiptir kişi. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an nurlar kalbine gelmeye devam edecektir. Ve her an bu kişinin kalbi nurlarla dolu olacaktır. Neyi sağlar bu? Bu iki özellik oldu. Bir, o kişinin daimi zikrin sahibi oluşu. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması. Bu kişinin üçüncü özelliği, Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görebilmesi. Sonra dördüncü özellik, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmesi. Bunun manası karşılıklı konuşmaktır. Yani tezekkürdür. Bu kişi bu sebeple ehli tezekkür olur. Daim zikri olduğu için zikir derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayır kazanmaktır. Bu kişi ehli hayır olur. Ehli tezekkür oldu. Allah'la konuşmak yetkisinin sahibi oldu. Ehli hayır oldu. Bir de ehli hüküm ve hikmet olur. İster ehli hüküm olsun, ister ehli hikmet olsun, aynı kökten gelen iki kelime. Hikmet müessesesi nedir? Bu kişi Allah'tan sorarak her şeyi yaptığı için Allah'ın ona
gösterdiği her şeyi görür. Allah'ın söylediği her şeyi işitir ve Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman o ayet-i kerimenin hangi seviyeye ait olduğunu hemen Allah Teala'dan öğrenerek söyler, hemen bilir. Ehli hüküm hüviyetinde ise kişi hakem veya hakim olduğu takdirde verdiği bütün kararlarında Allah'tan sorarak karar vereceği için bir muhteva sahibidir. Bu açık olan kalp gözüyle bu kişi ulvel-bab makamında ne görür? 7 tane yer katı görür. Yedi tane de cehennem görür. 7 kademe cehennem. 7 cehennem sıfırın altındaki noktada daha derine daha derine giden 7 ayrı hüviyet taşır. Peki bu kişi başka ne görür? Zemin katı görür. Zemin katta demin anlattığımız devrin imamının dergahını görmek yetkisinin sahibidir. Burası ulvel-bab makamıdır ve kişinin görebileceği yerler 7 kat yerler, 7 kat cehennem ve sadece zemin kat, devrin imamının dergahı. Peki sonra ne olur? Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Kendisine 7 kat gökler gösterilecektir. 7 kat gökler o kişinin işaretidir. Bu kişi muhlistir. Muhlis olan kişi 7 kat gökleri görür. 7. kat göğü de görür mü? Evet, görür. Devrin imamının dergahını görür mü? Devrin imamını görür mü? Görür. Onun arkasında kimlerin namaz kıldığını görür. Peki Allah'ı görür mü? Hayır, göremez. Beylas makamı 7 kat gökleri görür. 7. gök katındaki olayları da görür. Boşluktaki hiçbir yere dayanmadan duran altın tahtları da görür. Ama Allah'ın zatını göremez. Peki kim görür Allah'ın zatını? İşte bu ihlas kademesini açtıktan sonra kim 4 şartı tamamlayabilirse, yani Allah onun günahlarını örterse, başın üzerine kendi ruhunu da ilave ederse, o kişinin kendi ruhunu, ondan sonra günahlarını sevaba çevirirse ve asıl önemli olan son nokta, o kişinin iradesini de teslim alırsa, işte o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişidir. Ve kalp gözü Allah'ın zatına da açılır. İşte Allah'ı görenler onlardır. Zemin katı görmekten itibaren kişinin kalp gözü açıktır. Ama Allah'ı görmek sadece Allah-u Teala'nın
irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini ondan alarak irşat makamına tayin ettiği kişilere has bir olgudur. Herkes Allah'ın zatını daimi zikre ulaştı diye göremez. Daimi zikrin sahipleri ulul-elbab makamında Allah ile konuşabilirler. Allah'ın söylediklerini işitebilirler. Onlar ehli tezekkürdürler. Yani olayları Allah'tan aldıkları ilimle yorumlayabilmek yetkisinin sahibidirler. Allah'a müracaat ederek her konuyu müzakere etmek yetkileri vardır. Bu sebeple ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında büyük bir farklılık oluşur. Ehli tefekkür fikredebilen, düşünebilen, geniş düşünebilen, düşüncesinin hudutları çok genişlemiş olan insanları ihtiva eder. Ehli tezekkür onların ulaşamadığı hudutlara ulaşandır. Onlar kendi muhtevalarındaki ilme göre karar vermek, hüküm vermek mecburiyetindedirler. İlimleri onları nereye kadar taşırsa, ufukları, ilim konusundaki ufukları, bilgileri nereye ulaşırsa o kadarını bilebilirler. Ama ulul-elbabın bir ufku bu istikamette hudutlu değildir. Çünkü o ufkunu genişletmek ve bu şekilde hedefe varmak hüviyetinde birisi değildir. Çünkü o Allah-u Teala'dan her şeyi sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ulul-elbab olduğu zaman, daimi zikrin sahibi olduğu zaman ve de Allah-u Teala onun her sualine cevap verir. Ama bu suallerden bir tanesi "Ey Yüce Allah'ım ben senin zatını görebilir miyim?" tarzındaysa o kişi bu hedefe ulaşamaz. İhlas makamının sahibi olur, gene ulaşamaz. Ulul-elbab makamına geçer. Dört tane kademe atlar. Ancak iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra onun daimi zikri ifade eden zikri gene devam eder. Ama kendi iradesiyle bunu yapmadığı için tesbih adını alır. Ve o kişi Allah'ı görmek yetkisinin sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diyenlere diyebilirsiniz ki evet görülür. Allah'ın zatı Allah göstermek istediği kişiye zatını göstermek imkanının her zaman sahibidir. Biz Allah'ın koyduğu kanunlardan bahsediyoruz. O kanunlara göre kişinin kalp gözünün seviyesi o kişinin ulul-elbab oluşuna yer katlarının görülmesi ve zemin katın görülmesi, muhlis oluşuna gök katlarının görülmesi ve iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmasına Allah'ın zatında görebileceği bir noktaya ulaşması bağlıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
İnsanlar Allah görülmez derler, haklılardır. Eğer bu gözlerle Allah'ı görmek mümkün mü diye bir sual varid olursa, bu suale verilecek cevap tam bu cevaptır. Allah'ın zatı bu gözlerle görülmez. Peygamberler de baş gözleriyle Allah'ı görmemişlerdir. İşte Hazreti Musa'nın olayı açık bir misaldir. Bir peygamber olmasına rağmen Allah-u Teala'yı baş gözüyle görmesinin mümkün olmadığı kendisine Allah-u Teala tarafından gösterilmiştir. Dağ Allah-u Teala tecelli ettiği zaman dağın parça parça olduğunu görmüştür. İşte bu dizayn içerisinde Allah'ın zatı görülür mü yoksa görülmez mi tartışması sona erer. İrşad makamına Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği herkes için Allah'ın zatını görmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah sonsuz mükafatın sahibidir. Ve Allah'ın en büyük mükafatı zatını göstermesidir. Eğer Allah Teala zatını gösterirse o kişi en büyük mükafatı alır. O kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ayrıcalığı, herkesin ulaşamayacağı bir noktayı ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir Mevlana'ya baktığınız zaman, bir Hacı Bektaş Veli'ye baktığınız zaman, bir Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne baktığınız zaman, ne görüyorsunuz? Hepsi Hakk'ı, Allah'ı görmüşler. Allah ile hepsi konuşmuş. Bizim Yunus da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O da Allah ile her zaman konuşan, Allah'ın zatını görmek hedefine ulaşan birisi. Biliyorsunuz Yunus diğer iki dervişle beraber yolculuğa çıkıyor. Bir yerde gece konaklıyorlar ama yiyecekleri yok. Ve dervişlerden birisi elini açıyor, "Ya Rabbi," diyor, "bize yemek gönder." Allah Teala bir tepsi gönderiyor. Ertesi akşam ikinci derviş ellerini açıyor Allah Teala'ya, "Ya Rabbi," diyor, "bize bir yemek ver." Gene bir tepsi yemek geliyor. Hepsine yetiyor. Yunus diyor ki, "Sevgili kardeşlerim, kimin adını kullandınız? Ne söylediniz de Allah Teala size böyle gökten tepsiler indiriyor?" Onlara diyorlar, "Bir Yunus var. Sen onu bilmezsin. O da kendini bilmez zaten. Ne olduğunun farkında değildir. Ama biz onun adını kullanarak Allah Teala'nı istiyoruz." Ertesi akşam Yunus da ellerini açınca Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, bize yemek göndermek lütfunda bulunur musun? Bu kardeşlerimiz ve biz açız." Dediği zaman Allah-u Teala 3 tepsi göndermiş. O zaman Yunus'un kimliği çıkmış ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Bu saydığımız kişilerin hepsi Allah'ı görmüşlerdir. Hakkı gördü, sevinir diyor bir tanesi. İzmirli Eşref Rumi Hazretleri, o da Allah'ı görenlerden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı gören Allah'a sonsuz hamd ve şükreder ömrü boyunca. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ı görenlerden kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğümüz her an içimizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz, ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz şimdi? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönüllerimiz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azapsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, abuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz. Hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke safhında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkesi dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz edenler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun. Nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fil dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fil dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz? Asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun, böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani biz kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap. Eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka birisi de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ben Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amel-i salihat ve nefs tesiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi, başkalarına da tavsiye ediyor Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve tevasav bil sabr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayıp 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve 1 numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10

güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin, davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var, enerjiniz var, aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izniyle kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz.

Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız, bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ithal edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah Teala ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci dereceli alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış dilimle, faydasız dilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözümüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye
muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşların son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki, kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk düzeyini son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

0: 630 milyonu, %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, iblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerini onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz, siz de hüzünlenirsiniz ki, onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz. Ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler. Bunun hüznünü siz yaşayacaksınız. Hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarını da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salat ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bizleri, Allah'ın dostlarını bir araya getirdi. Şu kainatta en çok şeref duyduğumuz şey Allah'ın dostu olmaktır. Hepinizi Allah Teala'nın huzurunda tebrik ediyorum ki Allah'ın dostları safındasınız. Bir gün veli olduğunuz zaman ki aranızda pek çok hamdolsun ki artık Allah'ın evliyası var. Olmayanlar için söylüyorum. O velayeti elde ettiğiniz zaman isminiz Allah dostu olacak. Şu anda da Allah'ın dostları safındasınız. O taraftasınız. Henüz Allah'a ruhlarını ulaştıramamış olanlar için velayet kıdemesi oluşmuş değil. Öyleyse hepimiz Allah'ın yolundayız. Allah'ın dostları safındayız. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bütün bunlar için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz Kur'an-ı Kerim tilaveti. Konu Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kur'an-ı Kerim tilaveti hiç başarılı olamadığımız bir konu. Ve sevgili kardeşlerim, bundan huzursuzlukta duymuyoruz. Eğer Allah Teala isteseydi bizi Kur'an-ı Kerim'i en güzel tilavet eden birisi haline getirebilirdi. İsteseydi Arapçayı her şeyiyle en güzel bilen birisi yapabilirdi. böyle yapmadığına göre Rabbimiz bu istikamette bizim üzerimizde bir talebin sahibi değil. Öyleyse bu şartlar içinde Allah bizi neyle nasıl vazifeli kılmışsa onlarla öyle vazifedeyiz. Öyleyse şu dünya üzerinde hiç kimsenin yapamayacağı bir Kur'an-ı Kerim tefsiri Allah-u Teala tarafından bize vahyolunuyor. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki artık elinizde bir külliyat var. 600'den fazla video kasetinin oluşturduğu bir üniversitenin temel derslerinin hepsinin adım adım gerçekleştirildiği bir hatırı sayılır tablo. Kayda değer bir tablo, bir külliye. Artık İslam konusunda binlerce sualin cevabı verilmiş vaziyette, her geçen gün bu binlerceye yeni binlerceler ilave ediliyor. Külliye her geçen gün daha çok sualin, daha çok sualin cevabını veriyor. İslam hakkında bilmediğiniz her şey bu külliyenin içinde sevgili kardeşlerim. Neyi merak ediyorsanız alfabe sırasından onu bulun, tıklayın ve dinleyin. Aynı konu birçok defa sorulmuştur, birçok defa cevap vermişizdir. Her cevapta da diğerlerinden farklı bir şeyler daima vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, başlıyoruz. Kod numarası 1.2.12.3. Ali İmran Suresi 21. ayet-i kerimeyle Allah-u Teala'nın izniyle inşallah başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yekfurune bi ayatillahi ve yaktulunen nebiyyine bi gayri hakkın ve yaktulunellezine ye'murune bil kıstı minen nâsi febeşşirhum bi azabin elîm. Allah Teala buyuruyor, muhakkak ki o Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, haksız yere peygamberlerini öldürenleri, insanlardan adalet ile emredenleri öldürenleri, işte onları elim bir azab ile müjdele. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah Teala Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden bahsediyor. Bir, haksız yere peygamberlerini öldürenlerden bahsediyor. İki, ve insanlardan adalet ile emredenleri, yani irşat makamının sahiplerini öldürenler, öldürüyorlar. Üç. Üç grup insandan bahsediyor. Birinci grup, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Bunların gene inkar edenlerin içinde Allah'ın peygamberlerini öldürenler de var. Gene inkar edenlerin içinde Allah'ın mürşitlerini öldürenler de var. Peygamber olmayan resulleri ve resul de olmayan mürşitleri öldürenler de var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Musa zamanında diyor, Allah'a davet eden ve marufla emreden ve münkerden nehyedenler vardı. Onlar adaletle hükmederlerdi diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki aranızda her zaman emri bil maruf yapan ve nehyi anil münkerde bulunan bir grup bulunsun diyor. Ve sahabe için işte siz nehyi anil münker yapan ve emri bil maruf yapanlarsınız diyor Allah Teala. Öyleyse nedir bu emri bil maruf, nehyi anil münker? Maruf, sevgili kardeşlerim, urf kökünden geliyor. İrfan kelimesi marufu belki tam olarak verecektir. İrfan, ilmin ötesidir. İlmel yakin sahiplerinden, yani dinde, din konusunda ilmel yakinin sahibi olan Allah-u Teala'nın evliyası olmuş kişilerden, Kur'an'ın ruhuna girmek söz konusudur bu mertebede. Kur'an'ın ruhuna girebilmiş olanlar, fena makamının, beka makamının, zühd makamının ve muhsinler makamının sahibi olan dört makam, Kur'an'ın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhuna girenler. Bunlardan kimin kalp gözü açılırsa, daimi zikre ulaşmadan evvel, Ulul-Elbab ve İhlas makamlarına ulaşmadan evvel, kimin kalp gözü açılırsa, kimin kalp kulağı açılırsa, işte onlar ilmel yakini aşmışlardır, irfan sahibi olmuşlardır, ama aynel yakinin sahibi henüz olamamışlardır. Yani hikmetin sahibi olamamışlardır. Olabilmeleri için mutlaka daimi zikrin sahibi olmaları gerekiyor. Bu sebeple mutlaka nefslerinin bütün afetleri yok olmuş olması gerekiyor. Bu seviyede mutlaka kalp gözleri açık oluyor, mutlaka kalp kulakları açık oluyor. Ulul Elbab ve İhlas makamlarının, hikmet sahiplerinin, bu insanlar hüküm sahibi oluyor, bu insanlar ehli tezekkür oluyor, bu insanlar hayır sahibi oluyor. Öyleyse daha bu noktaya gelmeden önce öyle bir kademeden geçiliyor ki kişi ilmel yakinin sahibi ama irfan standartlarına ulaşmış, kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış ve fiziğin ötesini Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiklerini görebiliyor. Kendisine söylediklerini de işitebiliyor. Fakat daimi zikre henüz ulaşamamış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde ne zaman Allah-u Teala'nın evliyası olursanız, bunun birinci makamı fenafillah'tır. Allah'ın zatında ifna olma. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve teslim olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhuna girdiniz. Yedi ruhtan birincisine. Sonra Allah Teala size taht ihsan eder, ikincisine girersiniz. Sonra Allah Teala bu taht ihsanından sonra zikriniz binin yarısını aşar, zühd makamına sahip olursunuz. Ve bir gün fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşur ve Allah'a teslim olur. Ve Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhuna girersiniz. Ama hikmet sahibi olmazsınız. Bu dört tane noktanın bir tanesinde kalp gözü ve kalp kulağı açılanlar vardır. Açılmayanlar da vardır. Ne zaman ki onlar daimi zikrin sahibi olacaklardır, o zaman aynel yakin kademesine geçeceklerdir. Ulul Elbab ve İhlas makamlarının sahipleri olacaklardır. Bu iki makamda da onlar için söz konusu olan hikmet sahibi olmaktır. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde Allah Teala kendisine yedi tane gök katının yedisini de gösterdiği zaman, yedinci katın yedinci alemine basirete ulaştığı zaman, Sitet-ül Müntaha'yı gördüğü zaman Allah-u Teala onu tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh daveti o kişiyi salah makamının sahibi kılar. Ve birinci kademede tövbe-i nasuh gerçekleştirilir. Bu salah makamının birinci mertebesidir. İkinci mertebede Allah o kişinin günahlarını örter. Yani velayete ulaştıktan sonraki günahlarını örter ve ona salah nurunu ihsan eder. Sonra üçüncü mertebede o kişinin günahları sevaba çevrilir. Dördüncü mertebede kişi irşada ulaşır. Buraya kadar hep kişi aynel yakinindedir. Ama ne zaman o kişi Allah-u Teala'ya köle olmayı dilerse, işte onlar Allah'ın mürşitleri olmaya ehil olanlardır. Onlar Allah'a köle olmayı dilerler ve irşat makamına ulaştırılırlar. Allah-u Teala davetlerini kabul eder ve onların iradelerini bağlar. Arkasında da iradelerini ref eder. Kendi iradesine bağlar onları. İşte bu insanlar Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun edildin cümlesiyle tayin ettiği insanlardır. Bunlar emri bil maruf yapanlardır. Marufla, irfanla emredenlerdir. Bunlar nehyi anil münker yapanlardır. Münkerden nehyedenlerdir. Münkeri yasaklayanlardır. Bunlar Allah'ın mürşitleridir ve adaletle hükmederler. Her peygamberin devrinde, o peygamberin etrafında mutlaka bu tarzda insanlar hep oluşmuştu. Sahabe de son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında oluşan bu insanları vücuda getirdi. Öyleyse kimmiş bu insanlar? Bunlar mürşitler. Bunlar hakkul yakînin sahipleri. Bunlar irşada erenler değil. Bunlar kendileri irşada erdikten sonra irşada erdirenler. Bunların isimleri nezir olarak geçer, resul olarak geçer, nebi olarak geçer. Hidayetçi olarak geçer. Allah Teala her açıdan isimlendirmiş, davetçi olarak geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bunlar davetçiler, hidayetçiler, nezirler, resuller, nebiler, bunların hepsi münkerden nehyeden, nehyi anil münker yapan ve irfanla emredenlerdir. İrfanla emredenler de mutlaka adaleti öne alırlar. Adaletle emrederler. Allah Teala bil kıst diyor. Adalet ile emretmeyi. Ye'murune bil kıstı. Adaletle emredenler. Emretmeyi gerçekleştirenler, adaletle emretme işini yapanlar. Burada Allah-u Teala peygamberlerle onların dışındakileri burada ayırmış. Yani salah makamının en üst makamı peygamberler ile resullerden peygamber olmayan, peygamberlerin olmadığı devirlerde resullerden huzur namazının imamlığına tayin edilenler birinci grubu oluşturuyor. Resuller, peygamberler zamanında veya peygamber olmayan zamanlarda bütün kavimlerde bulunan resuller Bunların diğer isimleri de nezirler. Bir de Allah'ın kölesi olmak şerefine ermiş, irşat makamına tayin edilmiş olan Resullerin altındaki kademeyi işgal edenler, Allah-u Teala tarafından Risalete değil, velayete tayin edilmiş olanlar, Allah'ın velisi olanlar, velayetle görevli olanlar, ama aynı zamanda irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşatla da vazifeli kılınanlar. Onların altlarındakilerse bu mürşitlere bağlı olanlar. Öyleyse demek ki bu istikamette iki ayrı dizayn görünüyor. Bir, peygamberler ve peygamberlerin dışında resullerden peygamber olmayan devrelerde huzur namazının imamlığını gerçekleştirenler birinci gruba giriyor. İkinci gruptakiler resuller, peygamber olmayan resuller, veli resuller ve gene peygamber olmayan nezirler, hidayetçiler, davetçiler ve üçüncü gruptakilerse Allah'ın irşat makamına tayin ettiği risaletle ve nübüvvetle görevlendirmediği, sadece Allah'ın velayetle görevlendirdiği resul olmayan, nezir olmayan, daha alt mertebedeki ama Allah'ın tayin ettiği mürşitler. Allah razı olsun. Ali İmran Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ülaikellezine habitat amalühüm fid dünya vel ahireti ve ma lehum min nasirin. Allah-u Teala diyor ki işte o kimseler ki bunların amelleri dünyada ve ahirette boşa çıkmıştır. Ve onlar için yardımcılardan da kimse yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim bu insanlar? Amelleri boşa çıkanlar. Nerede kullanıyor Allah-u Teala bu ifadeyi? Allah-u Teala bu ifadeyi Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde kullanıyor. 146 ve 147 birbirlerini tamamlayan iki tane ayet-i kerime. Bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebilen rüşti la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebilen gayyi yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennehüm kezzebû bi âyâtina ve likâil ahireti kezzebû bi âyâtina ve kânû anhâ gâfilîn vellezîne kezzebû bi âyetina ve likail ahireti habitat amalihim. Diyor ki Allah-u Teala, Allah onlara ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu yola itiraz etmezler kendilerine. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol itiraz ederler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yaparlar. Allah'ın ayetlerini naksettikleri için, yalanladıkları için ve Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yaparlar. Yani bunun sebebi onların irşat yoluna girmemeleri, gay yoluna girmelerinin sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyledir diyor Allah Teala. Kim ki Allah'ın ayetlerini yalanlar ve Allah'a ulaşma gününü yalanlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Burada başka yerlerde Allah Teala Allah'ın ayetlerini yalanlayanların, naksedenlerin sadece nefslerini hüsrana düşürdüklerini, onların da gideceği yerin cehennem olduğunu yazıyor. Ama burada Allah Teala amelleri boşa gitmiştir diyor. Amelleri boşa girenler, gidenler sadece Allah'ın ayetlerini yalanlamıyorlar. Aynı zamanda Allah'a dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşmasını da yalanlıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kehf suresinin 3, 4, 5, 6, 7. ayetlerinde Allah Teala buna benzer bir ifade kullanıyor. Özellikle 5. ayet-i kerime Habidat amalühüm müezzesini alıyor içine. Amellerinin boşa çıkması. Öyleyse kim bu insanlar? Size bundan daha ötesini haber vereyim mi? Diyor Allah Teala. Onlar ki en güzelini işlediklerini zannediyorlardı. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı yalanladılar. İşte onların amelleri boşa gitti diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar için daha evvel Allah-u Teala diyor ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde kat hasrellezine kezebu bilikallahi kezebu Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar var ya diyor Allah-u Teala, onların amelleri boşa gitmiştir. Onlar hidayete eremezler diyor. Böyle bir dizaynda amelleri boşa gidenlerin kimliğiyle hüsrana düşenler iki ayrı grupmuş gibi görünüyor. Oysa ki amelleri boşa gidenler hüsrana düşenlerin bir bölümünü oluşturuyor. Durumları birincilerden daha kötü. Çünkü ötekilerin günahları sevaplarından çok, gidecekleri yer cehennem, ebediyen orada kalıyorlar. İşte dalalette olanlar için Allah Teala diyor ki Araf 178'de dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Hüsranda olanların tarifini veriyor. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Müminin 103. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, ruhun Allah'a ulaşmasını, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gitmişti gider diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala 22. ayetinde Ali İmran suresinin onların amelleri boşa gitmiştir dediği bu insanlar sadece bu hataların sahibi değiller. Yani peygamberleri öldürüyorlar, mürşitleri öldürüyorlar, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ama bir de söylediğimiz ayetler muvaciyesinde bu insanlar Allah'a dünya hayatını yaşarken, dünya hayatında iken ruhu Allah'a ulaştırmayı inkar ediyorlar. Aynı zamanda bunu gizleyenler de var. Onlar ayrıca başkalarının da günahlarını omuzlanıyorlar. Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. İşte Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi bu konuyu açıklıyor. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, ederler, yalanlarlar ve hidayeti ketmederler, gizlerler diyor. Allah delilleriyle kitaplarında insanlara bunları indirdikten sonra da bunu hala yaparlar diyor bu insanlar. Allah da onlara lanet eder, lanet edicilerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Bakara 159'da Allah Teala. Ve Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde ise diyor ki o cehenneme gidenler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Onların söylediklerine itaat ettiğimiz için bugün cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Hep arkasında bu var. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması insanların üzerine 11 defa farz kılınmış ve insanlar yalanlıyor bunu. Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, insanların bunu yapmasını reddediyorlar. Kendileri gerçekleştirmedikleri gibi bildikleri halde gizleyerek başka insanların da gerçekleştirmesine mani oluyorlar. İşte onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 23. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabin yud'avne ila kitabullahi liyahküme beynehüm sümme yetevella ferikun minhüm ve hüm muridun. Allah Teala buyuruyor. Görmedin mi? Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar. Sonra da onlardan bir fırka kitabın hükmünden yüz çeviriyor. Zaten onlar döneklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse kendilerine kitaptan bir nasip Allah-u Teala tarafından verilmiş. Gerek Mekke'de bulunan Yahudilere, gerek Mekke'de bulunan Hristiyanlara, Allah-u Teala onların peygamberlerinden bu tarafa gelen bir nasibi vermiş. Ama iblis asırlar sonra insanları Allah'ın yolundan insanların çoğunu saptırmayı başarmış. O insanlar da kendilerine bu nasip verildiği halde, yani Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi Allah'a ruhlarını da beşiklerini de nefslerini de teslim ettikleri halde, onlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayanlar o nasibe sahip olmalarına rağmen kavimlerinin çağrıldıkları bu kitaba tabi olmuyorlar. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın kitabına, Kur'an'a çağrılıyorlar. Çünkü o kitap Kur'an-ı Kerim onların peygamberlerinin söylediği şeyin aynını söylüyor. O devirde de insanlar ruhlarını, meşklerini ve nefslerini Allah'ın daveti üzerine Allah'a teslim etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de aynı şeyi yapıyor. Aynı şeyi yapmaya davet ediyor insanlar. Onların arasında da aynı şeyi yapanlar zaten var. Onlar bu ayetin dışında bu nasip kendilerine verildiği halde bunu gerçekleştirmeyen Hazreti Musa'dan bu tarafa, gerçekleştiren küçücük bir kesimin dışında kalan büyük kesim gerçekleştirmiyor. Onlardan bahsediyor Allah-u Teala burada. Öbür taraftan Hristiyanlarda da Hazreti Musa zamanında ona tabi olup da ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim edenlerden el almak suretiyle asırlar boyunca insanlar gelmiş gelmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de bunlar yaşantılarını devam ettiriyorlar. Gene o büyük grubun içinde küçücük bir grup teşkil ediyor bunlar. Bu teslim olanlar değil. Teslim olmayan diğerleri bu ayetin muhtevasına giriyor. Onlardan bir fırka yüz çeviriyor diyor. Yani belli ki bir kısmı kesin olarak peygamberlerinden gelen örf ve adata uygun bir şekilde mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ediyorlar. Nitekim her seferinde Allah-u Teala hatırlatıyor Kur'an'ı okuyanlara. Bu Ali İmran suresinin gene bu surenin 20. ayet-i kerimesine hemen iki ayet-i kerime evvel ne diyordu Allah-u Teala? Habibim diyor, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Allah-u Teala buyuruyor, sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine de onların arasından da fizik vücutlarını ve işlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer onlardan teslim edenler varsa, teslim ettilerse onlar muhakkak daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse bir kısım insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan gerek Hristiyanlardan gerek Yahudilerden bir kısım insanların ruhlarını da vekillerini de Allah'a teslim ettikleri kesin. Burada da Allah Teala bu sebeple onlardan bir fırka yüz çeviriyor diyor. Onların hepsi değil. Onların da bir kısmı aynen örf ve adetlerini devam ettiriyorlar. Bu örf ve adet aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeyle. Öyleyse ama bir kısım insanlar burada çevriliyorlar. Büyük kısım ne yazık ki Allah'ın emirlerini uygulamayı tamamen unutmuş, devre dışı kalmış ve onlara Allah-u Teala dönekler diyor. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemelerinden değil, bunların davranışı aslında sahibi olduklarını zannediyor.

Hristiyanların bir kısmı böyle, Yahudilerin bir kısmı böyle. Ama Hristiyanlardan da Yahudilerden de bir kısım tıpkı sahabe gibi namaz kılıyorlar. Tıpkı sahabe gibi Allah'ın emirlerini yerine getiriyorlar. Ve Allah'a teslim oluyorlar. Ama Hanif dininin sahipleri onlar da. Ama kendi peygamberlerinden gelen usullerin devamcıları. Onların da namaz kıldıkları, onların da zekat verdikleri, onların da zikir yaptıkları Kur'an-ı Kerim'de müsellem. Kesin olarak Allah-u Teala söylüyor. Hristiyanların arasında da, Yahudilerin arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler, sizin gibi sabahlara kadar zikredenler, secde ve kıyam yapanlar vardır diyor. Onların sayısı azalmıştır diyor. Bir kısmı diyor, manastırlarda yaşarlar diyor. Onlar da sizin gibi filaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. İşte burada Allah-u Teala'nın o söylediği döneklerin vasıfları veriliyor. Âl-i İmrân suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim zalike biyennehüm kalu len temessenen nuri temessenen naru. Tekrar ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim zalike biyennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamen madudatin ve garrahüm fi dinihim ma kanu yefterun. Allah Teala diyor ki bu döneklik, bu husus muhakkak ki onların bize asla ateş dokunmaz. Bizim cehennem ateşiyle bir ilişkimiz olmaz. Ancak bize sayılı birkaç gün cehennem ateşi değer demelerinden kaynaklanıyor diyor. Ve uydurdukları şeylerin dinlerinde kendilerini aldatmış olmasındandır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala burada ister Yahudiler olsun ister Hristiyanlar, onlar diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve sahabeye ateş bize ancak sayılı günlerde birkaç gün dokunur. Ondan sonra dokunmaz. Allah Teala bizi birkaç gün cehennemine attıktan sonra acele cennetine alacaktır. İşte bugün de bütün İslam aleminde bu büyük yanlışlık var. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse onları Allah Teala biraz cehenneme atar, hafif tertip kavurur. Ondan sonra mutlaka o insanlar Allah'ın cennetine gireceklerdir diye bir yanlış inanç ne yazık ki insanlara hükümran olmuş durumda. Ve bu tabii insanların mahfuna sebebiyet verecek olan çok önemli bir faktör sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve iblis görüyorsunuz ki ne yapıyor yapıyor mutlaka insanları peygamberlerinden sonra yüzlerce yıl geçtiği cihetle her geçen yüzyılda biraz daha kandırarak, biraz daha Allah'ın yolundan saptırarak insanları cehennem ehli kılıyor. Kendisiyle beraber cehenneme gider bir hüviyete sokuyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam tamamen unutulmuş. İslam'ın bir Allah'a teslim dini olduğu, ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a mutlaka teslim olması gerektiği

unutulmuş. Artık onlardan hiç bahsedilmiyor. Sadece İslam'ın 5 tane şartı söz konusu. Onları yapanların da mutlaka cennete gideceği zannediliyor. Hiçbir işaret mevcut olmadığı halde Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç başıboşluk, bir korkunç tuzak İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün hükümleri iblis tarafından yok edilerek İslam'ın bacakları kesilmiş. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan bu hükümler yok edilmekle kalmamış. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzlar da tatbikattan çıkarılmış. Yani tatbikat açısından yok edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor tabi. Cennet saadetine ulaştıracak olan hükümlerde, dünya saadetine ulaştıracak olan hükümlerde Kur'an-ı Kerim'de aynen duruyor. Ama iblis tatbikattan hepsini çıkarmayı başarmış. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın ne yazık ki kolları da kesilmiş. Dünya saadetine ulaştıracak hükümleri yok edilerek. Öyleyse böyle bir dizaynda bir felaket söz konusu. Allah razı olsun. Ali İmran suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fekeyfe izâ cemânâhüm li yevmin la raybe fîhî ve vuffiyet küllü nefsin mâ kesebet ve hüm la yüzlemûn. Peki diyor Allah Teala, ya öyleyse onları hakkında hiç şüphe olmayan bir gün için topladığımız ve herkese kazandığının karşılığı verildiği ve onlara haksızlık yapılmadığı zaman nasıl durum diyor, halleri ne olacak, nasıl olacak diyor Allah-u Teala. Kıyamet gününden bahsediyor sevgili kardeşlerim. Hakkında hiç şüphe olmayan bir gün, kıyamet günü mutlaka gelecek. Orada onların hepsini topladığımız zaman diyor, biliyorsunuz hepimiz, kıyamet günü kimler mezarlarındaysa, ölmüşlerse kıyamet günden evvel, hepsi Allah'ın huzurunda indi ilahinin birinci kesiminde mahşer meydanında toplanacaklar. Kıyamet günü yaşayanlar da öldürülecek ve oraya gidecek. Dünya üzerinde kıyamet günü yaşamakta olanlar, kıyamet koptuğunda hepsi öldürülecek ve oraya gidecekler. Mahşer meydanına. Ve mahşer meydanına ulaşan bu diriltilmiş olan ölüleri Allah orada yeniden öldürecek. İkinci defa öldürüleceğiz ve ikinci defa diriltileceğiz. Öyleyse birinci ölüm dünya üzerinde bütün insanlar için ve birinci dirilme de dünya üzerinde. Öldükten sonra dünya üzerinde dirileceğiz hepimiz. Zaman geriye döndüğü için, dönen zaman parçaları içinde geriye dönüşün standartlarında zaman hangi noktaya ulaşmışsa o noktada canlı olanlar zaten hayatta olacaklar. Ve yer çekimi kuvveti olmadığı için hepsi Allah'ın indi ilahisine çekilecekler. Ve onlara hayat filmleri gösterilecek. Ve neyi kazanmışlarsa kazandıkları ve kaybettiklerinin neticesi kendilerine teslim edilecek. Ve mizanla tetkik ettikleri zaman, karşılaştırdıkları zaman görecekler ki kendilerine en küçük bir haksızlık asla yapılmamış. O takdirde diyor Allah-u Teala, o gün topladığımız zaman, o zaman ne olacak halleri? Çünkü o zaman insanların, şeytan tarafından kandırılmış insanların asırlar boyunca, yüzyıllar boyunca uydurdukları bütün yalanlar
gerçek hüviyetine dönüşecek. Yalanlar bir bir ortaya çıkacak. Ve o gün Allah Teala diyor ki onların ağızlarını mühürleriz. Uzuvları söyler ne yaptıklarını, yani yaptıklarını o amel defterlerinde, hayat filmlerinde yaptıklarını göstererek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Kul illahümme Malikel mülki Tutil mülke men teşâ'ü ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ'ü ve tuizzu men teşâ'ü ve tuzillu men teşâ. Bi yedikel hayr inneke ala külli şeyin kadîmdir. Allah Teala diyor ki de ki kul lillahümme o Allah'tır ki ey Allah'ım sen ki malikel mülki mülkin malikisin. Ey mülkün maliki olan Allah'ım. Mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini de zelil kılarsın. Tuizzu aziz kılmak, men teşayü dilediğini, tuzillu zillet içinde kılmak, zelil etmek. Bi yedikel hayır. Hayır senin elindedir. Yet biliyorsunuz el. Yedikel hayır. Hayır senin elindedir. Yalnız senin elindedir. İnneke muhakkak ki sen ala üzerinesin. Külli şeyin kadir. Her şeye kadir olmak üzere her şeyin üzerindesin.

Muhakkak ki sen her şeye kadirsin diyor Allah Teala. Bizim ona öyle hitap etmemizi istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle söylüyor. O öyle söylüyorsa bizler de aynı şeyi yapmak durumundayız. Böylece muhakkak ki sen her şeye kadirsin deyip 27. ayet-i kerimeyi bitiriyor Allah Teala 26. ayet-i kerimeyi. Acaba ne demek istiyor? Yani mülke layık olanların elinden mülkü alırsın, mülke layık olmayanların eline mülkü verirsin anlamı var burada. Şu hakikati aynen yerlerine oturtmak durumundayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar neyi hak ederlerse Allah'tan onu alırlar. Hiç kimseye kıl kadar Allah Teala zulmetmez. Hiç kimseye kıl kadar Allah Teala haksızlık etmez. Kur'an-ı Kerim'de her yerde bunu söylüyor. Hiç kimseye haksızlık etmeyeceğine. Bakın bir evvelki ayet, 25. ayet-i kerime ve onlara haksızlık yapılmadığı zaman diyor. Yani bütün hayatlarının filmini görecekler, kıyamet günü insanlar görecekler ki hayat boyunca, hayatları boyunca Allah-u Teala onlara en küçük bir haksızlık yapmamış. Öyleyse buradaki mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin ifadesi Allah öyle istiyor diye mi? Hayır sevgili kardeşlerim. İnsanların hak ettikleriyle, layık olduklarıyla Allah'ın onlara verdikleri daima %100 eşitliği ifade eder. Neye layıksanız onun mükafatını veya mücazatını Allah Teala'dan mutlaka alırsınız. Onun için Allah Teala insanları zelil de kılar, aziz de kılar. Öyleyse Allah Teala'nın aziz kılması veya zelil kılması, aziz olmayı hak eden bir insanı zelil kılması, zelil olmayı hak eden bir insanı aziz kılması şeklinde tecelli etmez hiçbir zaman. Sonuçlarla liyakatler, liyakatlerle mükafatlar, liyakatlerle mücazatlar daima birbirine eşittir. Öyleyse iştiyak liyakati, liyakat mükafatı oluşturur. Diyelim ki negatif bir istek var kişinin içinde, hırs. Hırs, zelil olmayı mutlaka neticelendirecektir. Kişinin liyakatini zelil olma istikametinde oluşturur. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, yasak ettiği fiilleri işliyorsa, insanları Allah'ın yolundan çıkarmak konusunda bir gayretin sahibi ise, bu insan zelil olacak bir insandır Allah Teala'nın indinde. Ona layık olduğu için onun hırsı onu o hedefe götürüyor. Hırs nefsin afetlerinden biridir. İştiyak ise ruhun hasletlerinden birisidir. Ve insanları ikisi ayrı ayrı hedeflere götürür. Öyleyse hayır Allah'ın elindedir. Ne demek? Yani kişi hayır yapmak istediği zaman, daimi zikre ulaştığı zaman Allah bunu daimi hayrın sahibi kılar. Neden? Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinin afetleri yok olmuştur. Ruhunun hasretleri bütünüyle faaliyettedir. Yalnız hayır işleyebilir. Öyleyse o Allah Teala tarafından hayrın sahibi kılınır. Öyleyse iştiyak, liyakat, mükafat, hırs, gene liyakat, negatif liyakat ve mücazat, cezalandırılma. Allah Teala
27. ayet-i kerimesinde diyor ki Ali İmran suresinin Tülücün leyle fin nehari ve tülücün nehare fin leyli ve tuhricül hayya minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzuku men teşâ'ı bi gayri hisab. Diyor ki geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın, diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Biliyorsunuz ki hepimiz öleceğiz. Öldükten sonra kıyamet günü mutlaka dirileceğiz. Öyleyse Allah-u Teala ölüden diriyi çıkaracak. Ve gideceğiz indi ilahiye. Ama orada Allah-u Teala canlanmış olan bizi tekrar öldürecek ikinci defa. Ölüden, diriden ölüyü çıkaracak. Ama o ölüyü de bir defa daha diriltecek. Ölüden de diriyi çıkartacak. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Geceler gündüze, gündüzler geceye zaten her zaman dönüşüyor bildiğiniz gibi. 28. ayet-i kerimede ise Allah Teala şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. La yettehuzul müminune kafirine evliyae min dunil müminine. Ve men yef'al zalike feleyse minallahi fi şeyin illa en tetteku minhum tukata. Ve yuhazzirukumullahu nefse ve ilallahil masir. Müminler müminlerden başkasını dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o zaman Allah'tan hiçbir şeye sahip değildir. Yani Allah'ın elinde o kimsenin hiçbir değeri yoktur. Onlardan gelecek bir tehlike karşısında korunmak için sakınmak hariç. Allah sizi asıl kendisinden sakınmaya davet eder. Yani takva sahibi olmaya davet eder. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Yani takva sahibi olarak ruhunuzun ölümden önce Allah'a dönüşü söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir standart gösterir. Takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı diler. Mürşidine ulaşır, ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder, fizik vücudunu Allah'a teslim eder, nefsini de Allah'a teslim eder ve dönüş Allah'adır diyor Allah-u Teala, ruhun dönüşüyle kişinin hidayet ereceğini, sonsuz bir cennet saadetinin sahibi olacağını ifade ediyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bize bir büyük hakikati ifade ediyor. Ruhumuz ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşmalı. Biliyorsunuz ki bu husus tam 11 defa üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salat ve selam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir zikir sohbeti yapmak üzere bu zikir sohbetinde davranış biçimlerinden bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, insanlar sosyal varlıklardır. Yani bir arada yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez, oluşturamaz, üretemez. Bu sebeple hepimiz başkalarına her açıdan muhtacız. Toplumun her kesiminde neşeler ürettiler, herkesin faydasına sunulur. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda sohbet yapmak söz konusu.

Bir vakfının müteessipleri olarak sizler tasavvufu yaşamakta olanlarsınız. Tasavvuf öyle bir yaşantı biçimidir ki tasavvufla başkalarına örnek olunur. Öyleyse tasavvufi yaşantıya giren bir kişi derya hayatında dışarıdaki davranışlarından farklı bir yeni dizayna kendisini alıştırmak hedefine yönelmelidir. Tasavvuf mensupları örnek olacak olan insanlardır. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Tasavvuf, yani Allah'a teslim olma standartlarının yaşanması, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini, yani bütün dinler aslında tek bir din olarak var olmuş ve tasavvufu yaşayanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep başkalarına örnek olmuş. Örnek davranışların sahibi olmuşlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse tasavvufun size vermek istediği mesaj nedir? Elinden ve dilinden kimsenin rahatsız olmadığı bir olgun insan tipi, kemale erişmiş insan tipi vücuda getirmek. Örnek alınacak bir insan türü. Bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren, bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir davranış biçimi. Bununla amil olacaksınız. Hedefiniz bu olacak. Her şeyi en güzel standartlarda tatbikata koyan bir davranış biçimi. Öyleyse Allah sizlerden ne istiyor? Aranızda bir dostluk halesinin, bir dostluk merkeminin yanması ve esmesi. Sizi başkalarından ayrı kılan bir özellik. Sizden başkalarına ulaşan her şey sadece onları mutlu kılacak olan davranışlar olmalı. Öyleyse o davranışlara dikkatli bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizaynı ona göre yapmamız lazım. Başkalarını seveceğiz. Başkalarına karşı saygılı olacağız. Ancak o zaman onların da bizi seveceğini, onların da bize karşı saygılı olacağını hiç unutmayalım. Biz başkalarına karşı saygısız davranırsak, bizden başkalarını üzecek davranışlar sadır olursa, o zaman başkalarının da bize karşı davranışları aynı statüde olmaz mı? Saygısızlığın mukabili saygısızlıktır.
sevgisizliğin mukabili sevgisizliktir. Öyleyse nasıl davranırsak öyle bir davranışa muhatap oluruz. Öyleyse hem biz başkalarına en iyi davranmanın mutluluğunu yaşarsak, hem de başkalarından o en iyi davranışın bize aksetmesi oluşursa, o zaman insanlar arasındaki münasebetler Allah'ın emrettiği en güzel forma oturur. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvuf mensupları olarak bu güzel davranışları benimsemek, yerlerine oturtmak, tatbik etmek durumundasınız. Öyleyse tasavvufun temel ilkesi çevresel şartlarla yozlaşmamaktır. Çevrenizdeki insanlar, tasavvufi hayatı yaşamayanlar sizden çok farklı davranışlarda bulunacaklardır. İçeceklerdir, kumar oynayacaklardır, birbirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunacaklardır, birbirini kıracaklardır, kavga edeceklerdir, yer alacaklardır. Ama siz onlar gibi olmamak için buradasınız. Tasavvufu bunun için yaşıyorsunuz. Tasavvuf mensubu eşittir örnek insan eşitliğini, alameti farikasını, sizi başkalarından farklı kılan bu özelliği hayatınıza hep tatbik etmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar size başkalarına gösterdikleri zaman, işte sen de onun gibi davranmalısın diyebilmediler. Bunu ben şöyle davranırım, böyle yaparım tarzında lafla değil, davranışlarınızla ispat etmek zorundasınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dizayn içerisinde geleceğe doğru bakın. Böyle bir dizaynda sizi başkalarından ayıran perde sizin Allah'ın emirlerine itaatiniz, yasak ettiği şeyleri işlememenizdir. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde bunu düşünmelisiniz. Sizden çevrenize ulaşan her söz ölçülü olmalıdır. İnsanları kıracak, üzecek sözler sizin tarafınızdan sarf edilmemelidir. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri çok cepheden hüküm ifade eder. Başkalarında bir takım yanlış şeyleri görürsünüz. Tasavvuf mensupları arasında eksik davranış biçimleri görürsünüz. Olması lazım gelenin dışında davranış biçimleri görürsünüz. Elbette hepiniz aynı seviyede değilsiniz. Başkalarına davranışlarınız yansırken onları kıracak olan bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Veya başkaları onları söylemiştir. Veya başkaları yanlış davranışlarda bulunmuştur. Burada dikkat edilmesi lazım gelen önemli şey, başkalarının yanlışını fark ettiğiniz zaman
kendinizin de aynı yanlışları yapıp yapmadığınızı kontrol etmek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki bir kardeşiniz yanlış bir davranışta bulundu. Siz de onu ikaz ettiniz. Bir yanlış davranış biçimi konusunda onu kırarak değil, ona en güzel davranışlarda bulunarak, ondan taraf olarak, onun daha güzel olması için, daha güzel ulaşması için yapılması lazım gelen şeyleri ifade ederek. Sevgili kardeşlerim, bir üçüncü kişi de sizin ona söylediğinizi duyduğunda, sizin de aslında aynı hataları yaptığınızı ama bunun farkında olmadığınızı görecektir. Çoğumuz hata yaparız ama hata yaptığımızı fark etmeyiz. Başkalarının yaptıkları bize hata olarak görünür, bizim yaptıklarımız bize hata olarak görünmez. İşte burada sevgili kardeşlerim, başkalarını bir tenkit sürgüsünden geçirdiğiniz zaman hedefinizin o kişiye mutsuzluk vermek olmadığını düşünün. Yani onu ikaz ederken onu üzecek, kıracak bir davranış biçimi uyguladığınız zaman siz onun hatasından daha büyük bir hatayı yapmış olursunuz. Ama bu uyarıyı yapmadan önce evvela kendinize bakın. Sakın siz de aynı hatayı yapmakta olan birisi olmayasınız. Çoğunuz için bu geçerlidir. Onun için üçüncü kişiyi misal olarak verdim. İkinci kişi birincisine hatasını söylüyor ama onları duyan üçüncü kişi bakıyor ki o gördüğü hatayı söyleyen de aynı hatayı defalarca yapmış ama farkında değil. Öyleyse ilk işiniz, bir başkasında bir hata gördüğünüz zaman ilk işiniz acaba ben de bu hatayı işliyor muyum diye kendinizi bir süzgeçten geçirmek. Ve böyle olunca eğer biz de aynı hatayı yapıyorsak evvela karşımızdakine hoşgörülü davranmalıyız. Biz aynı hatayı yapmıyorsak gene hoşgörülü davranmalıyız. İnsanların hatalarını yüzlerine karşı sert bir şekilde söylemek yanlış bir davranış biçimi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu davranış biçimlerini doğruya dönüştürmekle mükellefsiniz. Kimsenin kalbini kırmadan en güzel davranışı uygulamalısınız. Öyleyse ne yapılabilir? Nasıl yapılabilir? Bu dizayn hangi dizayn olmalı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela hoşgörülü davranmayı usul haline getirin. Her gördüğünüz yanlışlığı acaba ben de aynı yanlışlığı yapıyor muyum diye bir kendinize dikkatle bakın. Kendinizi çekip düzenleyin. Ve davranışlarını herkese en güzele yaklaştırıcı olmalı. Herkese karşı davranışlarımız onları kırmadan güzellikleri sergilemek ve sonra da bu konuda bilgi sahibi kılmak. Sevgili öğrenciler,
isteyenler, dinleyenler, aslında kalın çizgilerle konunun bütün çevresi, hudutları bellidir. Allah'ın emirleri mi var? Onları yapacaksınız. Tasavvuf mensupları olarak. Allah'ın yasakları mı var? Onları mutlaka riayet edeceksiniz. Yasak edilen bir şeyi yapmayacaksınız. Bu kadar basit bir kanuna dayanıyor her şey. Ama tatbikata girdiğiniz zaman nefsimizin afetleri devreye mutlaka girer. Ve nefs afetleri bizi Allah neyi emretmişse onun tersini yapmaya zorlar şeytanla birlikte. Ve Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmaya zorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey aslında belli. Ama tatbikat neden yanlışlıklarla dolu? Dikkat etmemen neden kaynaklanıyor? Bir. Ondan sonra asıl kötü standartlar başlıyor. İblis tasavvufi yaşantıyı olması lazım gelen günün tamamen tersinden size dikte ederek hep yanlış şeyler yapmanıza sebebiyet veriyor. Size bir kardeşiniz bir yardımda bulunduğu zaman, bir iyilikte bulunduğu zaman ona teşekkür etmediğiniz takdirde tasavvufun gereklerini yapmamakla kalmazsınız. Dışarıdaki insanların da davranış biçimlerinde kendilerine bir güzel davranışta bulunduğu zaman ona teşekkür etmek hep asıldır. Tasavvufun dışındaki insanlar da bunu yaparlar. Ben tasavvuftayım. O bana bu iyiliği yaptı. Ama Allah nasıl olsa ona mükafatını verecek. Onun derecatını Allah Teala yükseltecek bana bu iyiliği yaptığı için. Öyleyse Allah'tan nasıl olsa mükafatını alacak. Benim ayrıca teşekkür etmeme gerek yok diye düşünüyorsanız hata büyüktür. Hiç kimse size iyilik yapmak mecburiyetinde değil. Eğer siz dışarıdan bir pozitif tesir almışsanız, bu sizi memnun olan eden bir şeyse, başka bir alternatif, başka bir izah tarzı ile bir ihtiyacınızın tatmini söz konusuysa, bunun için size bir yardımda bulunulmuşsa, ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta, onda var, bende yok. Onu bana almaya, onu bana vermeye mecbur tarzında bir davranışın bazı kardeşlerimizde mevcut olduğunu görüyorum. Sevgili kardeşlerim, hayır, mecbur değil. Hiç kimse mecbur değil. Kim kendisinde olan bir şeyi bir başkasına mesela size veriyorsa, bir yakınınız, bir arkadaşınız size ihtiyacınız olan bir şeyi alıyorsa, size bunu teslim ediyorsa, ihtiyacınızın olduğunun farkına varmışsa, sizin de o anda onu temin edecek olan imkanınız yoksa veya varsa, o kardeşinizin size bunu temin etmesi, size hediye etmesi, sizin de ben buna layık olduğum için bu bana verildi, benim bunun için teşekkür etmem gerekmiyor tarzında bir düşüncenin sahibi olmanız ve teşekkür etmemeniz veya böyle bir düşüncenin de sahibi değilsiniz ama teşekkür etme alışkanlığınız yok.
ve gene teşekkür etmiyorsunuz. Sizdeki sebep ne olursa olsun, önemli olan sizin gördüğünüz sebep değildir. Önemli olan sizden dışarıdaki kardeşlerimize ulaşan davranış biçimidir. Onları üzecek veya sevindirecek olan sizin düşünceleriniz değildir. Sizin düşüncelerinizin dışarıya yansımasıdır. Eğer size yapılan bir iyilik varsa, bunun karşılığını bir teşekkür olarak bile söylemek gereğini duymuyorsanız, tasavvuf mensubuna yakışmayan bir davranış biçimi içindesiniz. Ve o size yapılan güzel davranışın cevabını veremediniz. Onu boşlukta bıraktınız. Size düşeni gerçekleştiremediniz. Tasavvufta size bu mu öğretiliyor? Nerede olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, bu bilgileri bizden alacaksınız. Bileceksiniz ki size birisi bir iyilikte bulunduğu zaman size onu borçlu bile olsa siz ona bir teşekkür mutlak olarak borçlanırsınız. Mutlaka teşekkür etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın emri böyle. Size yapılan bir iyilik için o kişi kendisine düşen gayreti göstermiştir. Onu size sağlamıştır. Bunun altında kalmak, teşekkür etmemekle oluşur. Eğer nefsiniz devreye girmişse, teşekkür etmeyi size onur kırıcı bir şeymiş gibi gösterir. Sevgili kardeşlerim, gerek yardım eden kardeşlerimizin yardım edileni küçük görmesi gibi bir olay varsa, işte bak sen bunu yapamıyorsun, alamıyorsun, edemiyorsun. Bunu ancak ben sana getirebiliyorum. Benim kıymetimi bil tarzında bir davranış biçimi varsa Allah-u Teala buna insanın yaptıklarını başa katması diyor. Sevgili kardeşlerim, sizde olan bir şey, diyelim ki başkalarında yok ve onların ihtiyacı var. Mesela araba. Araba sahibinin o ihtiyacı olan kardeşimize bunu teklif etmesi gerekir. Ama teklif edebilmesi için o anda arabaya ihtiyacı olmaması gerekir. Veya arabayı diğer kardeşimizin emrinde kullanabilmesi için müsait zeminin var olması gerekir. Şimdi araba sahibinin görevi imkanları müsait olduğu sürece kardeşlerine arabasını tahsis etmesi ve teklif ondan gelmelidir. Peki arabanın sahibi olmayıp da tasavvuf mensubu olması sebebiyle o arabayı, o arabadan istifade etmek isteyen kişiler, tasavvuftan olduğuma göre, o da tasavvuftan olduğuna göre biz dışarıdaki insanlar değiliz. O arabanın sahibi olduğuna göre bu arabayı mutlaka benim ihtiyacım olduğu zaman bana tahsis etmeli diye ne düşünüyorsunuz? İşte büyük bir hata. Bunun usul haline geldiğini görmekteyim. Araba sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını diğerlerine araba sahibi olmayanlara her an tahsis etmelidir. Böyle bir izlenim var araba sahibi olmayan kardeşlerimizde. Yani onların ihtiyacı araba sahibinin ihtiyacından önde gelirmiş gibi
bir davranış biçimi. Tasavvufa mensup olmak bunu gerçekleştirmek için yeterli sebep sayılıyor. Eğer tasavvufta olmasaydı o arabayı kolay kolay isteyemezdi. Ama tasavvufta olduğu için bunun kendisine verilen bir hak olduğunu düşünüyor. Sevgili kardeşlerim, meseleye dikkatle bakın. Bir araba her şeyden evvel kullanılma açısından araba sahibinin ihtiyaçları için alınmıştır. Elbette sizin ihtiyacınız olduğu zaman da o arabadan istifade etmelisiniz. Ama evvela bunun bir lütuf olduğunun bilincinde olacaksınız. O arabayı arabanın sahibine hak tanımadan, sanki o araba üzerinde hiçbir hakkın sahibi değilmiş gibi, sadece sizin ihtiyaçlarınıza dilediğiniz anda tahsis edilmesi, sizin tabii hakkınızmış gibi size görünüyorsa, bu tasavvufa uygun bir düşünce de değildir. Bunun dışa vurulması tasavvufa uygun bir davranış biçimi de değildir. Araba sahipleri nasıl ihtiyacı olan kardeşlerine kendi ihtiyaçlarının dışındaki zaman parçalarında arabalarını tahsis etmekle mükellef iseler, o arabanın istifade edecekler de o arabanın sahibinin haklarına kendilerinden daha önde gelen bir hak olarak riayet etmek mecburiyetindedirler. Evvela arabanın sahibi hak sahibidir. Öyleyse hiç düşünmeden, acaba şu anda o araba o kişiye lazım mı değil mi diye hiç düşünmeden, gel beni falan yerden al, beni falan yere götür, benimle beraber çarşıya çıkacağız, alışveriş edeceğiz, arabanı şu saatte şurada hazır bulundur gibi bir takım taleplerin hiç danışmak gereğini bile duymadan kardeşleriniz arasında bazı yerlerde usulen de getirdiğini görüyorum. Her yerde. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf hiç kimseye başkasının haklarını çiğneme yetkisi vermez. Tasavvuf sizin davranış biçimlerinizin başkalarını huzursuz edecek bir hüviyet almasına asla müsaade etmez. O arabanın sahibi olan kardeşimiz size her an hiç düşünmeden arabasını vermekteyse, siz de bunu her seferinde o araba size tahsis ediliyor diye kendi hakkınız gibi görmeye başladıysanız, burada büyük bir yanlış var. Bir kişiden, bir kardeşimizden bir talepte bulunurken evvela düşünmeniz lazım gelen şey, o anda o vasıtaya onun sahibinin ihtiyacının olup olmadığını tespit etmektir. Bunu ondan sormak mecburiyetindesiniz. Eğer sormuyorsanız, sormak gereğini duymuyorsanız, o zaman siz bir tasavvuf mensubunun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Daha da kötüsü, tasavvufta olmayı, bu yanlış davranışı yapabilmek için sizi yetki sahibi kılan bir özellik olarak değerlendiriyorsunuz. Ben tasavvuftayım, isterim. O araba onun olduğu kadar da benimdir. Onun ihtiyacı olsun olmasın, benim o anda ihtiyacım varsa ben o arabayı isterim ondan ve alırım, kullanırım. Böyle bir noktaya ulaşmış olduğunuzun farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bu hak mıdır? Allah Teala bu hakkı size veriyor mu? Elbette arabaların sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını tahsis edeceklerdir. Elbette bundan zevk duyacakları bir ortam olmalıdır. Bu onlar için. Başkalarına yardım edebilmek için ellerine bir fırsat geçti diye sevinerek bunu yapacaklardır. Ama siz arabaları isteyenler,
eğer hiçbir şekilde en ufak bir adab-ı maşeret kaidesine, nezaket kaidesine riayet etmeden her an kendi ihtiyacı olsun olmasın size arabasını dilediğiniz standartlarda tahsis etmesini istiyorsanız burada haklı mısınız? O kişinin o anda o arabaya ihtiyacı varsa, ailenin ihtiyacı varsa, kişinin ihtiyacı varsa, önde arabanın sahibinin hakkı gelmez mi? Allah Teala aksini mi önerir? Burada kardeşlerimizin yanlış davranışı, hiç sormak gereğini duymadan karşı tarafa emrivakiler yapması. Hiçbiriniz bu yetkinin sahibi değilsiniz. Canınız istediği an başka birine ait olan arabayı hele hele emir şeklinde size tahsis edilmesini isteyemezsiniz. Evvela onun o anda o arabaya ihtiyacı olup olmadığını sormak mecburiyetindesiniz. En basit nezaket kuralları bunu gösterir. Tasavvufta ise bu daha bir incelik kazanır. Benim gördüğüm tasavvuf tam tersinin bir vasıtası olarak kullanılıyor. Ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta. Ben dilediğim an onların basını alırım. Böyle düşünüyorsanız tasavvuf sizi adam etmemiş. Tasavvuf sizi daha da dejenere etmiş. İşte ne yazık ki kardeşlerimiz arasında bir takım yanlışlıklar bu standartlarda devam ediyor. Araba sahiplerine gelince ihtiyacınız olmadığı bütün zaman parçalarında onu ihtiyaç sahiplerinin kullanmasına müsaade etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, araba sahibi olmayı bir üzüntü haline getirmeye, araba sahiplerine davranışlarımızla üzüntü vermeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu açıkça haksızlıktır. Tasavvufa ise hiçbir şekilde yakışmaz. O arabanın benzinini alan odur. O arabaya taksit ödeyen odur. O arabanın bütün masraflarını yapan odur. Ve siz bunların hiçbirinin umurunuzda bile olmaksızın dilediğiniz anda onun arabasına el koymak imkanına sahip olduğunuzu zannediyorsanız hayır. Evvela adaletin yerine gelmesi gerekir. Onun istikametinde masrafları neyse ona iştirak etmek mecburiyetindesiniz. Kimin arabasını kullanıyorsanız. Belki siz teklif ettiğiniz zaman o almayacaktır. Başka bir konu. Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirinin düşünülmediği, tatbik sahasına konulmadığı ve adaletsizliğin bütün boyutlarına hüküm sürdüğü bir ortam görüyorum ben. Hele büyük şehirlerde mesafeler varsa bir araba sahibini başka bir yerden sizin bulunduğunuz yere getirip de ondan bir hizmet istemeniz, o kişinin saatlerini, zamanını size adamak standartlarında acaba vaziyeti müsait midir? Bunu inceliyor musunuz? Yoksa madem ki ben tasavvuftayım, o da tasavvufta, ben buradayım, karşı taraftayım, o da öbür tarafta, ama olsun, köprüyü geçecek, gelecek, bana hizmetini görecek, ondan sonra geri dönecek, ne yaparsa yapsın. Bu kadar düşüncesizlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Arabanın oradan oraya girmesi bir sürü benzin parasını gerektiriyor.
karşıdan karşıya geçmek söz konusuysa köprü parası. Bunu o araba sahibinin üzerine yüklediğiniz zaman haksızlık doğar. Sevgili kardeşlerim, her şey için olay böyle. Tasavvufta etrafınızda olan davranış biçimlerinde nezaket kurallarına başkalarından tasavvufun dışındakilerden daha çok riayet etmek mecburiyetindesiniz.

Demek ki boşuna dejenerasyon görüyorum. Olması lazım gelenden uzak davranışlar görüyorum. Neden sevgili kardeşlerim? Şeytanın ve nefsinizin afetlerinin sizi etkilemesine neden müsaade ediyorsunuz? Bu sizi etkilemesi şeytanın ve nefsinizin afetlerinin başkalarına yanlış davranışlar olarak yansıyor. Ve onları huzursuz kılıyorsunuz davranışlarınızla. Sıkıntıya sokuyorsunuz. Buna hakkınız var mı? Sizin herhangi bir ihtiyacınız görülecek diye başkalarının sıkılması mı gerekiyor? Buna dikkat etmeyecek misiniz? Nereye kadar uzanıyor hakkınız? Orada durmasını bilmek mecburiyetindesiniz. Her şey ne kadar tersine dönmüş bizim aramızda. Başkalarının da faydalanabilecekleri malları, şeyleri, vasıtaların sahipleri. Hadi buyurun sizi dediğiniz yere götüreyim tarzında bir talebi olmaksızın. Siz kendi kendinize ona emirler vermeye kalkarsanız bu doğru bir davranış biçimi olur mu? Aranızda nezaketle davranışlarda bulunan kardeşlerimiz var. Başkalarının hakkına riayet eden, karşısındaki susmadan konuşmayan, başkasının sözünü kesmeyen, nezaketle ve sabırla sonuna kadar dinleyen kardeşlerimiz var. Hamdolsun ki onlar tasavvufun temelidir. Tasavvufta başkaları konuşurken onun sesini, sözünü kesmemek asıldır. Sevgili kardeşlerim, buna genel çerçeve içinde riayet edilmediğini görüyorum. Çoğunuz tarafından. Daha kötüsü, böyle olan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Yani sabırla sözleri dinleyen, siz susmadıkça konuşmayan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Sanki siz tasavvufu yaşıyormuşsunuz da onlar yaşamıyormuş gibi. Neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Doğru yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Ne farkınız kalıyor ki o zaman dışarıdaki insanlardan? Tasavvufta olmayı başkasının haklarına tecavüz etmeye yetki sahibi gibi kişinin kendisini görmesi, tasavvuf mensubunun buna hakkı vardır diye düşünmesi, düşünülecek olan yanlışlıkların en büyüğü. Siz tasavvufa, nezaket kurallarına dışarıdakilerin çok ötesinde yer vermek üzere geldiniz. Burada adap öğreneceksiniz. Tasavvuf baştan aşağı adaptır. Birbirinize karşı davranışlarınızda da bu adaba riayet edeceksiniz. Tamam, bizimle konuşurken bu adaba riayet ediyorsunuz. Ama başkalarıyla konuştuğunuz zaman çok normal bir olay sizler için onun sözünü kesmek, dilediğiniz gibi davranışlarda bulunmak. Neden böyle yapıyorsunuz kardeşlerim? Bir yozlaşmanın bazı kardeşlerimizde tesir sahası bulduğunu görmek bizi hüzünlendiriyor.

0: gayretlerimizin semere vermediğinin, bir sonuca ulaşamadığının açık belirtisi bu. Demek ki boşuna uğraşıyoruz birçok kardeşimiz için. Öyleyse o kardeşlerimize sesleniyorum. Davranış biçimlerinize dikkat edin. Arkadaşlarınıza hitap ettiğiniz zaman onun ismini kullanın. Onları elinizde tutarak diyerek onlara "Hey, bana baksana" tarzında ifadelerle tasavvuf dışı bir davranış biçimi yerine onun ismini kullansınız. Daha güzel olmaz mı? Hiç kimsenin davranış biçimlerinde tasavvufi hayatı zedelemeye yetkisinin olmaması lazım geldiği kanısındayım. Çünkü tasavvuf örnek alınması lazım gelen bir müessesedir. Başkaları sizin hayatınızı gördükleri zaman işte bu toplum tasavvufu yaşıyor diyebilmelidir. Hepsinin davranışları örnek davranışlar diyebilmelidir. Ve o davranışları aranızda dışarıdan bir misafir geldiği zaman değil, hayatınızın her saniyesinde tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Dergah hayatı bunu icap ettirir. Öyleyse insanlara söz veriyorsunuz. Falanca yerde, falanca saatte olacaksınız. Ama o saatte olmuyorsunuz. Ondan yarım saat sonra, bir saat sonra oraya gidiyorsunuz. Af dilemek gereğini duymuyorsunuz. Onun ne kadar zamanınızı gasp ettiğinizi hiç düşünmüyorsunuz. Herkes için zaman Allah'ın en büyük hazinesidir. Yaşlandıkça daha yapılacak görevleriniz olduğunu düşündükçe zamanın önemini daha çok anlayacaksınız. O kadar çok yapılması lazım gelen şey var ki sevgili kardeşlerim, şu Kur'an-ı Kerim tefsirinin mesela bitirilmesi olayı, daha üç yıldan fazla zamanımızı alacak. Öyleyse zamanı iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Her geçen günün hepinize hayır getirmesi için bir çabanın sahibiyiz. Günlerin gelecek günlerde birbirine yaklaştırılması, birleştirilmesi, hidayet çağının bütün dünyaya duyurulması söz konusu. Onları gerçekleştirmeden onlarla vazifeli olduğumuza göre zamanın bitmesi bizi üzer. Öyleyse geçen her dakika kıymetlidir. Kullanılması lazım. Hepimizin görevleri var. O görevleri Allah'ın verdiği ömür kadar yaşayarak gerçekleştirebiliriz. Ömrün sahibi odur. İşte yaşlandıkça bir taraftan geri kalan zaman parçası, bir taraftan da görevlerimiz, o zaman zamanın kıymetini daha çok anlarsınız. Hiç boşa zaman harcamayı istemezsiniz. Ama kişilere söz vermişsiniz, onları bekletmişsiniz. Yarım saat, bir saat, iki saat. Ondan sonra işlerinizi gördükten sonra oraya gitmişsiniz. Af dilemek, özür dilemek yok. Ve kendinizi tasavvufta kabul ediyorsunuz. Böyle bir saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Başkalarına onlardan neyi gasp ettiyseniz, onun rızası olmaksızın aldıysanız, onun bedelini bir özürle ödemek mecburiyetindesiniz. başkaları size hangi lütufta bulunmuşsa onun karşılığında da mutlaka teşekkür etmelisiniz. En asgari standartlarda bunları dışarıdakiler de yapıyor. Siz daha çok yapmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yolun neresindesiniz? Bütün davranışlarınız en güzele dönük olmalı. Kapsüldüğünüz zaman, öksürdüğünüz zaman çevrenize bunun bir negatif etkisi olmamasına çok dikkat etmelisiniz. Geldiğiniz zaman da bir affedersiniz demek hepiniz için çok gerekli diye düşünüyorum. Farklılığı oluşturmak üzere. Tasavvuf mensubu alelade bir insan değildir. O Allah tarafından seçilmiştir. Ve bir şerefe layık görülmüştür. Allah'ın evliyası olma şerefine. Öyleyse bunun bedelini en güzel davranışlarla ödemek mecburiyetindedir kişi. Kardeşlerimiz bulundukları hizmet noktalarında elbette her dergâhta bir hayat var. Birçok kişi yaşıyor orada. Herkes birbirine yardım etmek mecburiyetinde. Yemeklerin yapılması, sofraların kurulması, yemeğin yenmesi, etrafın temizlenmesi, bir sürü iş. Bu işler yapılırken bir kısmının bir kısmına onları hiçe sayarcasına emrettiğini görmek bizi hüzünlendiriyor. Bir talep, bir rica usulünce söylendiği zaman karşımızdakini kırmaz. Ama ona emretmeye kalkarsak, onun üzerinde bir mevkiin sahibiymiş gibi davranırsak, bu davranışımızla onu kırarsak, Allah'ın emrettiği bir şey değil, yasak ettiği bir şey yapmış oluruz. Hiç kimsenin davranış biçimleriyle başkasının üzülmesini oluşturması tecviz edilemez. Davranışlarınızda tevazuu öne almalısınız. Hiç kimseye emretmemelisiniz. Bir yardım talebinde bulunmak başka şey, emretmek başka şey. Emretmek hep kırıcıdır. Sevgili kardeşlerim, her ifade eğer sizin ağzınızda yumuşayarak başkasına ulaşırsa oradan pozitif bir tepki alırsınız. Kendinizi ben ondan yaşlıyım, ona emredebilirim şeklinde düşünmemelisiniz. Usulü dairesinde istenen her şey için etrafınızdaki kardeşleriniz size o istikamete yardım etmeye her zaman hazır olmalıdırlar. Yani hepiniz sizden bir şey talep edildiği zaman derhal yardım elinizi uzatmalısınız. Ama bu isteğin başkasının onurunu kıracak bir davranışla tahakkuk etmesi, bir üstünlük kisvesine bürünmesi, burada yanlışlık var sevgili kardeşlerim. O zaman bir haksız davranışın içine giriyorsunuz. Elbette herkes herkese yardım etmeye hazırdır. Bizim öngördüğümüz, hedef tayin ettiğimiz şey herkesin etrafındaki herkese onlardan yardım istemek değil, yardım etmek talebinde bulunmasıdır. Elbette küçüklerin büyüklere karşı saygısı olacak. Elbette büyüklerin küçüklere karşı sevgisi olacak. Ama bu hiyerarşik merdiven üzerinde başkalarını kırıcı bir şekilde emretmek, bu tasavvufun dizaynı içerisinde yoktur. Tasavvuf, hiç kimseyi kırabilecek olan bir davranışı tecviz etmez. Buna cevaz vermez. Bir yere oraya haber vermeden misafirliğe gitmeniz yanlış bir şey. Evvela öğreneceksiniz. Ne zaman gitmeniz uygun? Onun standartlarına ziyaret edeceğiniz kişinin zaman standartlarına siz uymak mecburiyetindesiniz. Öyleyse tasavvufta ben tasavvuf mensubuyum, canım istediği zaman giderim. Ne kadar istersen de o kadar kalırım. İkisini de yapmamanız lazım. Hem canınız istediği zaman gitmeniz herhangi bir kardeşimizin evine doğru değil. Mutlaka ondan izin almak mecburiyetindesiniz. Ne zaman gelmenizin uygun olduğuna dair. Hem de dilediğiniz kadar orada oturmanız yine yanlış. Çünkü kişinin kişisel işleri her zaman olabilir. Onun uygun saatinde, uygun standartlarda bir araya gelmeniz söz konusu olmalı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişiye bir teklifte bulundunuz. Size bir yardım edilmesini, bir konuda sizin için bir şeyler yapılmasını istiyorsunuz ama karşınızdakinin durumu müsait değil. Daha evvel verdiği söz dolayısıyla başka bir şey yapması lazım sizin istediğiniz saatlerde. Misal olarak söylüyorum. O zaman üzülüyorsunuz ve kırılıyorsunuz karşınızdakine. Doğru mu? Gerçekten onun şartları öyleyse, şeytan size hayır aslında öyle değil, o öyle söylüyor diye 100 tane dereden su getirip sizin ona kırılmanızı temin etmeye çalışır. Red cevabı almışsanız. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Hepinizi sadece üzmek. Birbirinize düşman etmek, birbirinizi kırmanızı ve birbirinize düşman etmenizi sağlamak. Düşman olmanızı sağlamak. Sevgili kardeşlerim, bir eve ziyarete gittiğinizde o evdeki her şeyi kullanmak hakkının sahibi değilsiniz. Neyi kullanacaksanız müsaade almak mecburiyetindesiniz. Her yerde aynı dergahın içinde ayrı odalardasınız. Ama bir başka kardeşinin odasına ziyarete gittiniz. Gitmek için izin istemek mecburiyetindesiniz. Oradayken onun eşyalarını onun rızası olmadan kullanmamak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta böyle şey olur mu? Hepimizin eşyası herkesindir diye düşünemezsiniz. Hepinizin eşyası herkesin değildir. Herkesin şahsi eşyası kendisine aittir. Ve onu siz kullanmak istiyorsanız mutlaka izin almak mecburiyetindesiniz. Özellikle toplum olarak yaşıyorsanız orada her şeyi bir sıraya bağlamak mecburiyetindesiniz. Banyoyu kullanmak için, tuvaleti kullanmak için, her konuda bir belli nezaket kaidesine her zaman riayet etmek mecburiyetindesiniz. Çocukları devamlı daha güzele yaklaştırmakla hepiniz mükellefsiniz. Ama çocuklarda da görüyorum ki büyükler konuşurken, hatta biz konuşurken daha sözümüze başladığımız zaman çocuklar sözümüzü kesip konuşmak için etki istiyorlar. Daha ne söylediğimizi söylemeye yeni başlamışız. Ama onun kafasında olsa da bir şey var. Bunu çocuklarımıza öğretmekle mükellefiz. Zor kullanmakla değil. Böyle yapman ayıptır. Bundan sonra yapmayacaksın. Yaparsan seni cezalandırırım. Hüviyetinde değil. Ama onların da doğruyu öğrenmesi, devamlı olarak büyüklerinin sözünü kesmemesi asıl hedefimiz olmalıdır. Yani etrafınızda kim varsa onlara faydalı olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davranış biçimleri konusu daha burada inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla, sizlerin zücenahın kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Ar-Rahmanir Rahim Maliki ve Medini Ya Kena Abudu ve Ya Kena Estayin İhtana Sırat ve Müstakim Ezzine Enamte Aleyhim Gailin Makbub Aleyhim ve Nesalim Amin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki ve Medini İyâke na'budu ve İyâke nestaîn. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim gâril maglûbi aleyhim ve lendâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle konuşmamıza başlamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz tasarruf. Şu ayetlerin size ne hatırlattığını sormak istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor, o kendiliğinden konuşmaz. Allah Teala buyuruyor, Habibim, o kuma attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala buyuruyor, Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek, Allah'a biat etmek demektir. Onların seçim hakkı yoktur. Dilediklerini yapamazlar. Allah ne dilerse onu yapabilirler. Bu yüzden sorumlulukları yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah bir şeyler söylüyor. Ve diyor ki, sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Bu ayetlerde acaba ne diyor Allah Teala? Ne düşünüyorsunuz? İşte tasarrufun dizaynı bu. Allah Teala'nın hükümranlığına kişinin bilerek isteyerek kendisini teslim etmesi. Ama Allah Teala'nın hükümranlığına kişinin kendisini teslim ettiği yer aslında iradesini Allah'a teslim ettiği yer. İradesini teslim edince Allah Teala ona devamlı emirler verir. O da devamlı emirleri yerine getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ama bu tasarruf altında olmak değildir. Bu iradenin Allah'ın iradesine bağlanması halidir. Öyleyse tasarruf ne tarzda bir kontrol altında bulunmadır? Ne tarzda bir Allah'ın güdümünde olmaktır? Muhtevaya baktığımız zaman insanların daha başlangıçta seçilenler ve seçilmeyenler olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Birinci basamak İslam'ın 28 basamağından birincisi olayları yaşamaktır. Herkes yaşar. İkincisi olayları değerlendirmek ve ona göre davranmaktır. Herkes değerlendirir. İşte bu olayların değerlendirilmesi ve kişinin olayları kendi ölçülerine göre değerlendirmesinin ardından aksiyonları Allah'ın o kişiyi seçip seçmediği konusunda bir ölçüdür. Kişiler acaba Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar mı? Kişiler acaba Allah'ın ayetlerini bozuyorlar mı? İnsanlar acaba Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar mı? İnsanlar acaba Allah'ın ayetlerini gizliyorlar mı? Hangi maksada mebni olarak bunları yapacaklar? Kendileri Allah'ın yolunda olmayan bu insanlar, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa bu olay vardır. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, tekzip etmek, Allah'ın ayetlerini inkar etmek, küfretmek, Allah'ın ayetlerini gizlemek, ketmetmek. Allah'ın ayetlerini nakzetmek, bozmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim böyle bir dizaynın içindeyse, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsa, yalanlıyorsa, gayesi kendisi Allah'ın yolunda olmamakla beraber başka insanları da Allah'ın yolundan men etmekse, zaten bir kişi Allah-u Teala'nın yolundaysa başka insanları Allah-u Teala'nın yolundan men etmesi şöyle dursun: herkesi Allah'ın yoluna almaya çalışır. Sadece Allah'ın yolunun dışında olanlar, yani kafir hüviyetinde olanlar, sadece onlar başka insanları da dalaleti bırakmak üzere harekete geçenlerdir. Kendileri dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. İşte onlar seçilmezler sadece sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna girmeyi özellikle dilemeyenler, Allah'ın ayetlerini saptırarak, Allah'ın ayetlerini inkar ederek, Allah'ın ayetlerini değişik ifadelerle yoruma tabi tutarak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına başka insanları da inandırmamaya çalışanlar, bundan men etmeye çalışanlar, yalnız kendileri söz konusuysa Allah'a ulaşmayı dilememeleri, Allah'ın ayetlerini bilmemelerinden değil, özellikle ayetlere cephe almasından kaynaklanan insanlar, bunlar seçilmezler. Bu Allah-u Teala'nın ilk seçimidir. Bu seçilmeyen insanların tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemeleri de Allah'a ulaşmaları da söz konusu olmaz. Seçilenler insanların daima çok büyük bir kısmıdır. Sadece söylediğimiz kasta makrum bir şekilde başka insanların da hidayete ermesine mani olanlar, bir, iki, ayetlerin manasında olmalarına rağmen, bilmelerine rağmen, özellikle Allah'ın Allah'a davet ettiğini bilmelerine rağmen, Allah'a ulaşmayı asla dilemeyenler. Hem kafalarındaki muhteva itibariyle, bunu bildikleri kesin olanlar, hem de bilmelerine rağmen Allah'ın yoluna girmemekte, Allah'a ulaşmamakta ayak direyenler, şeytanın tesiri altında bu insanlar Allah'ın ayetlerini reddetmekteyseler, yalanlamaktaysalar, başka insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmasalar da, sadece kendilerine zararları da olsa onlar da seçilmezler. Özellikle Allah'ın ayetlerini ve özellikle Allah'ın Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması konusundaki, Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri yalanlayanlar, örtenler, gizleyenler, ister yalnız kendilerine zararları dokunsun, isteyerek, bilerek Allah'a ulaşmayı öğrenmelerine rağmen hakikati dilemesinler, inatla Allah'a ulaşmamayı, dilememeyi sürdürsünler, isterlerse başka insanların da Allah'ın yolundan ayrılmalarına, Allah'ın yoluna girmemelerine sebebiyet versinler, hiçbiri seçilmezler. Seçilenler ne olur? Seçilenlerden sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Seçilenlerin %10'undan daha azı. Seçilenler insanların %90'ından fazlasıdır. Bu seçilenlerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler onların %10'undan azıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, işte kurtuluşa ulaşacak olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dilerler, üçüncü basamaktadırlar. Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişilerin gözlerindeki icab-ı mestureyi alması söz konusudur. Rahim esması tecelliye başlamıştır. Kulaklarındaki vakrayı alması söz konusudur. Kalplerindeki ekenneti alması ve yerine ihfat koyması söz konusudur. Kalplerine ulaşması, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirmesi söz konusudur. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması söz konusudur. Hep seçilmişler üzerinde tahakkuk eder bu işlemler. Ondan sonra Allah Teala o kişilerin zikri sebebiyle nefslerinin kalbinde biraz rahmet birikimiyle o kişileri huşu sahibi kılar. Sonra da mürşitlerini gösterir. Böylece 10 tane ihsan vermiş olur onlara. Allah'ın seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar mürşitlerine ulaşırlar. Kalplerine mürşit sevgisini veren Allah'tır. Mürşidi seçen Allah'tır. Onları ulaştıran yine Allah'tır. Onlara namaz, oruç, zekat, zikir sevgisini veren, ibadetlere karşı sevgi uyandıran, mürşidi onlara sevdiren Allah'tır. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah 10 tane ihsanla o kişiye yardımda bulunuyor, onu mürşidine ulaştırıyor. Kim bu insanlar? Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaşmak konusunda seçilmiş olanların %10'undan daha azı. Sonra ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Sonra muhtevaya bakıyoruz. Bu insanlar irşat makamına ulaşıp tabi oluyorlar. Tabi oldukları zaman 10 tane nimet alıyorlar Allah-u Teala'dan. Devrin imamının ruhu başlarının üzerine geliyor. O kişilerin kalplerinin mührü açılıyor Allah-u Teala tarafından. Kalplerindeki küfür kelimesi alınıyor. Kalplerin içine iman kelimesi yazılıyor. 4 nimet oldu. O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. 5. nimet. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor kişi. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor nefs tezkiyesi oranında. İradesi nefsin afetleri azaldıkça, düşman kuvvetleri azalacağı için güçleniyor. Ve Allah Teala ona o güne kadar 1'e 10 verirken, her sevabına 1 derecelik sevabına 10 katını verirken 100 katını vermeye başlıyor. Ve böyle bir dizayn söz konusu. Kişi Allah Teala'dan tam 10 tane böylece nimet oluyor. Bundan sonra ne oluyor? Kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlıyor. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle ruhu 1. gök katına ulaşıyor. Sonra 2., 3., 4., 5., 6., 7. defa nur birikimleriyle ruh göğün 7. katına ulaşıyor. 7. katta 7 tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Bu noktaya gelenler kimlerdir? Bu noktaya gelenler Allah'ın o noktaya getirdikleridir. Allah Teala tarafından seçilmiş olanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diledikleri takdirde bu hedefe mutlaka ulaştırılırlar. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib." Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a enabe olursa, yönelirse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bunların hepsi Allah Teala tarafından seçilmiş olanlardır. Ve Allah Teala bu noktaya kadar yardımını mutlak olarak sürdürür. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun, o kişiye Allah Teala gerekli hayatı vermişse 5-6 aylık bir hayat, Allah'a ölmeden ulaşmasına mani olamaz. Ne şeytan, ne onun avanesi. Hiçbir grup, hiçbir güç o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Allah onlara müsaade etmez. Mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, gerekli hayatın sahibiyse. Burası 3. kat cennettir. Dünya mutluluğunun yarısından daha fazlasında ihtiva eder. bu insanlar seçilmişler. Seçilen bu insanlar iki grupta mütalaa edilebilir. Bir, Allah'a mütevekkil olanlar. İki, olmayanlar. Allah'a mütevekkil olanlar zikirlerini giderek arttıracaklardır. Ayrılık burada başlıyor. Zikirler gidecek, giderek artacaktır. Bu kişi daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Ama sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'a ulaştırılan çok sayıda insanda bu noktadan sonra Allah'ın koruyucu sisteminin kalktığı bu noktadan sonra zikirlerde azalmalar, ibadetlerde eksilmeler, Allah'ın emirlerinde aşağı doğru bir itaatsizlik başlar ve kişiyi yavaş yavaş dejenerasyona götürür. Kişi de Allah-u Teala gerekli bazı göremezse, kendisi istemesine rağmen o kişi böyle bir bazın sahibi değilse, Allah'a tevekkül etmiyorsa, ki bunun ölçüsü zikirdir, sadece Allah'a tevekkül edenler zikirlerini giderek arttıracaklardır. Artan zikir o kişiyi daha üst noktalara götürür. Kişide böyle bir temayül yoksa, o bazı Allah-u Teala bir insanda göremiyorsa, o kişi yavaş yavaş tereddiye girecektir. Adım adım yolu aşağı doğru inecektir. Bu kişi de seçilmişti. Evet. Bu kişi de Allah'a ulaşmayı dilemişti. Evet. Ama Allah-u Teala'ya ulaştıktan sonra Allah'a tevekkül etmedi. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bana inanıyorsanız o zaman bana tevekkül edin. Tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Ama kişi tevekkül etmedi. Tevekkül etmezse o kişinin kuvveti gider. Tevekkül eden de seçilmiştir. Tevekkül etmeyen de seçilmiştir. Ama tevekkül eden seçilmenin idrakinde olandır. Hedefini tayin etmiş, o hedefe yönelmiş ve Allah'a tevekkül etmiştir. Zikrini giderek arttırmaktadır. Bu kişi zikrini arttırma talebinin sahibidir. Allah-u Teala da bu talebi görür, işitir ve bilir ve bu kişiye yardımını devam ettirir. Eğer kişi lazım gelen boyutta Allah'a tevekkül etmişse, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra daimi zikre ulaşacaktır 26. basamakta. 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim edecektir. Allah'ın yardımı artarak devam eder. Kişinin iştiyaki artar, liyakati artar, mükafatı da buna paralel olarak hep artarak gider. Bu kişi irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesi. Sonra kişi iradesini de Allah'a teslim etmek isteyecektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. 3. basamakta seçilmiş, 2. basamakta seçilmiş olanların ulaşabilecekleri yer buraya kadardır. İrade Allah'a teslim edilir ve kişi iradesi Allah'a bağlı olan, Allah'tan aldığı emirleri yerine getiren, mutlaka yerine getiren bir hüviyet kazanır. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Konumuz bundan daha ötesiyle alakalı olan seçilmişlerle. İlişkili ve seçilmişlere dikkatle bakıyoruz. Kimdir üst seviye seçilmişler? Risalete seçilmişler. Onlar Allah'ın Resulleridir. Her kavimde, her devirde Resuller vardır. Allah-u Teala diyor ki Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Vazifeli kılarız. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yani hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdeki Resul öldüğü anda yerine mutlaka başkasını tayin ederiz. O da ölsün, onun yerine gene başkasını tayin ederiz. Hiçbir zaman hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız. Ard arda Resul tayin ederiz diyor Allah-u Teala. Ve bugüne kadar diyor, hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın gönderdiği Resuller söz konusu. Her kavme ardı arkası kesilmeksizin. Seçilmişlerin bu noktası üst seviye seçilmeyi ifade eder. Bütün Resuller Allah-u Teala tarafından risalet görevi için seçilmişlerdir. İrşad makamına kadar ulaşanlar, Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o vazifeyi kendilerine verdiği, iradelerini Allah-u Teala'ya bağlamış olanlar, bu risalet için seçilenlerin daima daha altındaki bir kademeyi işgal edeceklerdir. Öyleyse Allah'ın Resullerine baktığımız zaman Resuller de bütün kavimlerdeki Resuller de iradelerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Bütün Resullerin iradeleri Allah'a teslim edilmiştir. İradesini Allah'a teslim ederek irşat makamına gelen Resul olmayan kişilerden Allah'ın Resulleri üstündürler. Hangi açıdan üstündürler? Allah-u Teala onlara risalet görevini verdiği için, risaletini, tebliğ görevini verdiği için. Bütün kavimlerdeki Resuller şu anda da dünyanın bütün kavimlerinde Allah'ın Resulleri yaşamaktadırlar ve o Resuller Allah'ın risalete seçtiği kişilerdir. Dikkat edin ki bütün Resuller daimi zikre vehbi olarak ulaştırılırlar. Kendileri hak etmemişlerdir. Muhtesap hak olarak daimi zikrin sahibi değillerdir. Allah onları daimi zikrin sahibi yapmıştır. Allah onları zikirden sonra tesbihe ulaştırmıştır. Yani külli irade o kişilerin kalplerinin her atışında iç sesleriyle daima Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmelerini nasip kılmıştır. Kişi evvela zikir yapmaktadır, sonra çok zikir yapar. Sonra da bu Allah-u Teala'nın Resulü daimi zikre ulaşır. Ama aslında çok zikirde, daimi zikirde Allah'ın rehbi olarak onu ulaştırdığı bir yeri ifade eder. Kesbi değildir. Hiçbir Resul'de, hiçbir Nebi'de kesbi değildir. Kesbedilmemiştir. Hak olarak elde edilmemiştir. Sadece kendi gayretin üzerine bina edilmemiştir. Allah Teala bütün Resullerine Risalet görevi verdiği bütün Resullerine vehbi olarak nimet verir. Öyleyse bu bütün kavimlerdeki Resullerin iradi yapısına baktığımız zaman hepsinin iradesinin mutlaka Allah'ın iradesine bağlı olduğunu görürüz. İrşada ulaşanlar nasıl iradelerini Allah'a bağlamışlarsa, teslim etmişlerse, onlar da iradelerini Allah'a bağlamışlar, teslim etmişlerdir. Ama bunlar Risalete seçilmiş olarak bu görevi yapmışlardır. Risalete seçilmiş olarak lazım gelen hususa, lazım gelen noktaya ulaşmışlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde bulunanları şeytana kul olmaktan iştirab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne olmuş? Tabi olmuşlar. Hidayete ermişler. Tabi olmamışlar. Allah-u Teala Resul göndermiş. Davetini çıkarmış. Tebliğini yaptırmış. Ama davete icabet etmemişler. O zaman üzerlerine dalalet, dalalette kalmak hak oluyor. Zaten dalaletteler ama tebliğe rağmen, açıklamalara rağmen hayır, o Resul'e tabi olmuyorlar. O zaman dalalette kalıyorlar. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep vardır. Allah Teala diyor ki her kavimde resul vardır. Külli kavmin min resul. Bütün kavimler de resul vardır. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki diyor ben onlara onların lisanıyla açıklama yapsın diye, onların diliyle açıklama yapsın diye bir Resul göndermiş olmayayım diyor. Öyleyse Resuller, bütün kavimlerde Resuller var. Ard arda gönderiliyorlar. Ve Resuller öldükçe yenileniyorlar. Aynı anda yerine bir başka Resul mutlaka vazifeli kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Ya bazı insanlara tebliğ yapılmazsa ne olur diye soranlar var. Tebliğ yapılmamış olan bir insan hiçbir devrede yaşamamış sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki en basit bir kabile olsun diyor. Biz onlardan birine vahyetmeyelim, açıklamalarda bulunmayalım. Bu mümkün değildir diyor. Amazon ormanlarında bir pigme kabilesi, onların da bir tanesine Allah Teala mutlaka vahyederek o kavme açıklamada mutlaka bulunuyor. Ama şimdi nasıl durum aynıysa, insanların çoğu Resul'ün söylediklerine gülüp geçiyorlarsa, onu alay konusu ediyorlarsa, bizim ilmimiz bize yeter diyorlarsa ve öğrendikleri ilim yanlışsa, bütün devirlerde bu olay tahakkuk eder. Öyleyse Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Sonra da Yahudi kavmine hitap ediyor. Diyor ki ne zaman size Resul gönderdiysek söyledikleri sizin nefsinize ağır geldiği için bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da inkar ettiniz. Bütün Resullerin kaderi budur sevgili kardeşlerim, inkar edilmek. Hiçbir devirde, hiçbir kavimde, hiçbir Resul reddedilmemiştir denemez. Bütün Resuller mutlaka inkar edilmiştir. Müminin 44 de bunu söylüyor. Bakara 87 de bunu söylüyor. Mutlaka inkar. Kimler tarafından? O kavmin büyük kitlesi tarafından. Bunlar risalet kademesi. Resuller iki grup oluşturur. Veli Resuller, Nebi Resuller. Nebi Resuller, Peygamber Resullerdir. İşte tasarruf müessesesi, konumuz olan tasarruf müessesesi, her şeyden evvel Nebi Resuller için geçerlidir. Veli Resuller de seçilmiştir risalet için. Nebi Resuller de seçilmiştir risalet için. Ama Nebi Resuller, Peygamber Resul olarak en üstün statünün sahipleridir. Her Nebi Resul mutlaka devrinin huzur namazının imamıdır. Bütün huzur namazının imamı olan Nebi Resuller, adından da anlaşıldığı gibi aynı zamanda kendi kavimlerinin Resulüdürler. Nübüvvetleri kainat içindir, risaletleri kendi kavimleri içindir. Nebi Resul'ün dışındaki bütün diğer kavimlerdeki Resuller, Resul olarak risaletle vazifelendirilmişlerdir ve kendi kavimleriyle alakalıdır risaletleri. Onunla hudutludur. Huzur namazının imamlığıyla tasarruf arasında bir ilişki var mıdır? Kesin. Tasarruf altında olan kişilerin hepsi bu özelliğin sahibidir. Yani huzur namazının imamı olmak. Allah-u Teala'nın huzurunda Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hep insan ruhları huzur namazı kılarlar. Huzur namazının imamı eğer nübüvvet varsa o devirde mutlaka nebidir. Bütün nebiler bulundukları devirde huzur namazının imamı olmuşlardır. Her zaman bir nebi ama birden fazla resul. Her kavimde bir resul ama hepsi için bir tek nebi. İşte Hazreti Harun, işte Hazreti Musa. Hazreti Musa nebiydi. Hazreti Harun nebi olmayan resuldü. Bütün devirlerde birden fazla kişinin adı geçiyorsa, bilin ki onlardan sadece bir tanesi

Nebi olarak seçilenler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Nebi olarak seçilenlere mutlaka Allah Teala şeriat kitabı vermiştir. Resullere de Allah Teala kitap yazdırır ama yazdırdığı kitaplar şeriat kitabı değildir. Bir sevgi bağlantısını ifade eder. Allah'ın o Resulüne duyduğu sevgiyi dile getirir. Emir deliği taşımaz. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi. Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın son nebisine indirdiği son şeriat kitabıdır ve emirleri muhtevidir. O emirlere mutlaka itaat edilmesi gerekir. Ama Allah Teala'nın Resullerine yazdırdığı kitaplara gelince, bunlar Nebi olmayan Resullerine yazdırdığı kitaplara gelince, bunlar emir niteliği taşımazlar. Bunlar sohbet niteliği taşırlar. Öyleyse bu sohbet niteliği taşıyan kitaplar bütün devirlerde bütün resullere Allah Teala tarafından yazdırılmıştır. Ama başka insanlara emredici bir hüviyet taşımazlar. O resul aynı zamanda devrin imamı da olsa nebilerin bulunmadığı bir devirde netice değişmez. Resullere, nebi olmayan resullere Allah'ın yazdırdığı kitaplar şeriat kitabı değildirler, sohbet kitabıdırlar. Öyleyse konumuzun şu anda içindeyiz. Kimler tasarruf altındadır? Bütün nebiler mutlaka tasarruf altında olmuşlardır. Tasarruf altında olmanın görev açısından değerlendirilmesi, o kişinin mutlaka huzur namazının imamı olmasını ifade eder. Huzur namazının imamları nebilerdir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber isimleri verdikten sonra diyor ki, bakalım Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesine

72'den başlasak daha güzel olacak. Diyor ki ve vehebna lehu İshak ve Yakub'e nafile ve küllen cealna salihin. İbrahim'e İshak ve istemeksizin Yakub'u ihsan ettik. Onların hepsini salihlerden kıldık diyor 72. 73. Ve cealnahum eyyimmeten yehtüne bi emrina. Ve biz onları emrimizle hidayete erdiren, yani ruhlarını Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve efhayna ileyhim ve onlara vahyettik. Fiilel hayrati, hayırlar işlemeyi onlara vahyettik. Ve ikamet salatı, namaz kılmalarını vahyettik. Ve itaz zekatı ve zekat vermelerini emrettik. Vahyettik ve kânû lenâ âbidîn ve onlar bize kul oldular diyor Allah Teala. Kimlerden bahsediyor? Nebilerden bahsediyor. Hazreti İshak, Hazreti Yakup, bunlar Allah Teala'nın nebileri. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala nebi olmayan İmamlardan bahsediyor. Ve cealna minhum eyyimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun diyor. Biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Yani peygamberlerden, nebilerden değil. Nebi olmayan

İnsanlardan imamlar kıldık, huzur namazının imamları kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye diyor Allah Teala. Sabrın sahibi oldukları için, sabır unsuru 12 defa müzeyyen kılındığı için o kişilerde ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri için, onların iradelerini de teslim aldığımız için diyor Allah Teala. İşte nebiler varsa Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi gereğince huzur namazının imamıdırlar bütün nebiler. Eğer nebiler yoksa bütün kavimlerdeki resullerinden bir tanesini Allah Teala nebi olmadığı halde devrin imamlığına tayin eder. Biliyorsunuz ki nebiler arasında fetret devirleri vardır. Hazreti Musa'dan 2000 sene sonra Hazreti İsa vazifeli kılınıyor. İkisi de nebi. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifeli kılınıyor. Gene ikisi de nebi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Ama birinci ile ikincinin arasında 2000 yıl, ikinci ile üçüncünün arasında 600 yıl peygambersiz, nebisiz geçen devir var. Peki bu devirler içerisinde bütün kavimlerde resuller yok mu? Hep var olmuş. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar böyle kurulmuş kanun, böyle devam edecek sevgili kardeşlerim. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın resulleri bulunacak. Ve eğer nebiler yoksa, o kavimlerdeki resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığına seçilecek Allah Teala tarafından. Bunlar nebi olmayan resuller. Ama insanlardan her kim ister nebi olsun, ister resul olsun, huzur namazının imamıysa o kişi mutlak olarak tasarruf altındadır. Tasarruf sadece huzur namazının imametine ait bir müessesedir. Bir nebi huzur namazının imamıysa Allah Teala ona tasarruf eder. Nebilerin olmadığı devirde bütün kavimlerdeki resullerinden birini seçer, onu huzur namazının imamı yapar ve o Allah'ın tasarrufu altına girer. Öyleyse tasarruf nedir? Tasarruf kişinin iradesinin ötesinde aklını da Allah'a teslim etmesi halidir. Peki bu kişi düşünemeyecek mi? Düşünecek. Muhakeme edemeyecek mi? Edecek. Zekası aynı hüviyette devam edecek. Hatta artacak. Öyleyse aklın ötesinden tasarruf altındaki kişinin aklını Allah'a teslimden murat ne? Seçim hakkını Allah'a teslim etmesi. Yani o kişi kendiliğinden bir işlevi vücuda getiremez. Kendiliğinden bir söz söyleyemez. O Allah'ın söylettiklerini söyleyebilir. Kendiliğinden bir şey yapamaz. Allah'ın yaptıklarını yapar. Peki ama Resuller de Resullerin dışında iradelerini Allah'ın iradesine bağlamış olan, iradelerini Allah'a teslim etmiş olanlar da aynı durumda değiller mi? Hayır, değiller. İradesini Allah'a bağlayan ve Allah-u Teala tarafından bu sebeple irşat makamına getiren kişiye Allah devamlı
emirler gönderir. O kişi iradesini Allah'a bağlamıştır. O kişinin Allah'a bağlı olan iradesi, Allah'tan aldığı emrin muhtevasını yapmak üzere gene kişi tarafından kullanılır. Ama hududu buraya kadardır. O irade Allah'a bağlı olduğu için sadece Allah'ın emirlerini Allah ona emir olarak verir. Kişinin aklı vücuduna kumanda eder. Allah'ın verdiği emri gerçekleştirir. Öyleyse burada tasarruf müessesesi yoktur. Burada Allah'tan emir almak vardır. Devrede kişinin aklı vardır. Allah'tan aldığı emri akıl vücuda kumanda etmek suretiyle aynen yerine getirir. Kumanda eden, vücuda kumanda eden o kişinin aklıdır. Bütün kavimlerdeki Resuller de bu hüviyettedir. Bu kavimlerdeki Resullerden olmayan, Allah-u Teala tarafından iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına getirilenler de bu hüviyettedir. Peki, bu Resullerle irşat makamına getirilen risalet sahibi olmayan kişiler arasındaki fark ne? Resuller risalet için seçilmişlerdir. Elde ettikleri her şey vehbidir. Diğerleri risalete seçilmemişlerdir. Onun için elde ettikleri her şey kesbidir. Ama Allah onlardaki bazı gördükçe, daha öteye gitme talebini, iştiyakini gördükçe onlara vermiştir. Onlar da o hedeflere birer birer ulaşmışlardır. Öyleyse risalet görüyorsunuz ki diğerlerinden farklı bir olay. Mutlaka üst seviye seçimi ifade eder. Bütün Resuller risalete seçilmiş olanlardır. Öyleyse nebi yok. Sadece Resullerin olduğu bir devre yaşanıyor. Huzur namazının imamlığını kim yapacak? Madem ki nebi yapıyordu bu görevi, nebi olmadığına göre, o zaman Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden birisini devrin imamlığına vazifeli kılıyor. Devrin imamlığına tayin ediyor. O kişiye hangi noktada bulunduğu evvelce ve ne zaman devrin imamlığı görevini aldığı ve imamlığa başladığı hepsi net bir şekilde gösterilir. O kişi göğün bütün sırlarını ve Allah'ın zatı da dahil olmak üzere hepsine aşinadır. Hepsini Allah-u Teala göstermiştir. Göğün yedinci katındaki yedi alemin hepsini. Ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini, zikir hücrelerini, sitret-i müntahayı, yokluğu ve yokluktan kainatı ve Allah'ın zatını ve huzur namazının bütün boyutlarını, huzur namazının bulunduğu yerdeki imamın sol tarafındaki 30-40 metre ilerideki altın tahtları, seccadeleri, her şeyi Allah-u Teala devrin imamına mutlaka gösterir. Peki devrin imamının muhtevası nedir? O tasarruf altındadır. Yani Allah'ın tasarrufu altında olması dolayısıyla seçim hakkı yoktur.
dilediği şeyi yapmak yetkisi yoktur. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapar ve bu ona sonsuz bir haz verir. Sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak, seçim hakkının olmaması. Öyleyse şimdi bakalım ne diyordu Allah Teala? Habibim, okumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atıyor. Ama o sırada ona Allah tasarruf ediyor. Yani orada vücuda o işi yaptıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iradesi değil, aklı değil. O vücuda kumanda eden direkt olarak Allah Teala. Allah aldırıyor vücuda, kumanda ediyor. Beynine kumanda etmek suretiyle Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kumu almasını ve atmasını temin ediyor. O sırada o vücuda bütünüyle Allah Teala tecelli etmekte. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyor ama Kur'an'ı baştan aşağı okuyor. Nasıl okuyor? Allah Teala tecelli ediyor onda. Onun aklı ona kumanda etmiyor. Allah kumanda ediyor. Ve Allah kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ona okutuyor. Hiçbir zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Kur'an-ı Kerim kitabına bakarak yazısını okumamıştır. Hiçbir zaman yazı öğrenmedi. Ümmiydi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i Allah ona hep okuttu. Allah Teala diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Yani her konuştuğunu biz konuştururuz diyor Allah Teala. Tasarruf altında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun seçim hakkı yoktur diyor. Bu yüzden sorumluluğu da yoktur diyor Allah Teala. Seçim hakkı yoktur ne demek? Allah yaptırıyor her yaptırdığını. Peki Allah'ın her zaman tecellisi altındaysa, kendisine tabi olunduğu zaman onun bütün vücuduyla birlikte eline de Allah Teala tecelli etmekteydi. Ve o el, el öpen, tabiyette bulunan ve el öpen herkesin mutlaka elinin üstündeydi. İşte Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların ellerinin üzerinde sana biat ederken, sana tabi olurlarken Allah'ın eli vardı demekle bunu kastediyor. Tecelli, ele de tecelli, tecelli tabiatıyla el şeklinde oluşuyor o zaman. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ediyor. Onun vücudunu kullanan, kuma attığı zaman da, bu söylediğimiz işlevleri yaptığı zaman da hep Allah. Niye diyor telaşlanıp duruyorsun diyor ezberleyeceğim diye. Senin kalbine onu indiren Allah onları sana okutmaya da muktedirdir diyor. Çünkü tasarruf söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seçme hakkını vermiyor. Seçim hakkı hep Allah'ta. Tasarruf altında olan herkes için, bütün nebiler için, Resullerden huzur namazının imamlığına seçilenler için tasarruf hakkı hep Allah'tadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'ûzu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir. Üç ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması, mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa o kişi mutlu değildir. Mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa, sulh ve sükun oluşmamışsa, hayır.
mutlu değilsiniz. Mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse nasıl bir sürf ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sürf ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti. Size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin. Sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tünserun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek üçüncü basamaktan başlayan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı, siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını verir. Kanunu 1'e 10'dur. Diyor ki, kimin davranış biçimleri ona derecat kaybettiriyorsa, buna karşılık ona ödenecek olan şey 1'e 1'dir. Misliyle eşittir. Bir derecelik hata yapan, derecat kaybeden bir kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama kim bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman derecat kazanan bir işlem yapmışsa, hayır işlemişse, o zaman onun her bir derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil. Hepinize. Öyleyse Allah'a yönelmenin başlangıç noktası iradenizin devreye girmesini gerektirir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah Teala size ard arda 10 tane ihsanda bulunacaktır. Raya sansıya tecelli edecektir. Her şey bunun ışığında gerçekleşecektir. Rahim esmasıyla tecellinin ışığında Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği işlevler, bir, gözlerinizdeki hicab-ı mesulenin alınması, iki, kulaklarınızdaki vakranın alınması, üç, kalbinizdeki ekinetin alınması, dört, yerine ihfat konulması, beş, göğsünüzden kalbinize nur yolu aç. 5. Allah'ın kalbinize ulaşması. 6. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 7. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması. 8. Huşu sahibi olmanız, 9. Allah Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi, 10. mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir defa daha sayalım. 10 tane Allah Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği tesiri. Rahim esması ne yapar? 1. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. 2. Kulaklarınızdaki vakayı alır. 3. Kalbinizdeki ekinneti alır. 4. Yerine ihfat koyar. Beş, kalbinize ulaşır. 6. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8, sizi huşuya ulaştırır. 9, İrşad makamını gösterir. Ve bütün bunları rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'sü. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük. Onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ağır darda vücuda gelen bu olaylar Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala niçin yapıyor bunu? Size mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelipse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin, o kişi ulaştırır demiyor, Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk olayı gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah-u Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, o zaman Allah ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapması nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak. Öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden zevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah-u Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler.
ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. O güzelliği oluşturan o. Ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden, gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenler, yönelmeyenlere Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi gene sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi, yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım olunmazsınız, yardım olmazsanız Allah-u Teala'ya ne yönelim, ne ulaşabilirsiniz, yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz, ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olamazlar. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız.
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk, sizin mutluluğunuzu Allah Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka üçüncü kat cennete kadar Allah Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için. Nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah dilediğini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bu dilek aslında insanların %90'ını aşar. Yani insanların %90'ından fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilen insanların seçilmesinin arkasında ne var? Allah onları kendisine ulaştırmayı istiyor ki seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsınlar diye seçiyor. Ama seçim iradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme, Allah Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar. 10 tane ihsan verir size. 10. ihsanı olan mürşidinizi göstermekle sizi mürşidinize ulaştırır. Şimdi diyelim ki irşat makamını görmediniz. Yine gidip tabi olun. Belki tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı isterseniz tabi olan kişi zikir sohbetlerine başlar. Dinlemeye başlar. Dinlemesi onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Evvela şu gerçeği unutmayacaksınız. Şu dünya üzerinde bir insan hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, o mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yani hangi mürşit olursa olsun ona tabi olunduğu zaman o mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelmez. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın,
inanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları Allah'tan öğrenmiştir. Birçok insan irşat makamını işgal eder ama Allah ile konuşamaz. Çevresi onu irşat makamına getirmiştir. Allah getirmemiştir. Öyle birisine tabi olduğunuzu düşünün. Netice değişmez. Yine devrin imamı başınızın üzerine gelecektir. Neden öyle yapıyor Allah Teala? Çünkü herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit olmalı ki tabiye tahakkuk edip tabiyetin arkasından Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Ve devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanın kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmenin içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak. Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7 fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir gökbete yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü İç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlıştan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruh arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile onun ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Oradaki dünya saadetine bakalım. %50 ruhumuzun hasletleri, %50 de nefsimizin afetleri ya da %100 ruhun hasletleri,
%200 nefsin afetleri. Birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder. Sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her günah işledikten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah Teala tarafından cezalandırmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti. Biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah-u Teala size ihsan edecektir. Yükseldiğini idrak et.

Dinleyenler ve dinleyenler. Orası üçüncü kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, kalbinizin, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fenafillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey zühd makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir. Allah'tır. Zahiri statü değildir, manevi statüdür. Öyleyse burada siz artık dünyaya karşı, fizik hayata karşı zahitsiniz. Ona değer vermiyorsunuz. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Zikriniz sizin kalbinizde %81 nur birikimini sağladığı zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslimiyet noktası cennet saadetinizin 4. kat cenneti kapsadığı bir noktaya sizi ulaştırır. Dünya saadetiniz ise artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını ve fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir.
Devrin İmamı'nın dergahının

özellikleri gösterilir manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman ulul-elbab makamını geçtiniz, ihlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alemi olan, affedersiniz, birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan Ümmül Kitap, üçüncü alem olan Makam-ı Mahmud, dördüncü alem olan Divan-ı Salih. Arada kudretlerinizi var. Üçüncü alem, Makam-ı Mahmud dördüncü alem, Divan-ı Salih'in beşinci alem ve zikir hücreleri altıncı alem. İndi ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitret-ül Müntaha'dır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muslimler makamının Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu açtınız. Allah günahlarını sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size Salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü kademe burada irşada ulaşırsınız. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. Salah makamının bu dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya saadetiniz %100. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Allah-u Teala'ya irade teslim için talepte bulunursunuz. Talebiniz kabul edilir. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ulaşabileceğiniz son noktaya ulaştınız. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz. Buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstüne ulaştınız. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hüviyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor.
günahlar işliyor nefsinin tesiri altında, arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir. Ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır. İç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için. Ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz. Öfkeleniyordunuz. Kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah Teala size azap veriyordu. Ruhunuz nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz. Sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de ruhunuzun da muhtevası Allah'ın bütün yasak ettiği fiillere kapalı. Hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz. Allah size bütün ibadetleri sevdirdi. Bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği. Burası dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği.
Burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin yedinci en son katı ve irşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet sayesine hem dünya sayesine ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek sizin zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.
0: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala'nın izniyle bütün insanlar için mutluluk her zaman söz konusudur. Allah bütün insanları mutlu olsun diye yaratmış. İşte bu mutlu olacak olan insanların hepsi bir belli hedefe yöneliktir. Bunlardan bir kısmı Allah Teala tarafından öğretimle vazifelenir. Bu vazifelenen insanlar Allah Teala'nın kendilerine vahyettikleridir. Vahiy müessesesi Allah Teala tarafından sadece peygamberler için değil, her yerde kullanılmaktadır. Ama peygamberlere olan yüksek saygısı sebebiyle Allah Teala'nın evliyasının bir kısmı Allah evliyalara ilham verir, peygamberlere vahyeder diye bir saygı ayrımı yapmışlar. Ama Allah Teala böyle bir ayrım yapmıyor. Şimdi böyle bir saygının bulunduğu standartlarda insanlar kitaplar yazmışlar asırlardan beri. Öyle bir sonuç olmuş ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez, kanun haline gelmiş. İnsanlar böyle bir şeyi uydurmuşlar. Belki saygının gereği hürmet ederiz ama Kur'an-ı Kerim'e uymadığı da bir vaka. Öyleyse her şeyden evvel biz şunun bilinmesini isteriz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanların söylediği her zaman Allah'ın söylediğinden sonra gelir. Öyleyse hiç kimse bize insanların söylediğini Allah'ın söylediğinden daha önce takdim edemez. Sen bunu kabul et, Allah'ın söylediğini boş ver diyemez. Dedikleri zaman bizim görevimizin Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu herkese ispat etmek olduğunu söyleriz. Ve şimdi de öyle söylüyoruz. Bu tamamen yanlış bir ibadettir. Allah peygamberlerine vahyeder, peygamberlerinden başkasına vahyetmez şeklinde bir ifade Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmektedir. Öyleyse her şeyden evvel bunu bilelim. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Allah diyor, yere vahyetti diyor. El-Zillah suresinde Allah yere vahyetti diyor. Allah göklere vahyetti diyor. Yerler ve gökler bunlar insan değil. İnsan ki kainatta yaratılmış olan en üstün varlık ve insanlar iddia ediyorlar. Onların da sadece peygamber olanlarına Allah vahyeder. Geri kalan insanlara vahyetmez. Allah Teala diyor ki Allah göklere vahyeder, yerlere vahyeder. Yetmez. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah arıya vahyetti diyor. Arı bir böcek. Allah Teala bırakınız insanlara vahyetmeyi, bir böceğe, arıya, arı atlı böceğe, şu bal yapan meşhur hayvana vahyettiğini söylüyor. Kullandığı kelime aynen bu. Vahiy. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahyine. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahyine. Burada Allah'ın hiçbir peygamberle konuşması olmamıştır. İlla vahyine demiyor. Beşer kelimesini kullanmış. İnsanlar. Ve Allah'ın bu ifadelerine rağmen onlar gene diyorlar ki Allah yalnız peygamberlere vahyeder. Peki Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik. Sen o sepeti Nil Nehri'ne bırak diye. Hazreti Musa'nın annesinin bir peygamber olduğunu kim iddia edebilir? Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyettim diyor. Hazreti İsa'nın annesine Allah Teala vahyediyor. Hazreti Meryem'in bir peygamber olduğunu iddia edebilir misiniz? Ya Hazreti İsa'nın havarilerine? Biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor Allah Teala. Yoksa havarilerin hepsini toptan peygamber mi ilan ettiniz? Öyleyse sizin söyledikleriniz görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ters düşüyorsunuz. Şunu hiç unutmayın. Hazreti Ömer
sahabenin o güne kadar yazıyı olarak yazdığı ne varsa hepsini diyor getirin evinizden şu meydanı yiyin. Getiriyorlar, yiyorlar. Şimdi diyor bütün Kur'an'ları getirin evinizden gene bu meydana yiyin. Bir ebek Kur'an-ı Kerim bir tarafta, bir ebek de insanların yazdığı, sahabenin yazdığı kitaplar. Hazreti Ömer diyor ki bu iki kümeyi görüyor musunuz diyor ey sahabe. Bunlardan bir tanesini yakmak mecburiyetindeyiz şimdi diyor. Şimdi bana söyleyin diyor bakalım. Bu sizin yazdığınız kitaplar mı daha kıymetli yoksa Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim mi? Eğer bana derseniz ki bizim yazdığımız kitaplar daha kıymetli Kur'an-ı Kerim yakacağım. Bütün Kur'an-ı Kerimleri yakacağım şimdi huzurunuzda. Eğer bana dersiniz ki Kur'an-ı Kerim daha kıymetli o zaman sizin yazdığınız bütün yazıları yakacağım. Bütün sahabe Kur'an-ı Kerim'in daha kıymetli olduğunu söyleyerek bütün yazıların yakılmasına karar veriyorlar. Ve hepsi yakılıyor. Niçin yapmış Hazreti Ömer bunu? Cevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den alalım. Diyor ki bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiç hadisim Kur'an-ı Kerim'e ters olamaz. Ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i yaşarım. Allah bana sadece Kur'an-ı Kerim'i yaşatır. Bugün Kur'an-ı Kerim'e ters yüzlerce belki binlerce hadis ortalıkta dolaşıp duruyor. Öyleyse elimizdeki en sağlam ölçü hatta yegane ölçü aslında sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de birbirine ters iki tane ayet bulmanız mümkün değildir. O Allah'ın yapısıdır. Allah onu Allahça indirmiştir. Allahça indirmiş, Allahça ifade etmiştir. Ve onu öğrenin. Söylediklerinizin Kur'an-ı Kerim'e ters düşmemesi için azami gayreti sarf edin. Öyleyse Allah-u Teala bu söylediklerimizi söylüyorsa demek ki Allah-u Teala peygamberlere vahyettiği gibi peygamber olmayan insanlara da vahyediyor. Tekrar edeyim. Ne Hazreti İsa'nın havarileri peygamberdir, ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdir, ne Hazreti Musa'nın annesi peygamberdir. Ama Allah-u Teala'nın bunlara vahyettiği, ayrıca bütün insanlara, insanlarla olan konuşmasını vahyin dışında yapmadığı kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala bu söylediği muhtevayla hepimize ders veriyor. Diyor ki sakın ola ki, kendinizi sakının ki benim söylediklerime ters düşen şeyler söylemeyin ve yazmayın. İşte bu muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın iki tarzda bir yaklaşımı olur insanlara. Bir tanesinin adı ilhamdır. İlham hiçbir zaman karşılıklı konuşma değildir, mahalle değildir. Bir şair şiirini yazarken bir de bakarsınız ilham aldım der. Gerçekten başka insanların yazamayacağı güzellikte bir şey yazılır diyor. Bu bir ilhamdır. O anda Allah-u Teala onun kalbine o güzel şeyleri söylemiştir. Allah'tan aldığı bu ilhamla o şiiri yazmıştır kişi. Bitti. Allah-u Teala onunla karşılıklı konuşmamıştır. O Allah-u Teala bir şeyler söyleyip de cevabını almamıştır. Sadece bir şiirin oluşması sırasında Allah-u Teala ona, onun kalbine ilham vermiştir. Bunun adı ilham. Herkes ilham alabilir. Ama Allah-u Teala ile konuşma meselesi vahiy olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Allah-u Teala'nın sadece peygamberlerle değil, peygamber olmayanlarla da karşılıklı konuştuğunu görüyoruz. İşte bu karşılıklı konuşmanın her zaman cereyan ettiğini ve hatta Allah-u Teala'nın o insanlara bu söylediklerinin yazılmasını emrettiğini görüyoruz. Yunus diyor ki bu yazdıklarımı Allah bana yazdırdı diyor.
Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ben Allah'la konuştum. Allah'ın söylediklerinde işte size bu kitapta yazmam emrolundu. Ben de size bunları yazıyorum diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri ben bütün bu bilgileri Allah'tan alıp buraya koydum işte diyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Allah-u Teala'nın kendisine söylediklerini, yazdığını ve marifetnameyi vücuda getirdiğini söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Allah-u Teala'nın kendisine mesnevi yazdırdığını söylüyor. Bu kitap bana Allah katından yazdırıldı diyor. Önünden arkasından hiçbir batıl bu kitaba yaklaşamaz diyor. Eşref Rumi Hazretleri ben bu kitabı, bu kitaptaki esasları Allah'tan öğrendim diyor. Bütün insanlar bunları rahat rahat söylüyorlar. Aldıkları şeyin vahiy olduğu ortaya çıkıyor. Ama insanlar diyorlar ki hayır, Allah kimseyle konuşmaz. Bu güneşin ışığı var olduğunu bilerek hayır, ortalık karanlıktır demeye benzer. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kullarına, insanlara vahyettiğini söylüyor. Onlar diyorlar ki Allah peygamberlerin dışında kimseye vahyetmez. Neden öyle söylüyorlar? Asırlar boyunca kitaplar yazılmış. O yazılan kitaplar yakılmamış. Hep devam etmiş. Her nesil kendisinin belgelerini doğru etmiş. O doğrulara ilaveten kendisinden de bir şeyler ilave etmiş. İşte bu ilave edilenler 14 asır boyunca Kur'an'dan bu tarafını konuşuyorum. 14 asır boyunca hep eserleri, diğerlerine ilave edilmiş ve o ilavelerin arasında yanlışlar birer birer yerleşmiş. Sonraki nesiller yanlışları doğru olarak kabul etmişler. Ve Kur'an'a bakıp İslam'ı öğretmek ve öğrenmek, İslam'ı öğrenmek ve öğretmek unutulmuş. Kitaplardan İslam öğretilir hale gelmiş. Hatta öylesine gelmiş ki insanlar şöyle şeyler olmuşlar. Sakın Kur'an-ı Kerim'e bakıp onu tefsir etmeye yeltenmeyin. Maazallah kafir olursunuz. Biz de Allah Teala bize bu emri verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim konusunda açıklamalar yapmaya başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Bize kafir olacağımız telkin edildi. Ama hamdolsun ki bunu söyleyenlerin bir içinde oldukları ortaya çıktı. Neden? Bunu söyleyenler kimler? Mürşitlerine ulaşamamış olan insanlar. Allah-u Teala mürşidinize ulaştığınız güne kadar dalalettesiniz diyor. Öyleyse Allah'ın doğrularını yerli yerine oturtalım. Bu doğrular Allah'ın bütün insanlara, eğer o insanlarla konuşması varsa bunun sadece vahiy şeklinde olduğunu söylüyor. Ve bizim kitabımızın diğerlerinden farklı oluşu, yani sohbet kitabı olan bizim kitabımızın, Allah-u Teala'nın bize yazdığı kitabın diğerlerinden farklı oluşu, bu kitapta surelerin ve ayetlerin bulunması. Biliyorsunuz ki sureler ayetlerden oluşuyor. O zaman Allah-u Teala yeniden bir iddia, peygamberlerden başkasına ayet indirmez. İndirir. Araf suresinin 175. ayeti kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim sen onlara o kişiden bahset ki biz ona ayetlerimizi indirmiştik de o şeytana uyup kavimlerden olmuştu. Bırakınız Allah-u Teala'nın bir evliyasına ayet indirmesini, şeytana uyacak olan birisine bile Allah-u Teala ayetlerini veriyor, indiriyor. Öyleyse söylediklerinizin Kur'an-ı Kerim'e uygun olması asıldır. O kitabımız başkalarının eline geçtiği zaman, ki Allah-u Teala baştan o konuda kesin bir şey söylemişti, bu açıklanmayacak diye, bu insanlar ellerine geçen bu kitap sebebiyle birçok yalanı ard arda sıraladılar. Diyanet İşleri'nin yüksek kuruluna bizim kitabı vermişler. Onlara tam 28 tane yanlış bulduklarını söylüyorlar ve diyorlar ki bu 28 tane konu var ya, bunları yazan diyorlar ya mutlaka delidir ya da Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın bütün esaslarına aykırı şeyler söylüyor. Sonra da biz naçizane orada geçen
onların özellikle işaret ettiği 28 tane konunun her birisinin Kur'an ayetlerine ispatını yaptık. İbret için onlara da gönderdik. Hiçbirisi bu konuda bir tek itirazı yapamadı. Bugüne kadar hiç kimse karşımıza çıkıp da bizimle Kur'an-ı Kerim'in esasları konusunda bir konuşma yapmak cesaretini gösteremedi. İnsanlar sadece yalan söylüyorlar ve yaptıkları yanlışların başkaları tarafından öğrenilmesinin endişesini taşıyorlar. Oysa ki eğer yanlışsa düzeltilmesi gerekmez mi? Eğer Kur'an-ı Kerim'i Allah indirdiyse bu insanların yoksa şüphesi mi var ondan? Eğer Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsanız zaten bizim size sözümüz yok. Biz Kur'an-ı Kerim'e inananlara hitap ederiz. Eğer siz de inanıyorsanız o zaman hatalarınızı düzeltmekle mükellefsiniz. Bu sizin asli görevinizdir. Öğretim mevkiinde olanların hepsine sesleniyorum. Vahiy Allah-u Teala'nın bütün insanlarla konuşmalarına denir Kur'an-ı Kerim'de ve Allah-u Teala peygamberlere vahyederim, başkalarına sadece ilham veririm. Hiçbir yerde bunu söylemiyor. Allah-u Teala bütün insanlarla olan konuşmanın vahiy şeklinde cereyan ettiğini söylüyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hakikatlerini bir tarafa bırakıp da kitaplardan ahkam kesmeyin. İnsanlara Allah'ın doğruları dururken yanlışları öğretmeye kalkmayın. Ve sadece bu konuda değil, yüzlerce konudaki hataların sebebiyle milyonlarca insanı cehenneme göndermekle meşgulsünüz. Göreviniz insanları cehenneme göndermek değil, cehenneme gidecek olanları cennete yönlendirmek. Ama bizim ülkemizde öyle bir din eğitimi tahakkuk ettirmişsiniz ki ne öğreten cehennemden kurtulabilir ne de öğrettiği insanlar. Her safayı yanlış öğretiyorsunuz. Ve dinin temellerini yok etmişsiniz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün temel mekumları 14 asırda yok eden iblisin oyuncağı olmuşsunuz. Ve bugün insanlara öğrettiğiniz din bilgisiyle ne sizler kurtulabilirsiniz din adamları olarak ne de o öğrettiğiniz zavallı insanlar. Öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O her şeyin sadece doğrusunu söyler. Ve bizim için de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah'ın bir Resulüne hiçbir ayet indirmesi mümkün değildir ki Allah'ın müsaadesiyle olmasın. Eğer zahmet olmazsa şu elinizdeki Risalet Nurları'nın birinci sayfasına bir göz atın bakalım. Orada iki tane birinci sayfa göreceksiniz. Kapak sayfası. Birinde bir iznillahi teala indirilmiştir diyor. İkincisinde de Allah'ın izniyle indirilmiştir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın hiçbir peygamber olmayan Resulüne indirdiği ayet söz konusu değildir ki Allah'ın izniyle indirilmiş olmasın. Arkasından diyor ki her devrin bir kitabı vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın şeriat kitaplarına dikkat edin. Bunlar sadece peygamberlere indirilir. Ve son şeriat kitabı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. Kıyamete kadar da o şeriat hükümleri geçerli olacaktır. Allah'ın bize yazdırdığı sohbet kitabı, size söylediğim Mevlana Celaleddin Rumi'ye yazdırdığı gibi, Yunus'a yazdırdığı gibi, Ahmet Yesevi Hazretleri'ne yazdırdığı gibi, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırdığı gibi, Said Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı gibi bir sohbet kitabıdır. İçinde şeriatla alakalı hiçbir konu mevcut değildir. Sadece Allah-u Teala'nın açıklamaları söz konusu. Öyleyse eğer insanlar 14 asır sonra dinde insanları kurtaracak olan bütün konuları yok etmişlerse elbette Allah-u Teala bu konularda açıklama yapacak olan birisini vazifelendirecekti. Başka bir şey aklınıza geliyor mu? İnsanları
cennet saatine ulaşacak olan bütün hususlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen yok edilmişse, insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel esaslar Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen yok edilmişse, bütün sahabe bunları biliyor ve uygulamışsa, uygulayarak, bu temel esasları uygulayarak hem cennet saadetine ulaşmışlarsa hem de dünya saadetine ulaşmışlarsa ve 14 asır sonra bütün bu temeller, esaslar insanlar tarafından kitaplara izafeten yok edilmişse, o zaman Allah-u Teala ne yapacağını zannediyorsunuz? Dini sizin elinize mi teslim edecek? İnsanları cehenneme götüresiniz diye. O zaman birisine öğretecek bu esasları. Bu birisi çıkacak size diyecek ki, efendiler yanlış yapıyorsunuz. Siz Kur'an-ı Kerim'i unutmuşsunuz. Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanlar insanları mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de yazılı olanlar insanları mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. Ve siz cennet saadetine ulaştıracak olan bütün esasları yok etmişsiniz 14 asırda. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün esasları da yok etmişsiniz. Sahabenin bunları yaşadığından da haberiniz yok. Eğer bizim söylediklerimiz hiçbir kitap yazmıyorsa ama Kur'an-ı Kerim'de hepsi varsa, sahabe bunların hepsini yaptığını, sahabenin bunların hepsini yaptığını ve böylece cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunu gene aynı Kur'an-ı Kerim yazıyorsa ve Allah-u Teala bize bunları öğretmişse, o zaman bu konunun vazifesi biz değil miyiz? Başka birisi varsa hadi çıkartın bakalım. Kim Kur'an-ı Kerim'i biliyor? 100.000 tane Diyanet İşleri Teşkilatı'nın personeli mi biliyor? Çıksınlar bakalım karşımıza. Yoksa İlahiyat Fakültesi'nin muhterem öğretim üyeleri mi biliyor? Eğer biliyorsanız neden bugüne kadar hiçbir şey söylemediniz? Eğer biliyorsanız neden karşımıza çıkıp da konuşamıyorsunuz? Bütün söyledikleriniz Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor, görmüyor musunuz? İnsanlara öğrettiğiniz yanlışlarla bütün bu insanları cehenneme sürüklediğinizin farkında değil misiniz? Nasıl temizleyeceksiniz bu yüz karasını? Kıyamet günü o insanların elleri yakalarınızda olmayacak mı? Benim de ellerim yakanızda olacak. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Eğer dinin bütün esaslarını yok etmişseniz, öğrettiğiniz ilimde insanları sadece cehenneme gönderiyorsunuz, siz artık bu, benden bu hakikatleri duyduktan sonra sorumlu mevkiindesiniz. Sanık mevkiinde değilsiniz. Hatalarınız kesin olarak tespit edilmiş durumda. Bu hataları düzeltmekle vazifelisiniz. Yoksa Allah karşısında hepiniz sorumlusunuz. Ve bizi iyice düşünün, kim olduğumuzu, ait olduğumuz yere oturtun. Tekrar ediyorum şartları. Bugün bizim size söylediğimiz bu şeyleri hiçbir kitap yazmıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'de var. Ve siz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i bilseydiniz, insanlara o yanlışları öğretmezdiniz. Kitaplar size yanlış öğretiyor diye başkalarına yanlışları öğretmekle vazifeli değilsiniz. Tam tersine onların, o insanların hepsini cehennemden kurtarıp Allah'ın cennetine ulaştırmakla vazifelisiniz. Üstelik bunun için para alıyorsunuz. Hayatınızı bu yanlışları insanlara öğretip onları cehenneme göndermek istikametinde kazandığınız paralarla devam ettiriyorsunuz. Yani şu anda bir öyle bir cephedesiniz ki bu cephe Allah'ın cephesi değil. Biz sizi Allah'ın cephesine davet ediyoruz. Diyoruz ki bugüne kadar yaptıklarınız yanlışlar yapılmış. Ha, bu andan itibaren artık doğruları söylemekte mükellefsiniz. Biz bu söylediğimiz şeyleri size ulaştırdığımız zaman bizim söylediklerimizi tetkik etmekle mükellefsiniz. Bir, biz doğruyu söylüyoruz. Eğer doğruyu söylüyorsak bunu öğretip
öğrenip başkalarına öğretmekle mükellefsiniz. İki, biz yanlışı söylüyoruz. O zaman da bizim yüzümüze yanlışımızı çarpmak için öğrenmek mecburiyetindesiniz. Tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Hepinizin omuzlarınızda din öğreticileri, dinin saadetleri, hepinizin omuzlarında büyük bir vebal var. Bırakınız başka ülkeleri, ama bizim ülkemizin 70 milyon insanı sizin yanlış öğretiminiz yüzünden cehenneme gidecekler. Bunun sorumluluğu ve vebali üzerimizdedir. Bu vebali ortadan kaldırmak için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek mecburiyetindesiniz. Hiçbir kitap, o kitaplarda söylenen şeyler Kur'an-ı Kerim'in tersi olamaz. Ve siz Kur'an-ı Kerim'de yazılanların tamamen tersi olan şeylerle insanları din öğrettiğinizi zannediyorsunuz. Öyleyse sözlerimi dikkatle yerlerine oturtun. Eğer bu söylediklerimizi hiçbir kitap yazmıyorsa, siz de bütün bu din öğreticileri adına olan sizler de bilmiyorsanız, bizim söylediklerimiz sadece insanları Allah'ın cennetine ulaştırabiliyorsa, sadece bizim söylediklerimiz insanları dünya saadetine ulaştırabiliyorsa, şeytanın bütün tuzaklarını bizim söylediklerimiz yok edebiliyorsa, o zaman biz bunları nereden öğrendik? Allah'tan başka nereden öğrendik acaba? Başka bir kaynak gösterebilir misiniz? Bizim zavallı Hüseyin Atemi bunları bizim şeytandan öğrendiğimizi söylüyordu. Şeytanı çok bir maruf zannediyorsunuz galiba siz. 14 asırdır hepinizi aldatmış. Allah'ın bütün hakikatlerini sizlere unutturmuş. Hepiniz onun tuzağına düşmüşsünüz. Biz onun tuzağından sizi çıkartacak olan tek kişiyiz. Ve siz bize diyorsunuz. Şeytandan öğreniyorsunuz bunları. Ya bu şeytan bu kadar saf değil mi ki? Bütün insanları cehenneme götürmek gibi temel hedefini yok etsin de bize anlatsın bunları. Biz de bütün insanları şeytandan öğrendiklerimizi cennete ulaştıralım. Yuh be! Eğer böyle düşünüyorsanız gerçekten hem kendinize hem de o cehenneme göndereceğiniz 70 milyon insana gerçekten yazık ediyorsunuz. Hepiniz için bu bir yüz karasıdır. Ve unutmayın, Allah-u Teala'nın ilminde hakikatler terutaze durmaktadır. Bütün devirlerde Allah'ın hakikatleri hep var olmuştur. Bundan sonra da var olacaktır. Kıyamete doğru yaklaşıyoruz. Ve siz öğrendiğiniz yanlış ilimlerle bütün insanları cehenneme sürüklemekle meşgulsünüz. Şu anda unutmayın, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini değil, o Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters şeyleri söyleyip insanları cennete ulaştıracak şeyleri değil, cehenneme ulaştıracak olan şeyleri söyleyip üstelik de cennete ulaştıracak olan hususları yok etmeye çalışmaktasınız. Ve bütün bu standartlar sizin bir şer cephesi oluşturduğunuzu söylüyor. Gerçekten eğer kendinize düşen vazifeleri yapamazsanız, o zaman bütün insanlarla beraber sizin de gideceğiniz yer cehennemdir. Ama aklınızı başınıza toplayın. Ne yapmanız lazım geldiğine dikkat edin. Hepiniz için söz konusu olan şey doğruları öğrenip öğretmek, öyle değil mi? O zaman neden Kur'an-ı Kerim'i incelemiyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında değil misiniz? Artık bu hakikatleri öğrenip insanlara doğruları ulaştırmakla vazifeli olduğunuzu, bunu yapamazsanız omuzlarınızda korkunç bir vebalin var olduğunu ve sizi mutlaka cehennemde korkunç ızdıraplara sürükleyeceğini bilmenizi istiyorum. Bu sizin kurtuluş reçetenizdir. Sözlerimi ait olduğu yere oturtmanız duasıyla ve dileğiyle. Allah hepinizi en iyiye ulaştırsın temennilerinizle. الفاتحة مع الصلوات

Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır.
ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ilim dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti, işte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren

ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz, bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz, o zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir. Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere, sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8, 9, 10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni talayette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı?

Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü. Bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine, orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek.
satın aldığınız şey milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz siz dışarıları yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamaktaki kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabi böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kılacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizle bir talep değil, kalbinizle bir talep. Dilinizle kalbinize iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizde ise olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar
milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün. Ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirine sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı o kadar. Nispet var mı aralarında, bir benzerlik var mı, bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 250 bin, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız, bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı denemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah-u Teala, ve ben ona duyurdursam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala. İndirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem,
Ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık açısına göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta. Namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o. Önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz. Namaz kılarken, gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaa edenler için, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa, bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani, deseniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece, bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbiniz de söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho, o zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal rahim esması tecelli etti.
Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'laşma dilediğinizden. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onun yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'laşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir. Ne oldu? İrşad makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah-u Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa Allah-u Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben madem ki Allah-u Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse, yani beni vekil ederse hedefine, neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Bir kişi bunu görüp de Allah Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam, Allah'a ulaşmayı dilersem diledim. Allah Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah Teala'ya teslim etmeyi dilersem Allah Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına
ulaştırmak istediğinde ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumuzu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken, fizik vücudunu teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikrin sahibi olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekün Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor. Ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor. Ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor.
Ama karar merci aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız, hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman, o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle. Ve diğer taraftan bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun beşinci katı. Dünya mutluluğunsa %100 olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra bir çağda ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin altıncı katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, yedinci katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında
o kişinin ellezine diyor yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. O kişi huşu sahibi olan o kişi mutlak olarak inanır ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaktır. Ve ölümden sonra ruhu Allah'a tekrar rücu edecektir, geri dönecektir. Böyle bir standardın sahibi olan kişinin ruhunu, bu imanın mutlak olarak ruhun oraya ulaşacağına inanan kişinin imanı gereğince Allah Teala onun ruhunu mutlaka oraya ulaştıracaktır. Böyle bir iman o kişinin Furkan sahibi olduğu noktada gerçekleşir. Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak bu Allah Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamamız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki insanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazır azim. Hazırın azimi. Burası Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in ve Eylül Azim'in müşterek oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice Allah Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmanızdır. Allah Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetin cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim,
bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak. Vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek. Ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak. Etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinin de yarısını. Dünya saadetinin yarısı cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah Teala diyor ki Resullerimize, insanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Buradan, Amerika'dan. Bir defa daha beraber olmanın mutluluğunu yaşamak istedim sizlerle. Maksadım kısa bir zaman süresinde sizlerle yarenlik etmek. Sevgili kardeşlerim, burada her şey en güzel standartlarda devam ediyor. Geçmişe doğru baktığım zaman yola çıktığımızdan bu tarafa çöplerin altından ne kadar çok sular aktığını görüyorum. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmanın, sizlerle kalp kalbi olmanın, kalplerimizin birbirini ısıtmasının, aydınlatmasının, nurlandırmasının başladığı yıllardan bu yıla çok zaman geçti aradan. ...1976 yılına kadar biz eğitildik. ...1963... ...1976... 13. ...1976'dan bu tarafa sizlerle başka bir hüviyette beraber olduk. Sizlere anlatacak çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim. Bunun huzurunu, mutluluğunu hep yaşamışımdır. Sizlerle beraber olmak, sizlere çok şeylerden bahsetmek, biliyor musunuz? Hiçbir şey tesadüf değildir. ...1963 yılı, ben 1933 doğumluyum. Yani 30 yaşındayım. Vakıflar Bankası'nda müfettişlik yapıyorum. İstanbul'da Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Kapının içeri yaşlı bir zat girdi. Benden daha yaşlı sevgili kardeşlerim. 75 falan vardı diye düşünüyorum. Geldi benim masama. Ve dedi ki, ben dedi seni yeğenliğe kabul ettim dedi. Sen de beni dedi dayılığa kabul ediyor musun? İşte tasavvuf hayatımın başlangıç noktası. Ona dedim ki elbette. Allah razı olsun demedim ne yazık ki o zaman. Böyle bir kelimeye alışık değildim. Ama o dedi, benim onu elbette mutluluk duyarım ile dayılığa kabul etmem, onun Allah razı olsun demesine sebebiyet verdi. Ve cebinden iki tane şeker çıkardı. Kağıtlı şekerler var. Hani bayramlarda alırız, çocuklarımıza veririz falan. Onlardan. Sonra da Allah'a ısmarladık dedi ve gitti. Sene 1963. (Gülüyor) Sonra mı ne oldu? Ertesi gün tekrar geldi. O gidince ben sormuştum şubenin o sıradaki müdürüne. Bu dedim, bu zat kimdir? Bu gelen zat, bu yaşlı zat. Dedi ki bana, o dedi, bunun adı Dayı Bey dedi. Bütün Fener yolu bunu tanır dedi. Falanca tarikattandır dedi. Ve buralarda onu tanımayan yoktur. Herkese iyilik yapmaya hayatını adamıştır. Herkes tarafından çok sevinir. Fener yolunun Dayı Bey dedi onun adı. Ertesi gün o zat tekrar geldi. Ve hadi gel yeğenim dedi, senin dedi meseleyi çözelim. Ben ona hiçbir meselenden bahsetmemiştim. Ne meselesi falan diye sorduysam da bana hiç aldırış etmeden yürümeye başladı. Ben de arkasından onu takibe başladım. Beraberce çok güzel bir binanın önünde durduk. Etrafı bütün bahçeyi de binanın. Bahçenin içinde bir küçük saray gibi. O zamanki General Çelik İnşaat Fabrikası'nın sahibiymiş. O içeride bulunan zat. Dayı Bey önde, ben de arkada içeri girdiğimiz zaman o eski yazılı bir kitabı okuyordum. Dayı Bey'i gördüğü zaman olağanüstü bir saygıyla yerinden kalktı. Ellerini öptü onun. Ve çok hürmetkar bir şekilde Dayı Bey'in emrini bekledi. Dayı Bey dedi ki, senin arkada dedi müştemilat var bir tane dedi. Eskiden bahçıvanların falan kalıyormuş dedi. Orasını dedi bu yeğenime dedi bu akşam bitir ve teslim et dedi. Sonra Dayı Bey al atmaz dedi, çıktı gitti. Ben kaldım mı orada sevgili kardeşlerim? Af diledim ev sahibinden dedim. Özür dilerim dedim. Beyefendi ben Dayı Bey'i dün tanıdım. Bugün de ne yapacağından hiç haber vermeden beni buraya getirdi. Ben dedim sizden daha yeni tanışıyoruz ama siz bana evinizi vereceksiniz. Evet dediğinize göre ona. Ben dedim beni hiç tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o zat bana dedi ki seni seçtiğine göre dedi sen de bizdensin artık.

Gerçekten ev bulamama gibi bir problemim vardı. O problem beni o devrede epeyce üzüyordu. Teftişler genellikle bir ay, iki ay gibi sürelerde sürdüğü için geçici bir süre içinde kimse pek ev vermek istemiyordu. Bir problemdi yani benim için. Birçok yerlere başvurmama rağmen netice alamamıştım. Ve dayıya gelip o meseleyi çözdüm. Sonra biz oraya ulaştık. Orada Fener Yolu Şubesi'nin teftişi boyunca orada kaldık. Ev sahipleriyle çok iyi bir dostluk kuruldu o süreç içerisinde. İşte benim tasavvuf hayatım böyle başladı. Her şey çok güzeldi sevgili öğrenciler, bilmeyenler. Neden güzeldi? Çünkü ertesi akşam Dayı Bey elinde 3 tane mum, biraz kesme şeker, birkaç tane de limon bulunan bir paket getirdi bize. Ve kapıdan paketi bırakıp ayrıldı. O akşam Fener yolunda elektrikler söndü. Biz birinci mumu yaktık. Elektrikler yanmadı. İkinci mumu da birinci mumdan yandık. Hiç yaktık, hiç kesilmeden. İkinci mum bitti. Elektrikler yanmadı. Biterken biz üçüncüsünü de yaktık. Sevgili kardeşlerim, üçüncü mum söndüğü an elektrikler yandı. O ana kadar arda arda gelen olaylardan tesir almaya başlamıştım ben. Hayatımda din adına daha evvel hiçbir şey yapmayan birisiydim. Sonra mı ne oldu? Ertesi gün bankaya geldiğinde ben dedim ki akşam dedim tesadüfen dedim ışıklar kesildi dedim üçüncü mumu derken üçüncü mumu bitirdiğin zaman ışıklar

anlatırım. Ondan sonra ben ertesi gün gittim oraya. Ve hayatım ansızın değişti. Birçok güzellikler ard arda bize ulaşmaya başladı. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensuplarını o zaman atlarına derviş derlerdi. Tekkede kalırlardı bu insanlar. Onların süfli, insanlara faydası olmayan, bedavadan geçinmek isteyen zavallı insanlar olduğunu düşünürdüm. Bize çocukluğumuzdan beri bunu öğretmişlerdi. Öyle tekkelerde, mekkelerde yaşayan derviş merviş dedikleri adamlar kötü insanlardır. Onların insanlara zarar veren tüfeili bedavadan yaşayan insanlar olmanın dışında hiçbir özelliği yoktur. Öyle derlerdi. Ve hepimizi buna inandırmışlardı. Sonra mı ne oldu? Sonra Dayı Bey bana ilk mürşidim tasavvufu öğretti. Birdenbire her şey çok güzel oldu. O zamana kadar farklı bir yapının sahibiydim. Çok okurdum. Ve ukala birisi. Herkesle tartışırdım. Ve her tartışmadan mutlaka galip çıkmak için her şeyi yapardım. Tabii öyle olmam için çok okumam gerekiyordu. Öyle yapardım. Mesleğimde iyi birisiydim. Etrafımdakiler beni severler miydi? Hayır, sevmezlerdi. Çünkü başkalarından daha farklı bir kariyeri ortaya koyabilmek için standartların dışında bilgileri edinerek üst boyutta bir raporlar dizisi verirdim onlara. Bizim teftiş heyeti reisi bir gün bana dedi ki sen bunları nereden öğreniyorsun? Sevgili kardeşlerim, iktisattan bahsediyorum, yanlış anlamayın. Teftiş heyeti reisiyle olan konuşmamız iktisat konusu, ülkenin iktisadi standartlarının nasıl değişeceği, ne yapılması lazım geldiği falan filan. Ve hangi kitapları okuduysam hepsinin adını aldı benden. Ondan sonra onunla aramızda Alaaddin vardı, Allah rahmet eylesin. Bir tatlı şey başladı. Öğrendikçe daha çok detaylara giriyordu. Ve her şeyin nasıl gelişmesi lazım geldiği konusunda o yıllarda, 63'lü yıllardan bahsediyorum daha, birçok şeyi beraberce düşünmüştük, konuşmuştuk. Her geçen gün ufku genişliyordu. Sevgili öğrenciler, sonra mı ne oldu? O zamanlar muhasebe müdürü olan bir zat vardı. Benim teftiş raporları sadece şubelerin standartında değildi. Onun ötesinde Yüksek Denetleme Kurulu'ndan birçok bilgiler alıp raporları yeni bir dizayn içinde sunmaya başlamıştım.

ve doğrusunu söylemek lazım gelirse bu raporlar genel müdürlüğü de tenkit ediyordu. Ve o zaman vazife müdürü olan bu zat bize fena halde içerliyordu. Sonra mı? Sonra teftiş hayatımız bitti. Müdür olduk. Bandırma müdürlüğü, Tokat müdürlüğü, ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir master imkanı doğdu. Biz de o imkana kavuşabilmek için bizi Ankara'ya tayin etmelerini istedik. Müdür muavini falan da yapabilirsiniz dedik. Müdürlük falan bizim için önemli değil. Onlar da dediler ki genel müdür muavini telefonu. O bu konuyu söylesin sana ne yapılması lazım geldiğini. Genel müdür muavinliğine telefon ettim. Baktım bizi o çok seven eski muhasebe müdürü genel müdür muavini olmuş. Daha ben Ankara'ya tayinim ister istemez hiçbir zaman dedi buraya gelemezsin. Eğer dedi Ankara'ya gelmek istiyorsan o zaman işinden istifa et. Git kendinin başının çaresine bak. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Teşkilatı'na geçişimiz böyle oldu. Bankacı dediren birisi lazımmış onlara. İşte oradaki 29 tane araştırmanın sahibi olan biz böyle başladık Devlet Planlama Teşkilatı'nda Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde göreve. Ama Dayı Bey'in ömrü çok uzun değildi. 10 yıl sonra rahmetli oldu. Rahmetli olmadığına ver son söylediği şey, niçin sen beni değil de ben seni buldum biliyor musun dedi. Hayır bilmiyorum dedi. Senin bunun cevabını öğreneceğin yıllar 30 sene sonraki, 40 sene sonraki yıllar dedi. Vazifenin ne olduğunu bilmiyorsun dedi. Ve sonra Dayı Bey rahmetli oldu. Sonra biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir fizibilite raporları hazırlama müessesesi kurduk. Orada çalışan bir kardeşimiz bize Orta Doğu'da bitirmişti, master yapıyordu. Bizde de staj yapıyordu. Ve bana dedi ki sizin için dedi birini düşünüyorum dedi. Manevi bir destek olması için size ve gidip ona soracağım dedi. Biz de dedi ki çok iyi edersin. Bu kardeşimiz gitti sordu ve geldi dedi ki o değilmiş dedi. Sizin mürşidiniz o değilmiş dedi. Siz dedi hacet namazı kılacaksınız. Ben dedim ki bu hacet namazı nasıl kılınıyor? Öğretti bana hacet namazını. Hacet namazını kıldık ve Ankara'da bir kişinin bulunduğu yer gösterildi. Ve oraya gittik sevgili kardeşlerim. Orada 2 saat süreyle hep bekledim. Herkesin işleri görülüyor, gidiyorlar. Ben de orada bekliyorum. Nihayet
Şeytan da devamlı beni dürtüklüyor. Sen Allah'tan bir şeyler duyduğunuzu mu diyordun? Hadi bakalım, işte şimdi 2 saattir buradasın. Neden kimse seninle meşgul olmuyor? Gibi laflar söylüyor bana. Dediler ki Zeki Hoca içeriden seni çağırıyor. Kim dedim bu Zeki Hoca'ya? Git içeri görürsün dediler. Girdik içeriye ve Zeki Hoca bir mürşit değildi. Ama bizi mürşide götürecek olan kişiymiş. Ve Allah-u Teala'nın emrettiği gibi gittik. Menzil Adıyaman'da, oradaki mürşide tabi olduk. Sonra Allah-u Teala bize rüyalarımızda gösterdiği kişinin onun babası Şeyh Abdülhakim Hüseyin Hazretleri olduğunu öğrendik. Sonra da ona tabi olduk. Adıyaman menzildeki mürşide. Muhammed Raşid Hazretleri. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Sonra sizlerle beraberiz. Yıllar çabuk çabuk geçti. O da rahmetli oldu babası gibi. Ve sonra biz Türkiye'den buraya geldik. Amerika'ya geldik. Ve sizlerle beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bugün sizinle yarenlik etmek geçti içimden. Yarım saatlik falan bir zaman parçası vardı. Kardeşlerimiz şu anda iftar için hazır vaziyette, bizim bu sohbeti bitirmemizi bekliyorlar. Sohbet burada bitiyor. Biz buradayız. Siz oradasınız. Ama kalplerimiz beraber. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık hasbi halimizi, yarenliğimizi Allah-u Teala'nın makbul kılması dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Sevgili, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bu sohbetimiz gene İslam nedir, tasavvuf nedir isimli dizinin bir başka konusu, gay yolu, şeytanın yolu. Allah Teala bir rüşt yolundan bahsediyor, bir de gay yolundan bahsediyor. Her iki yolun birbirinin zıttı olduğunu da kesin olarak işaretliyor. Bir tanesi tağutla, insan ve cin şeytanlarla ve şeytanla ilişkili. Birincisi gay yolu. İkincisi rüşt yolu, Allah'la ilişkili. Birisi şeytana ve cehenneme ulaştırıyor. Diğeri de Allah'a. Allah'a ulaştıran yollardan bahsettik. Şimdi de şeytana ulaştıran yoldan bahsedelim. Gay yolu. Böyle bir kavrama ulaşmak için şeytanın kimliğini tanımalıyız. Konu yaratılışa ulaşıyor. İnsanın yaratılışına bakıyoruz. Allah Teala diyor ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Hicr 26. Ve lekad halaknel insane min salsalin min hamiyin mesnun. Bir insanı şekillenebilen ve kuru bir balçıktan yarattık. Evvela çamurmuş balçık, sonra da kurumuş insan oluşturmak üzere Allah Teala çamuru kullanmış. Ondaki çamuru hayatı üstlenebilecek bir noktaya getirmiş ve insanı oluşturmuş. İşte bundan sonra Allah Teala insanoğlunu yarattıktan sonra ne yapıyor? Öyle bir çamurdan yaratıyor ki bu çamur bünyesinde amino asitleri ve hayatın oluşmasını kabul edebilecek olan bütün faktörleri vücuda getirecek bir çamur. Ve Araf suresinin 11. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ve lekad halaknaküm sümme severnaküm sümme kulna lil melâketi iscudu li Âdem'e fesecedu illa iblis. Lem yekun mine sacidin. Allah Teala diyor ki sizi yarattık. Yani Adem Aleyhisselam yarattık diyor. İnsanı yarattık. Sonra size suret verdik. Nefs ve ruh. Aynı zamanda şekil. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başkası secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Bu

Sazernaküm ifadesi size suret verdik ifadesi size ruh ve nefs verdik hüviyetinde tecelli ediyor. Allah-u Teala'nın verdiği nefs ve ruh. Ve nitekim Sad suresinin 72. ayet-i kerimesi Sazernaküm'den size suret verdik ifadesinden onun çıkarıldığı da kesinleşiyor. Çünkü Sad 72'de Allah-u Teala diyor ki feiza seveytuhu ve nefahtu fihi min ruhi fekahu lehu sacidin. Onun yaratılışını tamamlayıp tarafımdan ona ruh üfürdüğüm zaman derhal secdeye kapanın. Nefaht ediyor. Ruh üfürdüğüm zaman. Secde Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki

Sümme sevahu. Sonra onu sevva ettik. Düzelttik, şekil verdik, şekillendirdik. Ve nefaha fihi min ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ceale lekumus sem'a vel efsare vel efide. Ve ona işitme hassasını verdim, görme hassasını verdim ve idrak hassasını verdim. Kalil emma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz. Öyleyse Allah Teala secde etmek emrini verdiği zaman Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürmüş Allah'ın ibadesi, benim ruhumdan üfürdüğüm bu kişiye, yani aslında bu kişide bulunan üfürdüğüm ruhuma secde edin manası çıkıyor buradan. Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman diyor, o zaman secde edeceksiniz. Şimdi bu durumda iblisle insan arasındaki farkı belirtmemiz lazım. Kainattaki en üstün varlık muhakkak ki insandır.

Allah-u Teala'nın insanı verilen bu mahlukunu şeytan kıskanıyor. Gerçekten insan en üstün müdür? Bakınız ne diyor Bakara 29'da Allah-u Teala. Hüvellezî halekâ leküm mâ fîl ardı cemîan. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sümme seva ile semayı, sonra semaya aslında yokluğa istiva etti. Yöneldi. Ve sevvahün nesep asemavati ve orada 7 kat sevva etti. Ve hüve bi külli şeyin alim. O her şeyi bilen alimdir. Ama görülüyor ki Allah-u Teala yeryüzünde neyi yaratmışsa, yeryüzünde yaratan biz insanlar için hepsi bizim. Yeryüzünde neyi yarattıysam, yeryüzünde yarattığım şeylerin hepsini sizin için yarattım diyor Allah-u Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve sahara leküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemiyan minhu. Odur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, yani hayat olan alemlerde yarattığı her şeyi katından sizlerin, yani insanların emrine musahhar kıldı. İnne fî zâlike le âyâtin kavmin yetefekkerûn. Muhakkak ki bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır. İnsan üstün olandır. Ve biliyoruz ki Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah Teala da emri veren, insana secde edilmesini Allah emrediyor. Öyleyse Allah'ın emrettiği bir secde olayı var. Herhangi bir mahlukuna secdeyi emretmiyor Allah Teala kendisine. Ruhundan üfürdüğü Allah'a tekrar geri dönecek, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak bir varlık, bir ruh, bir ayrı beden insanda. Öyleyse insanın şekliyle şekillenen ruh, Allah'ın bir insanlık temsilcisidir. Ve Allah'a geri dönecektir muhakkak. İnsan istese de Allah'a geri döndürmeyi dönecektir. İstemese de dönecektir. İsterse Allah Teala onu döndürecektir. Kişi Allah'ın evliyası olacaktır. İstemezse öldükten sonra Azrail Aleyhisselam onu tekrar Allah'a gene döndürecektir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Öyleyse burada bir vaka var. Allah ruha secde etmeyi emrediyor aslında. İblisle anlaşmazlık ise buradan çıkıyor. Ve diyor ki Allah Teala Enam suresinin 112. ayet-i kerimesinde, böylece biz bütün nebilere, peygamberlere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onların bazıları bazılarına lafın yalnızlığını telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. Demek ki şeytan ve insan ve cin şeytanlar

Aslında insan ve cin şeytanların toplamını Allah Teala tagut adında veriyor. Bu tagut insan ve cin şeytanlar cinlerden ve insanlardan şeytanın tesiri altına girenler, velayette olanlar, ve iblis Allah-u Teala'nın emrini dinlemeyip, iblis Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Saat 74, 75, 76 bunu anlatıyor. Allah-u Teala diyor ki İlla iblis istekbere ve kâne minel kafirin. Sadece iblis kibirlenmiş, tekebbür etmiş ve kafirlerden olmuştu. Saat 75. Kale ya iblisi ma menâke en tescüde bimâ halaktu bi yedey esteklertim künne minel âlin. Ey iblis, bizzat elimle, kudretimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir? Böbürlendin mi? Tekebbür mü ettin? Büyüklendin mi? Yoksa yücelerden mi, alilerden mi oldun? Saat 76. Kale ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım, dedi İblis. Halaktani min narin, beni ateşten yarattın. Ve halaktehu min tin, onu ise çamurdan yarattın. İblis Allah'a isyan ediyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor ve ezeli düşmanlık burada başlıyor. İblisle insan arasındaki, iblisin daha doğrusu insana düşman oluşundaki temel faktör buradan başlıyor. Aynı konu Araf 12, 13, 14, 15, 16, 17'de de başka bir şekilde aynı konu açıklanmış. Araf 12 Allah Teala buyuruyor. Kalema mene ake ella tescude iz emertük. Kale ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tin. Sana secde etmeye emretmişken seni ondan ne men etti, dedi Allah-u Teala. İblis, ben ondan hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattım, dedi. Araf 13. Allah, oradan in. Çünkü sen orada kibirlenmeye layık değilsin. Sen aşağılananlardansın, buyurdu. Araf 14, şeytan beyaz gününe kadar bana müsaade ver, dedi. Kale inneke minel munzerin, Allah dedi ki sen müsaade verilenlerdensin, buyurdu. Ne diyor İblis? Kale enzirni ila yevmi yub'asun. Beyaz gününe kadar bana müsaade ver. Yani beni yaşat. Allah Teala dedi ki sen müsaade verilmişlerdensin. Yani kıyamete kadar ölümsüzsün, diyor Allah Teala İblis'e. Araf 16. Kâle fe bimâ âveyteni le'akudenne lehum sırâtıkel müstakîm. Beni azgın kılmana yemin ederim ki onlar için senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Araf 17. Sümme le
atiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la tecidu ekserehum şakirin. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından ulaşacağım, yaklaşacağım. Sen onların çoğunu şükreder bulmayacaksın. Ama bu çoğunun dışında olanlar da var. Allah'ın ihlas sahibi kulları, muhlis kulları, Hicr suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki senin ihlas sahibi kulların hariç. Kimdir ihlas sahibi? İhlas sahibi kullar daimi zikre ulaşmış olan, nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş olan ve bu sebeple nefslerini bütün afetlerden temizlemiş olduğu için halis kılmış olan insanlar, muhlis, halis olan demek. Afetler kalmamış nefsinin kalbinde, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın faziletleriyle doldurmuş kişi. Şimdi şeytanın o zaman insanlara bir vaadi oluyor. Nedir o vaat? Onların çoğunu Allah'a şükreder bulmaması. Yani insanların çoğunu kendisine iblisin bağlaması ve Allah'ın kulluğundan insanları çevirip kendine kul etmesi. İşte iblis bütün gayretiyle bunun peşinde dolaşmaktadır. Bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşır. Herkesi Allah'a kul olmaktan men edip kendine kul etmeye çalışır. Sebe 20. Allah-u Teala buyuruyor. وَلَكَدْ صَدَّكَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يكًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Şeytan insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet günü. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki her devirde insanların %90'ından fazlası iblisin yolunda oluyor. %10'undan azı da Allah'ın yanında. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu size ki, ne mutlu size ki bizler Allah'ın yolunda olan o mutlu azınlığı temsil ediyoruz. Bir tek fırkayı temsil ediyoruz. Müminler. Öyleyse bütün diğerleri şeytana tabi olmuş durumdalar. Ve asıl enteresan tarafı şu ki sevgili kardeşlerim, insanların çoğu iblise tabi olduklarının farkında bile değiller. Kendilerini yöneten düşünce sisteminin içlerinden gelen seslerle oluştuğunu biliyorlar. O seslere tabi olarak güzellik veya iyilik veya kötülük işliyorlar, güzellik veya çirkinlik işliyorlar. Ama seslerden birisi bizi çirkine, bizi kötüye çağıran ses,
kötülük işlemeye çağıran ses, iblisin sesi. E insanların çoğu o sesin iblise olduğunun, iblise ait olduğunun farkına bile varmadan tabidir. Bir başka ifadeyle Allah'ın yoluna girenlerin dışındaki herkes farkına bile varmadan şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Sebe 21. Ve ma kana lehu aleyhim min sultanin illa linaleme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şek. Ve rabbike ala kulli şeyin hafiz. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi, nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananlarla şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık. Senin Rabbin her şeyi muhafaza eder diyor Allah-u Teala. Sebe 20 ile 21 birbirinin ardından giriyor. Yani müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular dedikten sonra Allah-u Teala iblise tabi olanlarla Allah'a tabi olanların kimler olduğunun açıklamasını yapıyor. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi, nüfuzu yoktu. Fakat işlerinden geçen sesi taklit ederek iblis onlara kendi düşünceleri gibi yutturuyor her şeyi. Ahirete, yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına ve kıyamet gününe inananlar ile şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, Allah'ın yoluna girmeyenler şüphe edenlerdir. Allah'ın yolundan düşenler gene şüphe edenlerdir. Şüphe, Kur'an-ı Kerim'e çok ciddi bir faktör olarak girmiş. Böyle bir netice insanların bir tek fırka hariç, insanların bütün fırkalarının 73 fırkada 72 fırkasının şeytana tabi olmasının arkasında şeytanın nüfuzu yok. Allah-u Teala şeytana o yetkiyi vermiş ama karar gene insanoğlunda. İnsanoğlu kendi düşüncesi zannederek iblisin kendisine yaptığı telkini o istikamette bir gayretin sahibi oluyor. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluyor. Onların da bir kısmı hidayete erdikten sonra gene fıska düşüyor. Bu küçük bir kısım ama netice itibariyle söylediğimiz gibi kıyamet günü insanların %90'dan fazlası ne yazık ki iblisle beraber cehenneme gidecekler. Şimdi Sebil-i Gay'ın ne olduğunu görelim. Araf 146'da Allah-u Teala diyor ki Seasrufü anayeti yellezine yetekeberüne fil arda bigaril hakkı ve inyerev külle ayetin la yümini biha ve inyerev sebilen rüşte la yettehuzuhu sebilâ ve inyerev sebilen gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennühüm kezebu bi hayatina ve kânü anha gafilin ülâike mevâhümün nâru ülâike vellezine kezebu bi hayatina ve likâil âhireti habitat amalühüm. Allah Teala diyor ki o insanları Allah'ın ayetlerini anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu görseler yol itiraz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol itiraz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri yalanlamalıdır, yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa onların ve
ahiret gününü, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağı günü yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Görüyorsunuz ki Allah Teala bir gay yolundan bahsediyor, bir de rüşt yolundan bahsediyor. Ve Bakara suresinin 256. ayet kerimesinde de gene gay yolundan ve rüşt yolundan bahsettiğini görüyoruz Allah Teala'nın. Diyor ki Allah Teala la ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Femen yekfir bit tagutu ve yümin billahi fekat istemseke bil uvetil uzka ve fissame leha Allah'a semin aleyhim. Allah Teala buyuruyor, dinde zorlama yoktur. Rüşt yolları ile gay yolları tebeyin etmiştir. Beyan edilmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse ve Allah'a amen olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kuluba sımsıkı yapışır. Her ikisinde de Allah Teala rüşt yoluyla gay yolundan bahsediyor. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana ulaştıran yol. Rüşt yolu Allah'ın hükümdarlığına girmek, gay yolu şeytanın hükümranlığında kalmak. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadır. Araf 142 şöyle diyor. Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a kavmin içinde benim yerime geç. Onları ıslah et. Müfsitlerin, fesada düşenlerin yoluna tabi olma dedi. Kimdir fesatta olanlar? Allah Teala Rad 25'te diyor ki onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılması lazım gelen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Yeryüzünde fesat çıkaran insanlar kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu başkalarını da Allah'ın yolundan men eden insanlar, bu ayette söylendiği gibi yeryüzünde fesat çıkaranlar. Nisa 167-168'de de Allah Teala aynı insanları anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâli zalâlen ba'îdâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Hem kendilerine zulmetmişlerdir. Hem de başka insanları Allah'ın yolundan saptırdıkları için onlara zulmetmişlerdir. Çünkü kendileri de sırat-ı müstakimin üzerinde değiller, Allah'ın yolunda değiller. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Demekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Eğer Allah'ın yolunda olsalardı mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı, tabi olacaklardı ve Allah günahlarını sevaba çevirecekti ama çevirmiyor. O yetkinin sahibi değiller. Allah onlara mağfiret etmiyor. Tabi olmaları mümkün olmadığı için. Fesat çıkaranlar hiçbir zaman bir mürşide tabi olmazlar. Başkalarını da tabiyetten, yani Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ederler. Tabiyet mürşide tabi olmaktır. Bunun sonucu nedir? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'ın yoluna girmesidir. Tabiyet yoksa ruhun Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşması da söz konusu değil. Allah onları diyor, devam ediyor. Ve la liyehdiyehüm tarika. Allah onları tarik-ı müstakime ulaştırmaz.
İlla tarikü cehenneme, sadece cehennem yoluna ulaştırır. Haldine fiha ebeda, onlar orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemde. Öyleyse burada Hazreti İsa kardeşine sakın müfsitlerin, Allah'ın yoluna girmeyenlerin yoluna tabi olma, şeytana tabi olma manası var burada. Enam 116'da Allah-u Teala diyor ki, yeryüzünde olanların ekserisine itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye uymazlar. Onlar ancak tahminde bulunurlar. Yani hep Allah'ın yoluna tabi olmak, şeytanın yoluna tabi olmamak söz konusu. Eğer onların çoğu, yeryüzünde olanların ekserisi, büyük kısmı söylediğimiz gibi bu rakam ölçülere göre %90 her zaman üzerinde oluyor. Onlara itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Nisa 76 وَالَّذ۪ينَ كَفَرِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ تَعْبُودِ فَقَاتِلُ اَوْلِيَا الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ زَيْفًا. Kafir olanlar ise tağut yolunda, insan ve cin şeytanların yolunda savaşırlar. Şeytanın dostu olanlarla savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Son savaşta böyle bir savaş olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın bütün tayfesi bir araya gelip Allah'ın dostlarına savaş açıyor. Dünyaya hakim olmak üzere dünyadaki üçüncü cihan savaşı. Ve o savaşta da şeytan o insanların gücüne güvenip galip geleceğini zannediyor. Oysa ki mağlup oluyor. Mağlup olacak. Nisa 44 diyor ki Allah Teala, kitaptan bir nasibe sahip olanları görmüyor musun? Bunlar dalaleti satın alıyorlar. Sizin Allah'ın yolundan dalalete sapmanızı istiyorlar. İşte bu dalalet yolu sebil-i gay'dır. Yunus 89 وَلَا تَتَّبِيَنِّ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sakın bilmeyenlerin, cahillerin, yani şeytanın yoluna tabi olma. Ne demek istiyor? Söylediğimiz gibi herkes doğuşundan itibaren gay yolundadır. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes doğuşundan itibaren kafirdir. Yani dalalet yolunun, gay yolunun içindedir. Bir kısmı bilmedikleri için, farkına bile varmadan içindedir. Bir kısmı bu Maharişi ve onun adamları gibi bilerek, isteyerek o yolun içindedirler. Ve insanları da o yola çağırmak için büyük bir imkan içerisinde bir sürü üniversite, 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapmak gibi büyük imkanların sahibi olarak insanları içinde bulundukları gay yolunda daha zulmani noktalara çekmeye çalışmaktalar. Öyleyse bir tarık-ı cehim var şeytanın yollarından. Bir de sırat-ı cehim var. Nisa 167, 168, 169'u biraz evvel söyledik. Burada Allah Teala onları tarık-ı cehime, tarika almadığını, yani tarık-ı müstakime almadığını, onları ancak tarika cehenneme, cehennem
tarikine aldığını söylüyor. Öyleyse Allah tarik-i müstakime kabul etmiyor. Nisa 168'de ve 169'da da tarik-i müstakime almadıklarının tarik-i cehenneme alındığını söylüyor. Ve cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Tarik-i cehennem. Cehennem yolu. Cehenneme götüren yol. Kimler? Kimler o yoldalar? Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın rüşt yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın hidayet yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Bunların başka bir yolu, yani sırat-ı cehimi kabul etmeleri, etmemeleri falan söz konusu değil. Zaten o yoldalar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren tarik-i cehimdedirler. Sırat-ı cehimdedirler. Ama bunun şuurunda değillerdir. Herkes tarik-i cehim üzerindedir. Bunun şuurunda değildir. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar. Birinci basamak insanlar olayları yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Ve eğer Allah-u Teala indinde layıklarsa Allah'a, Allah tarafından seçilirler. Dikkat edin ki bu seçim de insanları kurtarmaz. Bu seçilenlerden kimler Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onlar Allah-u Teala tarafından sırat-ı müstakime alınırlar. Tarik-i müstakime ulaştırılırlar ve neticede Allah'a ulaştırılırlar. Öyleyse insanlar, bütün insanlar baştan küfürlüdür. Bütün insanlar baştan helayettedir. Bütün insanlar başlangıçta tarik-i cehim üzerinde ve tarik-i sırat-ı cehim üzerindedir. Her ikisi de cehenneme ulaştıran iki tane yol. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı cehime bakalım. O da cehennem yolu. Tarık-ı Cehim de cehennem yolu. Nisa 169'da geçiyor. İlla tarika cehenneme. Sırat-ı Cehim'e bakıyoruz. Allah-u Teala Saffat 22-23'te Allah-u Teala diyor ki zulmedenleri eşleriyle ve Allah'tan başka taptıklarıyla beraber toplayın ve onları cehennem yoluna ulaştırın.

Şimdi böylece görüyoruz ki Allah-u Teala zulmedenlerden bahsediyor. Zulmeden insanlar. Kimler bunlar? Zulmedenler, kafirler. Ne diyor Allah-u Teala? İnnellezîne keferû ve zalimû. Bunlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Neden? Başka insanların Allah'ın yoluna ulaşmasına, sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oldukları için onların sırat-ı cehimde bıraktıkları için. Allah Teala bazen sırat-ı cehim diyor, bazen tarık-ı cehim diyor. İkisi de aynı şey. Tarık-ı cehim 7 tane kattan aşağı doğru inen 7 tane katı ifade ediyor. Sırat-ı cehim ise onu da itibar ederek cehenneme ulaştıran yol. Öyleyse sırat-ı müstakim konusunda Allah Teala açıklamalarda bulunuyor. Sırat-ı müstakim konusunda çok açıklama var.

Fatiha suresinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nesta'in, ve yalnız senden istihane ediliriz. Yani mürşidimizi gösterme konusundaki talebi yalnız sana yaparız. İhdine sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Neyle? Biz senden istihane isteriz, hacet namazını kılarız, mürşidimizi sorarız. Sen de bize mürşidimizi gösterirsin. Böylece sırat-ı müstakime bizi ulaştır.

Velayette kimler kafir? Allah'laşmayı dinlemeyenlerin hepsi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle kurtulacak olan bu insanlar şeytanın yolunda kaldıklarının farkına bile varmadan şeytanın yolundalar ve dünyanın büyük kısmı onlardan oluşuyor. %90'dan fazlası. Ve bütün konularda çoğunluk söz sahibi olduğu için onlar söz sahibi. Ve dünyanın her tarafında bu yüzden zulüm var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlara bakıyoruz. Bu insanlar bir boşlukta olduklarını bilmiyorlar. Şeytanla sımsıkı bir ilişki içindeler. Şeytanla ilişki içinde olduklarını bilmiyorlar. Ve ne yazık ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren tuzaktadırlar. Yani kişi doğduğu zaman kalbinde küfür kelimesiyle doğar. O küfür kelimesiyle ölürse gideceği yer cehennemdir. Bundan kurtulmanın yolu ise sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar ama hani fıtratıyla doğan bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi yer alır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanlar bir doğuş müessesesiyle bu dünyada gözlerini dünyaya açarlar. O andan itibaren, var oldukları andan itibaren insanlar dalalettedirler. İnsanlar küfürdedirler. İnsanlar şeytanın kuludurlar. Allah Teala bu hususu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e Ella tabidif şeytane اِنَّهُ لَكُمْ اَدْوُمْ مُب۪ينَ وَاَنِي قُدُونِي هَذَا صَرَةُ مُسْتَكِيمٌ Ey Ademoğulları! Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye, Allah'a kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu ahd sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Hangi açıdan? Hepsini Allah yaratmış. Ama hepsi de şeytana kullar. Allah'a kul olmak istikametinde bir insan harekete geçmedikçe o kişi şeytanın kulu kabul ediliyor. Nahl 36'da da Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayet erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Şeytanın kulları, Allah'ın kulları.

Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Ama dilemek kurtulmaktır. Peki bu kişi dilediği an Allah'ın kulu olmuş mudur? Hayır. Ama kul olmanın ilk adımını atmıştır. Ve bu adım onu şeytanın kulluğundan mutlak olarak kurtarır. Şeytanın kulu Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Hangi acıdan kurtulmuştur? Davranış biçimleri itibariyle kurtulmuş mudur? Hayır, kurtulmamıştır. Ama cennete girmek açısından şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Bu sadece kurtuluş açısından öyledir. Yoksa kişinin nefsinin kalbindeki afetler %100. Şeytan %100'e de tesir ediyor. Öyleyse davranış biçimleri itibariyle bu kişi şeytanın kuludur. Davranışları itibariyle şeytanın emirlerine itaat eder. Çok büyük ölçüde. Ama ne zaman ki nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, ruhu Allah'a ulaşır. O zaman hem ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Artık ruhu Allah'ta olan biridir. Mutlaka Allah'ın kulu olacaktır. Ve aynı zamanda bu kişi şeytan yalnız nefsinin afetlerine tesir edeceği için ve bu afetlerin %51'ine şeytan artık tesir edemediği için o kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olması daha ağır basmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bizleri Allah'ın yoluna çağırıyor. Şeytan da bütün insanları zaten başlangıçta kendi yolunda tutuyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın yolundan kurtulabilmiş olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın saatine ulaşacaktır. Cennetin üçüncü katına ulaşacaktır. Ve Allah'ın kulu olacaktır. Öyleyse Allah'ın emirlerine itaat etmek açısından Allah'a kul olmak başka şey. Şeytanın kulu olmak başka şey. Şeytanın kurtuluş açısından kulu olmak başka şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olup onunla beraber cehenneme gidecek olan bir insan değildir. Artık Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın cehenneme gitmesi, onunsa cennete gitmesi söz konusudur. Öyleyse şeytanın kulluğundan Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi çıkmıştır cennet ve cehennem açısından. Ama şeytanın emirlerini dikkate almak, onları yerine getirmek açısından kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalıncaya kadar şeytanın kulu olmakta devam eder. Çünkü şeytana itaati Allah'a itaatten daha fazladır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzun hasletlerini bir bütün, nefsinizin afetlerini de bir bütün kabul ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah-u Teala sizin günahlarınızı
sevaplarınızdan aşağı düşüreceği için ya da sevaplarınızı günahlarınızdan üste çıkaracağı için, cennetin sahibi olacağınız için şeytanın kulu olmaktan o an kurtuluyorsunuz. Ama bu cennet açısından söz konusu. Yoksa daha uzun süre şeytanın dediklerini yapmaya devam ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri Allah-u Teala bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor ve bütün cinlere ve meleklere önünde secde etmeyi emrediyor. Fakat İblis hariç, cin tayfasından şeytan hariç hepsi secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Ve İblis gururundan dolayı secdeyi gerçekleştirmiyor. Allah-u Teala onu sonsuza dek cehennemde cezalandırıyor. Ve o zamandan bu zamana da bize öğrettiğiniz gibi şeytan hep insanlardan intikamını almaya çalışıyor. Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam şu anda yaşanmıyor. Ve insanların çoğu mutsuz. O zaman bu İblis ne tür tuzaklar hazırlıyor insanlara da insanlar bu durumda bu mutsuz hayat yaşıyorlar şu anda. Yani bize kısaca inşallah şeytanın tuzaklarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El Fatiha ve Es-Selamu Aleyküm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bizler adımıza çalışır, halka, şükredilmesi, bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın yüzü şartıyla yerleştirir. Bizler neyle başladık? Euzubillahi, Allah'a sayılırım. Şeytandan, tecrübe kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Allah'ın adıyla başladı. Öyleyse hepimiz Allah'a sığınıyoruz. İblisten, şeytandan. İşte kainattaki en büyük düşmanımız. İblis. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ve kabilesi sizi sizin bilemeyeceğiniz standartlarda çok uzaklardan görürler, sözlerinizi işitirler. Oysa Allah Teala'nın onlara bir takım marifetler verdiğini görüyoruz. Bu marifetlerin alınmadığı da Allah Teala'nın Kur'an'daki bu sözlerinden belli oluyor. Şeytanlar. Bir şeytan olan şeytanlar var. Bir de şeytan olmayan ama cin sayfasından yine şeytanın taraftarı olanlar var. Bir de insanlardan şeytanın taraftarı olanlar var. Şeytanla işbirliği halindeki insanlar. Allah'tan soğutmaya çalışan, şeytana yaklaştırmaya çalışan insanlar. Bütün bunlara tağut diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ve cin şeytanlar. Öyleyse şeytanlar da cin tayfasından ama şeytan olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir de cinler var. Cinlerin içinde ulvi cinler var. Allah ile ilişki kuran cinler var. Tasavvufa girmiş olan cinler var. İslam'ı yaşayan cinler var. Bir de şeytanla ilişki kurup ondan büyüğü öğrenmiş olan

Ne demek istiyor şeytan burada? Demek istediği son derece açık. İnsanlar kendi dilekleriyle, kendi istekleriyle şeytanın izini takip ettikleri ve Allah'ın yolundan ayrıldıkları halde hep kabahati Allah'ta bulurlar. Allah neden benim dualarımı kabul etmedi de beni şeytana esir olmaktan kurtarmadı? Oysa ki Allah Teala biz insanları serbest iradeyle yaratmış. Dileyen dilediğini yapması serbest. Ve şeytanın kıyamet günü bizlere söyleyeceği şeye Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde dikkatinizi çekiyor. İblis diyor ki Allah mı size vaatte bulundu? Ben mi? Ben de vaatte bulundum. O Allah sözünü tuttu. Eğer Allah değilim, ben şeytanım, ben de sözümü tutmadım. Niye bana kızıyorsunuz? Ben size zorla mı kabul ettim dediklerimi? Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. Gerçekten insanlar kendi arzularıyla şeytanın davetine icabet etmedikleri sürece şeytan insanları kandıramaz. Öyleyse şeytana tabi olan bütün insanlar kendi iradeleriyle bilerek, isteyerek şeytana tabi olanlar. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey şeytana inanmamak, onun yalanlarını dikkate almamak ve şeytanı gerçek yerine en büyük düşman hanesine kaydetmek. Öyleyse iblis Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin karşısındadır. Şeytanın dostu var mıdır? Hiçbir dostu yoktur. Şeytan insanlara dost olur mu? Asla. Bütün kandırdığı insanları açık bir şekilde kandırır. Hiçbirisini sevmesi mümkün değildir. Herkesten nefret eder. Herkesin birbirini kandırmasını, birbirine düşman olmasını ve herkesin başkalarıyla kavga halinde, savaş halinde olmasını sağlamaya çalışır. İnsanlar tartıştıkça, kavga ettikçe, birbirlerini öldürdükçe, birbirlerine kötülük yaptıkça şeytan bundan vahşi bir zevkliyor. Ve hayatı insanları birbirine düşürmekle insanları Allah'ın yolundan sapmaya, saptırmaya çalışmakla geçer. Ve kıyamete kadar da geçecek olan Allah'ın insanlara en çok düşman olan yegane mahlukudur. Bir gözü sakat. Neden sakat olmuş acaba? Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya Ya Rabbi beni teslimi külliyle teslim olanlardan kıl diyor. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Ama diyor bunun imtihanı vardır. Tabir edebilecek misin? Hazreti İbrahim diyor ki ederim. Allah-u Teala bunun üzerine aradan epeyce vakit geçtikten sonra diyor ki oğlun İsmail'i bana kurban etmeni istiyorum. Biliyorsun ki sen bana teslim ikiliyle teslim olmak istedin ve ben sana bunun imtihanının zor olduğunu söyledim. Şimdi de imtihana tabi tutuluyorsun. Oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni istiyorum. Hazreti İbrahim oğluna İsmail'e gidip anlatıyor. Allah Teala İsmail'e de gerekeni söylemiş. İsmail diyor ki ben hazırım diyor baba. Hiçbir problemim yok. İkisi de beraber Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği yere doğru yola çıkıyorlar. İblis yolda onları bekliyor. Hemen İsmail'in yanına yaklaşıyor. Diyor ki bu babam var ya senin dünyadaki en büyük düşmanın o. İnanıyor musun diyor. Rüya görmüşmüş de diyor seni diyor. Kurban etmesi gerekiyormuş. En büyük düşmanı sensin, seni öldürmek istiyor diyor. İsmail ona gülümseyerek bakmış. Ondan sonra da yerden bir taş kapıp
şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın bir gözü o yüzden mahşere kadar sakat kalmış. İşte İblis Hazreti İsmail'den gelen bu darbeye karşı koyamamış. Bir anda İsmail gerekeni yapmış. Ne diyorsunuz? Çok iyi yapmış gibi geliyor bana. İblis bütün insanlar için dünyadaki en büyük düşmandır. Ve hayatı insanları nasıl Allah'ın yolundan saptıracağım diye planlar kurmak edeceğiz. Ve emeli açık ve kesindir. Bütün insanları cehenneme almak kendisiyle beraber. Madde bir. Madde iki, kendisi gibi dünya hayatını yaşarken de mutsuz kılmak. Öyleyse Allah'ın istedikleriyle şeytanın istedikleri temel taban tabana temelde birbirine ters düşüyor. Allah biz insanların mutlu olmasını ister. Bir, dünya mutluluğunu yaşamasını ister. İki, ahirette mutlaka cennete girmemizi ister. İblis de dünyada mutsuz olmamızı, ahirette de mutlaka kendisiyle birlikte cehenneme girmemizi ister. Öyleyse dostumuz ve düşmanımız açık bir şekilde belli. İblis ne yapmış? Yaptıklarından bir tanesi şu, diyor ki insanlar ibadet etmelidir. İbadetlerin kendilerini kurtaracaklarını zannetmelidirler. Ama hiç kimse kurtulamamalıdır. Öyleyse İblis'in ibadetleri seçmesi lazım. Seçiyor. Kurtuluşa başlayacak olan asıl ibadet ne? Zikir. Zikri devre dışı bırakıyor. Namaz kılmayı bırakıyor. Namaz kılma serbest. Oruç tutma serbest. Zekat verme serbest. Kelime-i şehadet getirme serbest. Hacca gitmek serbest. Bunlarla insanlar olsunlar diyor. Ne diyor? Bunların kendilerini kurtaracaklarını zannetsinler. Ama hiç kimse kutlamasın. İşte İslam'ın 5 tane şartı. İnsanlar kendi kendilerine La ilahe illallah, Muhammed-i Resulullah diyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an'ı kendi söylediği sözünü unutuyorlar. Diyor ki kıldıkları namazlar onlara bir fayda vermedi. Onları kurtaramadı diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Çünkü zikirle kılınan bir namaz. Dikkat edin, şeytanın hilesi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzları insanları unutturmak. Neyi unutturmuş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Mürşide ulaşmayı unutturmuş. Ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek, insanın mutlaka kurtuluşa ulaşması demek. Çünkü kim dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını kesinlikle söylüyor. Sonra mürşide ulaşmak demek kesinlikle kurtuluş demek. Çünkü kişi dalaletten hidayete adım atıyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Küfürden mümin olmaya dönüyor. Bu yüzden kurtuluşa ulaşacak. Daha sonra ruhumuzun Allah'a ulaştırılması üzerimizde 9 defa farz kılınıyorsunuz. Ve biz bunu devre dışı bırakmış. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması, nefsimizin Allah'a teslim olması, bunların her birisi bizim için azat edeceklerin muhtevası. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda yapmamız lazım dilemler. Bunlar ve bu hedeflerin hiçbirisine, yani İslam olmaya zikirsiz ulaşmak mümkün değil. İblis zikri fazla olmaktan çıkarmış. Yani son derece kurnazca, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisinde insanlık. Şeytan insanları cennet sahasına ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya sahasına ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kıllarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir hale getirmiş. Ve bu kolsuz ve bacaksız İslam bitkisel hayata terk edilmiş. İslam'ın bugünkü tatbikatı, yani İslam'ın bugünkü anlatılan şekliyle 5 tane şartı hiç kimseyi kurtarması
mümkün olmayan bir masaldır sadece. Gerçekten insanlara destek olur. Öyleyse meselelerimize ait olduğu boyutta yaklaşmamız lazım. Korkunç bir tuzak bütün haklarıyla yerli yerine yerleştirilmiş. İnsan tabiatı yozlaşmaya müsait. Dejenerasyona müsait. Şeytan bunu çok iyi biliyor ve değerlendiriyor. Aslında İslam'ın 5 tane şartı insanları kurtarmaya yeterli olabilir. Ama Allah'ın koyduğu standartlarda tatbik edilirse. 5 şartın içinde bir tanesi var ki kelime-i şehadet getirmez. Bir insanı gerçekten kurtuluşa ulaştırabilir. Ama diyeceksiniz ki biraz evvel insanların bunları yapması hiç kimseyi kurtaramaz dediniz. Şimdi de diyorsunuz ki lazım geldiği şekilde yapılsa bu kurtarabilir. Biz bunun farkını anlayamadık. Tamam, haklısınız. Ama şimdi izah ettikten sonra bakalım ne söyleyecek. Eğer bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, ne kadar söylerse söylesin, yüz binlerce defa söylese, güzel sözler söylediği için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı yücelttiği için o kişi derecat kazanır. Ama kazandığı derecat hiçbir zaman onu Allah'ın cennetine götürmez. Öyleyse nasıl oluyor da aynı söz başka bir insanı kurtuluşa ulaştırabiliyor? İşte konumuz bu. Buhari'yi açarsanız eğer orada bir hadis göreceksiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer. Buhari böyle söylüyor. Biz de diyoruz ki hayır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete girmez. Kim girer? İşte onu izah ediyorum. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini Allah'tan sormuşsa ve Allah ona mürşidini göstermişse, bu kişi ne zaman mürşidine ulaşır da önünüzü çöker, tövbe ederse, el öperse, ondan sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, işte bu kişi kurtulur. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte zamanımızın bir adamlarının anlayamadığı bu incelik onlar tarafından bilinmiyor. Kur'an yerine dini kitaplardan aranmış olan bu insanlar, hem de emaniye adı verilen kitaplardan aranmış olan bu insanlar derde deva olamıyorlar. Fark ne? Ne olur yani bir insan mürşidin önünde söylesin, söylediği şey la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü. Ya da kendi kendine söylesin. Aynı söz olduğuna göre aynı şeyi kazandırması lazım. İyi de kazın ayağı öyle değil. Allah Teala bunu bir şekle bağlamış. Öyleyse bu şekil standartları içinde Allah Teala'nın ihsanı hepimiz için geçerli. Kim mürşidine ulaşmışsa, tekrar ediyorum, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah ona gösterecek hacet namazının mürşidinde, o mürşide ulaşması kaydıyla geçerli veya zamanın halifesine, ki o aynı zamanda zamanın imamıdır, veya zamanın imamına tabi olması veya imamın vekiline tabi olması kaydıyla bu şimdi anlatacağımız husus geçerlidir. Ne olur? Eğer kişinin kendi mürşidi ise veya zamanın halifesi ise ne olur? Eğer o kişi zamanın halifesi ise bütün mürşitler ona tabi olmak zorunda. O zaman bir insan kime tabi olursa olsun mürşidi zamanın imamına tabi olacağı için o kişi zamanın imamına tabi olmuş sayılır. Zaten tabiyet asıldır. İşte böyle bir düzende mutlaka Allah'ın gösterdiği kişi olmak kaydıyla kim onun önünde bir çıkıp tövbe ederse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öperse
o zaman mutlaka o kişi kurtuluşa ulaşır diyoruz. Neden? Çünkü o kişi Allah'ın sayın ettiği müşküle ulaştığı an, önlüğünde düşürdük, tövbe ettiği an, belayetten kurtulur, hidayete adım atar. Allah-u Teala belayette olanların kendine gireceğini söylüyor. Yani 10 ayet-i kerimeyle mürşidine ulaşamayanların cehenneme gireceğini söylüyor. Delayette olduğunu söylüyor. Kim delayettedir? Mürşidine ulaşamayanlar. Mürşidine ulaşamayanlar delayettedir. Onların gireceği yer cehennemdir. 7 grup ayet-i kerimede böyle söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala hidayette olanların gideceği yeri 1-2-10 değil, pek çok ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak fark etmiş. Demek ki kim dalayetten kurtulmuşsa, hidayete adım atmışsa o dahi yeter. Hidayete ermesin isterse ama dalayetten kurtulsun, tamam. Bir başka açıdan meseleye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mürşidine ulaştığı an kişi Allah-u Teala onun kalbinin içine imanı yazıyor. Yani o kişi mümin oluyor. Mümin olunca da Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Diyor ki biz kadın olsun erkek olsun bütün müminlere cennetimizi alırız ve esasını hızlandırırız. O zaman şeytanın yeni bir tuzağı daha var burada. Aslında kelime-i şehadet getirmek gerçekten insanları kurtarabilir. Ama İblis 14 asırda kelime-i şehadetin insanları kurtarabilecek olan esasını yok etmeyi başarmış. Hangi esas? Mürşide ulaşmak. 14 asır sonra asrımızın bütün din bilgileri mürşit diye bir şey yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir diyerek mürşide ulaşmaktan insanları men ediyorlar. O zaman kelime-i şehadet getirmek nasıl bir şey oluyor? Herkesin kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği bir olay. Şimdi kelime-i şehadet getirmenin insanın kurtuluşuna sebep olacağını dizayn eden hadise beraberce bakalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl diyor. 1. Oruç tut diyor. 2. Zekat ver diyor. 3. Hacca git diyor. 4. Kelime-i şehadet getir diyor. 5. Bu bedevi için 2 tane alternatif var. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuştur. Kelime-i şehadet getirmiştir. Kalbine iman yazılmıştır. Mümin olmuştur. Aynı zamanda dairetten kurtulmuştur. Gideceği yer zaten cennettir. Ötekileri de yaparak daha bir garanti altına alacak cennetini. Ya da henüz tabi olmamıştır. Ne yapacak? Diz çökecek, tövbe edecek, el öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Gene aynı şey olacak. Dalaletten kurtulup hidayete adım atacak. Bu yüzden Allah'ın cennetine girecek. Aynı zamanda kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdiği için cennete girecek. O zaman şeytanın ne kadar kurnazca bir tuzak kurduğunu görüyoruz. Hem kelime-i şehadetin adının kullanılmasına müsaade ediyor, onun unutulmamasını temin etmiş, hem de kelime-i şehadetin insanı kurtarmasına mani olacak olan bir taktik kullanmış. İşte bütün konular böyle. Kur'an-ı Kerim boyunca bütün konular. 14 asırda şeytan konuların mahiyetlerini değiştirmiş. Biz henüz 2 cilt Kur'an-ı Kerim çıkartabildik. 19 cilt olacak hepsi. 1. ciltte Fatiha ve Bakara surelerini, 2. ciltte de Ali İmran suresini koyduk ortaya. Sadece Bakara suresinde geçen kavramların bir lügatını yaptık. Kur'an-ı Kerim kavramları lügatı. 94 sayfalık bir açıklama. Onu okuduğunuz zaman İblis'in kavramları aslında ne kadar uzaklaştırmayı başardığını göreceksiniz. Öyleyse
İblis ne yapmış? İblis bize korkunç bir tuzak kurmuş. Tuzağı akılcı ve çok zekice dizayn etmiş. Allah'ın kendisine verdiği o hayat hakkını insanları mahvetmek için zalimce kullanmayı başarmış. İşte bu açıdan meseleye yaklaştığımız zaman gördüğümüz korkunç bir şey. İnsanların çok azının kurtulabileceği. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz diyor cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Buradan çıkan anlam insanların en az %50'lerinin cehenneme gitmesi. Ama bu kadar basit değil. Daha sonra bakıyoruz ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? Cevap veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73. 73 tane fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Ey Allah'ın Resulü. Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Fırka-i Naciye. Özellikleri ne onların? Ey Allah'ın Resulü. Özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakim üzerinde olmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Aynı şeyi söylüyor Kur'an-ı Kerim. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmalı. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak insanları kurtuluşa ulaştırıyor. İblis sırat-ı müstakim kavramını mahvediyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Kur'an-ı Kerim'in Arapça metninde sırat-ı müstakim kelimesi geçerse o kelimeyi istikamet üzere olan yol Allah'a ulaşan yol olarak Türkçeleştirmemişler. Doğru yol demişler. Doğru yol dediğiniz zaman insanlara kocaman bir açık kapı açtınız. Kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorsa hem de bugün anladığımız anlamda yerine getiriyorsa yani kelime-i şehadet getirmeyi bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah temesi olarak vasıflandırıyorlarsa o zaman bunun anlamı ne oluyor? Anlamı açık ve kesin. Hiç kimsenin kurtulamaması oluyor. Şimdi konumuzun ait olduğu noktasından bir adım öteye atalım. Ve şuna bakalım. Acaba kimler kurtulur? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kullandılar. Öyleyse müminlerin dışında da birçok fırkalar var. Hepsi şeytanın kullanmış. Yalnız müminler oluşturan bir tek fırka kurtulmuş. Hemen Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba bütün fırkalar nerede geçiyor? Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar bunu şeytana kul ederler. Allah'ın yolundan saptırırlar, şeytana kul ederler. Açıklama getiriyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakime tabi olanlar sadece onlar kurtulacak. Sırat-ı müstakimin dışında ne kadar fırka varsa hepsi ne yazık ki cehenneme götürecek insanları. Öyleyse şeytanın ne yapması lazım? Sırat-ı müstakim kavramını değiştirmesi lazım. Değiştirmiş. Sırat-ı müstakim doğru yol olmuş. Böylece gördüğümüz o ki
Allah Teala'nın izniyle suratımızdaki müessesesi asli anlamından sapmış, doğru yola dönmüş. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Nereye istikamet üzere? Allah Teala cevap veriyor. İlah, Rabbiken, Mülkâ. Senin Rabbin olan Allah var ya, o yolun sonudur diyor. Sırat-ı müstakimin sonudur diyor. İnsan suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse o amiri olanları Allah onların üzerine onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş? Sırat-ı müstakimin kesin tarifi. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bir açıklamaya daha şahit oluyoruz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. İşte benim yolum, bizim yolumuz, hepimizin yolu budur. Öyleyse İblis sırat-ı müstakim kavramını yok etmek mecburiyetinde insanları cehenneme göndermek için başarmış mı? Hem de nasıl başarmış? 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bugün Türkiye'de. O Kur'an-ı Kerim meallerinin hepsinde nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçerse hepsi doğru yol olarak değiştirilmiş. İşte sırat-ı müstakim nerede görürseniz bilin ki o gerçekten bir doğru yoldur. Ama Allah'a ulaştıran bir doğru yoldur. Öyleyse kavramları muhteva itibariyle şeytanın değiştirmekten amacı ne? İnsanları cehenneme tabi kılmak. Şimdi A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman insanların yarıdan fazlası cehenneme gidecek gibi bir konu görünüyor. Ama Fede suresinin 20. ayet-i kerimesine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği açıklamayı gördüğümüz zaman 73'te bir kurtuluş ümidi var. Yani %2'nin altında %2 diyelim. Öyleyse insanların düzenine dikkatle bakın. Öyle rakamsal bir açıklama yapılmadığı için netice kapalı kalıyor. Ama bugün Kur'an-ı Kerim'in bizim tarafımızdan yapılan açıklamaların ışığı altında bütün İslam toplumlarına baktığımız zaman hepsinin şeytanın tuzağına ne yazık ki %100 düşmüş olduğunu görüyoruz. İnsanlar, bütün ülkeler, İslam ülkeleri şeytanın tuzağında kıvranıyor bunu. Ve kıvranmaların arkasında zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplar var. İşte o kitaplar her şeyi zamanından çıkartan şeytanın bu dizaynını bütün insanlara dağıtan ve onları inandıran kitaplar. Alimler kitaplar yazmışlar. Ve zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi, dikkate alınması unutulmuş. Zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim yerine insanlar kitapları hedef almışlar. Dinlerini ondan öğrenmişler. Asırlar sonra bu noktaya gelmişiz. Bütün peygamberlerin yaşadığı devirlerde insanlardan o peygamberlere tabi olanların hepsi kurtulmuştur.
Çünkü hepsi sırat-ı müstakime tabi olmuştur. Hepsinin ruhunu Allah'a teslim ettiğini, daha sonra fizik vücutlarını ve nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Öyleyse böyle bir düzen içerisinde insanlar asıl kaynaktan öğreniyor bilgileri. Allah Resulüne, Nebisine öğretiyor. O da direkt olarak diğer insanlara öğretiyor. Yani araya yabancılar giremiyor. İşte böyle başlıyor olay. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi İslam oldular. Hepsi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Sonra asırların geçmeni görüyoruz. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Asırlar geçiyor, insanlar yüzleşiyor. Bir de bakıyorsunuz ki bir süresi var, insanlar kutlara satmaya başlamışlar. Hay Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur'u indiriyor. O ve ona tabi olanlar yine kurtuluyorlar. Yine hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde sahip oluyorlar. Ruhlarında, fizik içlerinde, neslerinde Allah teslim ediyorlar. Ve dejenerasyon yavaş yavaş bir 40 asırda kendini gösteriyor. Öyle ki Hazreti İsa'nın bulunduğu devre ulaştığımız zaman insanların Allah ile olan ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz. Ve Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ile birlikte Hazreti İsa'ya sahip olan bütün havarilerin ve Hazreti İsa'nın Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını, neslerini teslim ettiklerini, İslam olduklarını görüyoruz. Ve daha bir süre daha devam ediyor o güzellik toplumda. Bir süre sonra kayboluyor insanlar dejenerasyon neticesinde. Ondan 6 asır sonra Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bulunduğu çağa ulaşıyoruz. İnsanlar mı? Putperest olmuşlar. Ateşe tapanlar mı istersiniz? Şeytine tapanlar mı istersiniz? Putperestler mi istersiniz? Her şey zamanından çıkmış. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 20. ayet kerimesi açık ve net olarak başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin İslam olduğunu, Allah'a ruhlarını da meclerinde, neslerinde teslim ettiklerini, hepsinin de hem cennet sahibinin hem dünya sahibinin sahibi olduğunu müjdeliyor. Ve aradan sadece 14 asır geçmiş ve bugüne ulaşmışız. Bugün insanların kurtuluşa ulaşmak ümitleri tamamen yok olmuş durumda. Böyle bir dizaynda insanların Allah-u Teala'nın izniyle değerleri sıfırlanmış. İşte 14 asır sonra bugün Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün farzlarının yok edildiğini görüyoruz. Nereden yok edildiğini? Kur'an-ı Kerim'den mi yok etmiş? Yok. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel nasıl indirildiyse bir harfi bile, bir kelimesi bile değiştirilmeden aynen Arapça metin olarak duruyor. Ama gerek Araplar, gerek İslam aleminin diğer bütün hükümleri Kur'an-ı Kerim'in asli muhtevasını devre dışı bırakmışlar. Ve insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar 14 asırda birer birer unutulmuş, tatbik edilmez olmuş. İşte birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemezsek hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Allah Teala açıkça söylüyor Yunus Suresi 7. ayet-i kerime, onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler.
onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet girmede de onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı insanlar bilemiyorlar. Bilemedikleri zaman gidecekleri yer cehennem. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı bilemeyi farz kılmış. İkinci safhaya bakıyoruz. Mürşid müessesesi, mürşide ulaşmak. Mürşide ulaşmayanların kalplerindeki küfür kelimesi aynen kalıyor. Dikkat edin, bir inanç vardır. Yani herkes Müslüman olarak doğar. Bu bütünüyle yalandır. Şeytanın bir palavrasıdır. Herkes kalbinde afetlerle beraber doğar. Yetmez, daha açık konuşayım. Herkes kalbinde küfür yazısıyla beraber doğar. Kim doğmuşsa, dünyanın ve kainatın neresinde doğmuşsa o kişinin kalbinde küfür yazar. Doğdukları andan itibaren bütün insanın kalbinde küfür yazar. Ancak mürşide ulaşıldığı takdirde bu küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından silinir, kazınır ve oradan alınır. Onun yerine kalbin içine iman kelimesi yazılır. Ne zaman mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelirse o zaman o kalbin içine Allah'a iman eden tek kişi mümin olur. İşte Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediğinin üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruhu ulaştırır. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Böyle bir ruh başımızın üzerine biliyor. Ve kalbimize iman yazılıyor. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yazılıyor. Ne zaman? Onların üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz diyor. O zaman. Öyleyse bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Ne zaman? Yeşil'in ruhunu onun başının üzerine gönderdiği zaman. Böyle bir şey yoksa, o kişinin kalbinin içine iman yazılmamışsa, o kişi mümin kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. İşte Yüce Vasıfası'nın 14. ayet-i kerimesi, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik neyin? Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Yazmadığı sürece mümin olamazsınız diyor. İşte kimin kalbinde küfür kelimesi yazılmaya devam ediyorsa bu insanların etkinin ne yazık ki gidesini yer Allah'ın cehennemi. Öyleyse cizaydı ait olduğu yazısını insanların kalplerinde eğer küfür yazıyorsa bütün insanların kalplerinde yazıyor. Ve mürşidine ulaşmamış olan herkesin kalbinin içinde küfür yazdığı hem Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yazılı hem de Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde yazılı. Öyleyse daha sonraki safhada ruhun Allah'a ulaştırılması keyfiyeti var. Ve üzerimizde Allah-u Teala tam 9 defa farz kılıyor ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmamızı. Ama ne yazık ki ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala tarafından üzerimizde 9 defa farz kılındığı halde bugün bu husus tamamen unutulmuş. Tıpkı mürşitler inkar edildiği gibi, mürşit yoktur denildiği gibi, son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan sonra bir daha mürşit vermesi mümkün değildir dendiği gibi. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye tabi olunmuş. Daha sonra da sahabeye tabi olundu.
tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiş. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanların şeytanın eğlencesi haline geldiğini, şeytan tarafından ifade edildiğini, aldatıldığını görüyoruz. Ve buna alet olanlar da asrımızın bilginleri, din konusundaki alimler. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Allah'a ulaşmayı dinlemek de ne demekmiş diyorlar. İnsan ruhu Azrail aleyhisselam tarafından alınır. Alındığı zaman da o kişi zaten ölür. Ancak ölenlerin ruhları Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. İşte Kumarımızın bilgilerinin söylediği şey bu. Onların yoktur böyle şey olmaz dediği hususu ise Allah Teala 9 defa üzerinde bastırıyor. Ve onun gerçekleştirilme misalinde insanların gideceğinin cehennem olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah'a verdiğimiz 3 tane yeminimiz var üzerinde. Birisi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İkincisi nefsimizi tezkiye etmek. Allah'ın nurlarını yerden daha çok nefsimizin kalbine yerleştirmek. Üçüncüsü fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan koparıp Allah'a kul etmek. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ifade buyurduğu şey açıkla kesin kurtulur. Ancak Allah'ın farzlarına, Kur'an farzlarına sahabe nasıl itaat ettiyse, hepsini gerçekleştirdiyse bizim de onları gerçekleştirmemize bağlı. Öyleyse Allah'a yemin vermişsek, Allah'a misak vermişsek, Allah'a ahd vermişsek, bu üç yeminin gerçekleşmesi bir insanı mutlaka cehennemden cennete alıyorsa ve bugün bunların hiçbirisi farzların arasında mevcut değilse, sahabenin hepsi de bunların bütün bu üç yeminin hepsini gerçekleştirmişse, o zaman ortada bariz bir hile var. İblisin 14 asırda insanlara Allah'ın farzlarını, temel farzlarını, insanları cennet sahibine ulaştıracak olan temel farzlarını unutturduğu. Demek ki unutturduklarının birincisi Allah'a ulaşmayı dinlemek. İkincisi mürşide ulaşmak. Üçüncüsü Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin. Yemin, misak ve ahdi insanları unutturmak. Allah Teala Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde olayı açıklığa kavuşturuyor. Diyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini az bir bedel karşılığı satmışsa, yani yerine getirmiyorsa onların ahirette dinlesinde yoktur diyor. Ali İmran 76. 77. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki kim ahdini ve misakini yerine getirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin müdeyenin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin takva sahiplerinin cennete gireceğini. Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde

cennet saadetini kazanması asıl olacaktır. Ondan sonra dünya saadetine ulaşması söz konusudur. Böyle bir dizaynda insanlar eğer cennet saadetine ulaşamazlarsa, o saadeti gerçekleştirecek olan noktaya ulaşamazlarsa, onların dünya saadetine ulaşmaları zaten mümkün değil. Bizi dünya saadetine ulaştıracak olan geri kalan iki teslimdir. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, bizi cennet saadetine ulaştırır sadece. Fizik vücudumuzun teslimi, velayetin dördüncü makamındadır. Nefsimizin teslimi, velayetin altıncı makamındadır. Eğer bu teslimler gerçekleşmezlerse, bu teslimler tahakkuk etmediği takdirde, insanın dünya saadetine ulaşması, mutlu olması dünyada mümkün değildir. Ve iblis, hem ruhumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış 14 asır sonra, hem fizik vücudumuzun Allah'a teslimini devre dışı bırakmış, hem de nefsimizin Allah'a teslimini devre dışı bırakmış. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'de üzerimizde hastalığı halde. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmamızı farz mı kılmış? İşte bakın Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? Ve en yürü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu biz kabile yeteksin azabı üzerimize kabir azabı gelmeden önce canlıyken, hayattayken serbest iradeniz üzerindeyken üzerinizdeyken Allah'a dönün ruhunuzu Allah'a döndürün. Ruh olarak Allah'a dönün. Ve yetmez Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte Allah-u Teala Nisan suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. İnnallâhe ye'mûrüküm en tuaddül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Emanetler diyor, sahipleri demiyor, sahibi diyor. Allah'ın üç tane emaneti var üzerinizde. Önce ruhunuz Allah'a teslim edeceksiniz bir, sonra fizik vücudunuz Allah'a teslim edeceksiniz iki, sonra nefsiniz Allah'a teslim edeceksiniz üç. Bu teslimler yoksa ne cennet saadetiniz olabilir, ne de dünya saadetiniz olabilir. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı teslimleri emretmiş, onu gerçekleştirebilenler koyda konuşsunlar. İşte bu söylediğimiz dört safhada bütün sahabenin hepsini gerçekleştirdiğini net olarak gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala bu dört safhanın dördünü de üzerimize farz kılıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Ruhlarını hepsi Allah-u Teala'ya ulaştırıp teslim etmiş mi? Hepsi. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu açıkça söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler ve kavlin, sözün ahsen olanına hali olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerine tabi olurlar. Neden ahsendir? Yalnız Kur'an-ı Kerim ayetlerini söylediği için ahsendir. Bir, Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği için, sadece Allah'ın söylediklerini söylediği için ahsendir. İki, ve kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütününü taşıdığı için, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için sözleri ahsendir. Üç, sözün ahsenine tabi olurlar diyor. Ve hepsi hidayete erdiler buyuruyor Allah-u Teala. Hepsi ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak şerefine sahip olmuşlar. Öyleyse Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimlerdir? Cevap geliyor Rad Suresinin 20-21-22. Ayetlerinden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Rad 20-21-22. Onlar Allah ile olan ahdlerini, üç yeminlerini yerine getirirler. Ve misaklerini, ruhlarını Allah'laştırmak konusundaki yeminlerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını

0: ürettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler ne yapmış? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabiliyor. İşte bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler kesinlikle. Hepsi müşrilerine ulaşmışlar mı? Kainattaki en büyük müşriler. Öyleyse hepsi müşrilerine ulaştıkları an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mümin olmuşlar. Ve cennet sayesinde o noktada bir defa daha yakalamışlar. Sonra hepsinin ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırdığını gördüklerimiz zaman suresinin 18. ayet-i kerimesinde 3. safhayı da tamamlamışlar. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla emrolundular. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? İşte açıkça Allah-u Teala Ali İmran Suresi diyor ki ne zaman onlar sizinle yaptıkları mahalleleri devreden çıkartırlarsa, ona itaat etmezlerse onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ayrı bir ayet-i kerime Ali İmran 20. Habibi Muhammedlere ve kitap sahiplerine ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. O ümmileri ve kitap sahiplerine de ki sor bakalım onlara, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı mutlaka onlar daha önce hidayet almış olacaklardı, ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Görüyoruz ki sahabenin yaptığı teslim ruhun da, nefsin de, nefsin de teslimi. Öyleyse ne yapmış sahabe? Başlangıçtaki 3 safhayı gerçekleştirerek cennet saatini elde etmişler. Yani ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. 1. Mürşitlerine ulaşmışlar. 2. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. Allah'a teslim etmişler. Ve böylece hepsi cennet saatinin sahibi olmuş. Sonra ne yapmışlar? Fizik müslümanlarını Allah'a teslim etmişler. 4. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 5. Böylece dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Ve bunların hepsinin üzerimize farz kılındığını Allah söylüyor. 14 asır sonra asrımızdaki din bilginlerinin hiçbirisi bu söylediğimiz kavramların hiçbirisinden haberdar değil. Arkasında ne var? Kim var? Arkasında sadece şeytan var. Ve şimdi 14 asır sonra Allah-u Teala bizim ağzımızla herkese açıklamalarını gönderiyor. Görüyorsunuz ki bu açıklamalar kitapların yazdığı açıklamalar değil. Üstelik onlara hiç uymuyor. Onların bütün yanlışlarını Allah'ın bize öğrettikleriyle biz ortaya çıkartıyoruz. Bu şeytanın tuzakları konusundaki ilk konuşmamız. Daha yeni başladık. Asıl şenlik bundan sonra. Öyleyse hepinizin, bütün insanların Allah'ın bu temel 4 tane safhasına Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, ruhun Allah'a teslimine, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimine bu 4 safhaya hepinizin ulaşmasını, cennet saadetini ve dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Ve me as-salavat. Allah'a emanet olun. As-salavat. Allah'a emanet olun. As-salavat. Allah'a emanet olun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde öyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler, hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta olduklarını söyleyecekler. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmet olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hilkatın en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi bütün alemler hepsi hamdin musevasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti, zıttıyla kayınk olarak yaratmış Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayınk olarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler, Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası. Ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahir alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar. 7 tane gök katını aşar. Sidret-i müntehayı aşar. Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emre Alemi. Neden Emre Alemi demişler acaba adına? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse bir görev yaparsa gittiği alemde o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz? O da bir emirdir. Yalnız bunların farkına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var. Ruhunuz. Allah'tan geldi bir emanet olarak sizde. Onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor. Ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor. Sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen size bir mutluluk gören sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline yani sahibine tevdi etmenizi teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinde tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken hayattayken teslim olmayı ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini nakşetmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمُ Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ زَبْ Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهِمْ Rablerine karşı husul duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. وَالَّذ۪ينَ صَابَرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah Teala hepimizi topluyor huzuruna ve bütün insanları birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmenizi üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah Teala buyurmuş Rabbinizsen ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişiz Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz Atana itaat. İşte bunun üzerine Allah Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini bir sanki bir ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılmanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor Allah Teala. Allah ile olan ahdinizi ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınır üzerimize. İşte 2 tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslumu lehu min kabli en yetiyekümün azame. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine. اِنَّ اللّٰهَ اَمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder, teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor, Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, İnneddine indallahil İslam, Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse insanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslam'dılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selametse sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu, nefsimizi de Allah-u Teala teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah-u Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud, ona tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim, tabi olanlar. Hazreti Nuh, tabi olanlar. Hazreti İsa, tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakınız ne diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sulh ve sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci tesliminiz tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun, yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 yıl evvel bütün sahabenin, bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik vücutlarında, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olduğu gerçekleşiyor ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Nefsiniz kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığına muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptı. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi tezkiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki ulul elbaba, ya ulul elbabi diyor. Ey ulul elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslam hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime, ama affedersiniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar küfre karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar fazlül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucunu ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Öyleyse üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fussilet 33, 34, 35'in mutevazına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil, zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihate ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimse tutmaz, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kim tutmazız, ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecekleri söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne düşüp tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kinle hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secdeyle alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş dersiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de, hadi gel gel artık diye. Yetişemedim hayattayken. Dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz, Ankara'daymışız. O kanser hastanesindeymiş. Orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bir gün bir jip giriyor ve içinden çıkıyor az subaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale akşam demiş neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz bana söyleseydiniz gel derdiniz ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize bana zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş sen demiş mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş ben de bir sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş benimle berabersin. Ben demiş bana demiş ne oldu bilmiyorum üşütmek üzereyim demiş ben. Tabi ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a böyle şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar size yaralayamayacak. Olaylar sizi kındırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidini gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Gene kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok ben inanmadım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacak. Bütün mutluluğuyla mutluluk. Sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar değil. Ha, aramızda fark yok. Bize bundan ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor. Yerlerde vardır. Göklerde de vardır diyor. İkisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zamanı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
1: Hayır.
0: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. Oysa ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Araf suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar belayetlidirler. Hayvanlardan daha çok belayetlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıda. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u anlamayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim tamam da dedik. Çok güzel yapmışsın da ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. Bir din adamları var. Bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, iddam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa hatırlama ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşması da mümkün değil. Zaten ulaşamadıkları kendileri ediyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, iddam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum. Ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Ve Zodiac diye bir şey öğretmeye kalktı. Bir de bakın bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı, astroloji. Eski adıyla eliminizm, yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen, gene bir gönüllü öğretmendi. Bize dediği zaman bu bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir neydi getirdiniz? İşte o neydi dedim. Bize zodyaktan bahsediyorsun dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hissediniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğimiz için mi biz de mani olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bir konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafiilerde bizim gibi %2,5 değil, 1/40 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Tıplık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yapışmışlar yakasına. O da onlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan koyuyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun 2 katını verelim sana, bize ver. Hı hı diyor. 3 katını verelim, 5 katını verelim, 10 katını verelim. Hı hı hı hı. Hep hı diyor. Diyorlar, anladık diyorlar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kötülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir bizden ediyorum. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar 3 katını vermişler, 5 katını vermişler, 10 katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok falan var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla verendi. İyiymiş Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin yüzü demiş. Demiş. O zat bunu dediğin zaman zaten dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlar demiş. 700. Şimdi hatırlayalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz

ihsanda bulunacaktır diyor. Bir de 100 değil, bir de 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. O diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadette boyuna getiririz hemen Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nuri Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Hemen Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz Resulü'ne. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin. Ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisini bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyim. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutunca sarsıyorlar. Baba ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik niye çalışıyoruz. Dedim iyi de ne yapacak ne olacak yani o zaman. Ve kardeşim dediler dünyadan habersizsin be. Ya dediler kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaade edin cennete ya. Yine sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena halde kızdılar söylediklerinden sonra ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinin de diz çöküp, tövbe edip, el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çöküp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse ki hacet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir yerleşir. Madde bir. Madde iki sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir.

yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez, onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın önüne girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar, kalplerine iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar, ikinci grup kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah Teala diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde çöküp tövbe etmişler? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Bedel etmişler. Münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz. Biz de mümin olduk. İşte bakın, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki, hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyorum. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. Islah nefse başlamışlardır. Onların hepsini, kadın olsun, erkek olsun, Allah cennetine alacak, esasını rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun, erkek olsun, Allah onların hepsini cennetine alacak, esasız rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar, hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemini atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annelerini kavurduyorum gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızın din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Ba'su ba'del mevte inanmak, yani ölümden sonra tekrar bahsedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak,
demiş Eda. Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadisleri de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Bakara suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor saklarlar, gizlerler, çekmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah-u Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yok. Bunu da yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız.
kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. Ayrıca sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmak. Kaldı ki daha inanç şartında asıl önemli unsur devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Rasim Adel Mevte'ye inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim aklı evveler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanlara bilgiçlik tasarlamak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler, derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kibara? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi saadete ileri gelenler? Din konusunda ileri gelenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu saadetin içindeler. Saadetlerin içindeler. Ve Allah Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diye insanlar. Onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu suale. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar diyor. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah da lanet eder, lanet edicilerin hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Bey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söylüyoruz şimdi onlara. Bey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman